ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiîn aldı, tabiinden tebeüt tabiîn aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: Kasvet bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir Allah göstermesin bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz

0: Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atyas okyanusuna, dünyanın neresinde giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
1: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
2: Bu kapısımız ilk bizi çağırdı. Dedi niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ahlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha bu kelimesi var ya, o güzel ahlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsfay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine kavzım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
3: Kasri köyü Davs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutlusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
5: Hatta Hazret Saul Wenderam'ı, işte Hazret vefat etti Saul Wenderam'a.
4: Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasri'deydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
5: Tabii biraz gibi zarı İbrahim bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
4: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
5: Lüderi Çansalek'i Usama... Gavuz Kadasaralı Ağrı'ya. Tabii hem Irşad bu, hem Talebi Gavuz'a bu.
4: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşat vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavuz Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavuz Hazretlerinden ders alırdık.
5: Gavuz Kadasaralı Ağrı'ya. Zaten ki bu savu tabi herkesin kara vasfı bide. Egen bir cinci hem kimasid bir cin. Yani emni karın tam vekili.
4: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: hem kelime-i nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya piramış sohbet gir. Tabii
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabii Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'ü ruhtan çok bahsederdi. Mesela Şeyhi Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
0: Hatta kısmı ki valla tecuri em hazır bun, dağıtana kesri cahil bun, ne zaman bun. Dağıtın tabi ehli ev ki bunci.
1: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Kara köseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur.
0: Gavs van raci bir sohbet ki, guku gun çune nape, nav hayvanı khue, cili khue, cili ve bila degiş be, yani cili kun çune nav bila ayri be.
1: Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar, öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
0: Bu mesela fırakı koyun düşün. فراقی خواهم بشون، فراقی خواه اول بشون، بسابونی اگر بتشتکی
1: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
0: Rojaki Gavs Kadan Sıçal Aliye Melmeşt Kirad Meha Ramazan'ıydı Gavs.
1: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
0: Emeciz Muragut Peşavanda kazapken, ben Peşavanda kaza antikiram.
1: Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O Kuddise Sırruhu teravihi bitirdi.

0: Öğlene kadar biz iki günlük namaz kılardık. Bana bir gün, sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme, dedi.
1: Hem kelime-i nurani bu, hem şekli-i nurani bu.
0: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı. Kimisi ateşin yakmadığı bir bedene sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
0: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
1: Mesela cezbe on hebu yek halki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
0: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
1: Yani sahaleti cezbe garip zamanı Ravus'ta. İkinci Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
0: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasrikliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu. Kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban, Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Su onu nehirden attı, kıyıya çıkardı. Hatta o zamanlar şapka giyilirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, İçimde ateş var diyor.
3: Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdi

doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan. Yan ey gönül yan. Yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi, pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezbavisi garibu haleti cezbevi zahru garibu hatta yekabu minvi şahsi di halki hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de. Gece yola çıkmış, yarım boy kar var. Yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi.
0: Guaz hatta hatme niski gundaki bitlisi biaz hatta ve hatme dengi gura gur payim buna dengi wan hatin gur gur payim buna.
1: Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan kasreye kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
0: Yani bir haleti insanı ko bir cezbahayı garip bir haleti garip ko aşka ki zeyde nebiya mesela.
1: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
0: Tabii o aşk bir nazara, tabii tarafı ilahi şey be. Hidayet-i Hudiye, hidayet-i ama mürşidci, nazara mürşidici.
1: Tabii bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabi Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
0: Hatta sebe millet şu dahata. Millet şu yani mesela çün dağıtına ziyarete gavs kirdi çün.
1: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri kasrıya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
0: Nav kasrı, nav andara, nav ansiyenca tabi tevcih işin ayı olsa, ev bu darber bu. İdi kire kire var, yani cezbe var, uca harareti var, cezbe var. Hatta sıbı yani gün ranet zahene zama.
1: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
0: On koyutken hatta sibi dağıtın tisa çorba malı Gavs Tıkarana.
2: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın

0: hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
1: Tasavvufe ve ku sade yani gayri ilahi yani gayri rabbi alemi ku kalbim ru vesvese dünyayı çiğnebe yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı
2: tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
1: Yani tisa taalluk avan bu khudi vay ne mali dünyayı vay. Ne mali dünyayı.
2: Allah dostlarının, Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur, tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
1: Yani koş gayri Allah Azze ve Celle tiştekin nakebe nabeyne vanhudi devamlı taalluk avan bu Rabbi alemi bayan.

0: sen.
1: Mekstiye berne zaravan inşallah hümetevan.
2: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim. Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

0: Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Zer Hoca ki bu Gavs bu azı bu inşallah Duhab Şahidi Mruvi.
2: Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
1: O gol az daha zatı mazinci koşadı on sermeye ko emseydim.

0: bu yek...
1: Ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken 6 kişi gittik. 7. olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'e ruh işçilerine 7 misafirimiz var. 6'sı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni bize bu şahitliği yaptı.
0: Bu Gavs Şeyh'ine olsa bu Şeşhab Seyyid'in yecine seyde. O yecigu Hazret gu seyidi bilvansi
1: hurse. Bir şahidimiz de Hazrettir. Dedi ki, Bilvani seyitlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti. Gavs Hazretleri böyle anlattı. Şah-ı Hazne Kudüs'e ruhu çok methederdi. Çok büyük olduğunu söylerdi.
2: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin mürşid-i kamile duyduğu muhabbet, mürşid-i kamildeki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
0: Haskına şeyhına tabi evduzanı bu. Her evduzan bu. Usahaskir
1: Şah-ı Hazne nasıl sevilir o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
0: Merfab horad be mesela o ve beli na be. Kutisa jibu haskirna şayhına ku haskirna on zide bu.
1: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var. Anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
0: İjar duy avı havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durket ul jek xora rudnishta u ijar hali xora digirya. Hali xora.
1: Gavs Hazretleri ağlayarak ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim. Oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım? Bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şah-ı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi.
0: Diğer bir kasek o, hukuk muhabbeti ve izleyde o, teslimatı ve izleyde o. O tisad go enne layıkı bir toprağıma, tisad zorri bir debrana.
1: Şah-ı Hazne'den sonra nispet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
0: Mesela Mevlana Halid bir nispet namazın cehendi ani

0: که ایداد وی منطقه ارته دوغو ایداد تنه بو یعنی وی منطقه سوریه و ایراق و ترکیه.
1: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
0: Hatta Gavs yani tabi zaafe kajiye Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve evre nüspeta ha'i bavi mebiye.
1: Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
2: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetirememiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
0: Öyle şef haber aldı.
1: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda. Akşam haber geldi.

0: ya'al esad keser esrdik eşim ya ilah entel mu'in.
1: Millet vakidin abu.
2: Millet deli gibi olmuştu.
1: Yani zaruki on yaşlı on.
2: Yani çocuk, yaşlı, herkes.

0: Gavs fiziko gugatis kasve şutisa gundi zav merak kirin.
1: Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler.
0: Gavs go kısmeti meşibiye. Emherin, emherin, eğer emherine mekiyo medinici em terkavanat.
1: Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz.
0: Perahta cadiyatın zaftır. Küçükümazın zavakırın.
1: Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüye herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
0: Mekstiye ber nezarevan inşallah hümmet evan.

0: امجی خواه معلوم انشالله خود مجوام او کنکی امجی خواه رحمه خود بیهیری نکن انشالله امجی بیجن الحمدلله حیر
1: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize üç büyük nimet

0: onun elindedir. Üçüncüsü, bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş. Bu üç büyük nimeti bize nasip etmiş dedi. Biz çok günahkarız dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı. Cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük. Tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
1: Az bereket ama mahrum ne ki? Men neha münkir yuvan. Fayda ki vermez.
2: Su, hayatın keşfine refakat eder. Her sufi, hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri, her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu, daha onlar intisap etmeden, kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi, bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz aleyhisselam için, İslam için, Allahü Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz aleyhisselama tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz aleyhisselamın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır, ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu.

kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek? Buna ne kadar tahammül edebilecek? Bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabi biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak? Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti. Şehit edilecekti. Tabi bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allahü Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde, böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah

Vesselam kendisine bu durumu açıkladı ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını, Hazreti Ebubekir'in yerini radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerini asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar, babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi. Ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi. Ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor." dedi.
Peygamber

melekler bizi kanatlarıyla gizliyor buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber bak dedi, eğer bizi görseydi bunu yapmazdı dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı. Ömer Ebu Bekir'den üstündür. Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi. Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebu Bekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince ey Ebu Bekir ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen arkamda gidiyorsun demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum dedi. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun diye sordu. Hazreti Ebubekir buna evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebubekir radıyallahu an ey Allah'ın Resulü dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin demişti. Böylece Hazreti Ebubekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü durun mağarayı önce temizleyeyim dedi. Oraları da temizledi. Ey Allah'ın Resulü şimdi girebilirsin dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer, nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet, bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer.

radıyallahu an Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber Aleyhisselam'ını geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu an Efendimiz de Ehl-i Sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber Aleyhisselam'ın eşiydi. Efendimiz Aleyhisselam'ın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının Efendimiz Aleyhisselam'a yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber Aleyhisselam'la evlendirmiş. Bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber Aleyhisselam'la mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber Aleyhisselam'la bir gece değil, 3 gece geçirdi. Ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber Aleyhisselam'dan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber Aleyhisselam'ın onu

yapma, üzülme, mahzun olma, Allah-u Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celil'e bize haber vermiştir. Evet, Peygamber aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ama bu sözü söylemesine sebep olan hadise deydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah aleyhisselamdı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iz sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allahü Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağ. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağ gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağ. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağ yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağ mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebubekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimize daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

0: Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle,
1: وبال

Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz

İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Yukarıda zikredilen nebiler ve resuller hürmetine, onların sana münacatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatırına senden talep ediyorum.

Sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.''

Allah'ım, hilmin affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da

olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. 7 kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyel Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, senin kudret ve azametine işaret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.''

Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 deniz dolusunca salat eyle. Yüce Zatının kudretine işaret eden bu 7 denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerdeki dalgalar sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa, o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her kıl sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle.

0: min elf merre.
1: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle. Allah

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şey adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

Allah'ım, söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.

Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir. Amin Allah'ım.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

Allah'ın azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, yedi kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum. وأسألك باسمك

0: Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ

0: وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين.
1: Allah'ım, Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden de istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum.

0: همرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة.
1: Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: yevmil kıyameh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcitleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin adedel katri vel matari ven nebati min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyâme.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salla aleyhi minel cinni vel insi vel melâiketi min yevme khalaqted dünya ila yevmil kıyâmeh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahireti irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Conga Rehsan ve Kaoslu Gün Başlangıçları. Süleyman Mete. Evlat, dedi, bana bak, kimse dokunulmaz değildir. Yasalarıma, kurallarıma karşı gelme, emirlerime itaat et, benim dilediğim gibi yaşa, sonra istersen ölürsün. Kovarım seni, heveslerine sahip ol. Kursağında tetikçiler her zaman bekliyor. Bir şey olursa benden bil. Ringden ayrılma. Ben havluyu atasıya kadar dayak yemeye devam et. Kovarım seni. Sus, sakın ağzını açma. Asgari ücretinin değerini bil. Az yemeyi öğren. Gözlerin ufka bakmasın. Ben bakması gereken yerlere işaretledim. Karşı gelme. Yoksa kovarım seni. Şimdi git, bana çay getir. Bu sözleri duymadan önce hayatımın en kaotik uyanışlarından birini yaşadığım için kiralık bir katil edasıyla kalkmıştım yatağımdan. Zaten sabahları ben çok keyifli uyanırım diyen insanların ya aylık geliri 20 bin liranın üzerindedir ya da yalancıdır. Ben ikinci ihtimal üzerinde daha kuvvetli bir şekilde duruyorum. Çünkü insanlar çoğu zaman yalancıdır ve bunu güne ilk önce kendisine söyleyerek başlar. Bugün ne kadar güzel bir gün diyerek gerinip göbeğini kaşıyan insanların iç dünyasında hapsettiği ne olur bir sabahta gece uyansak ya narası ortaya bir çıksa günün değerinin ne olduğu işte o zaman anlaşılır. Ben normal bir şekilde uyanan biri değilim. Aslında ben uyanan biri değilim. Sadece güne aradan kaynama yaparım o kadar. Lakin bu aradan kaynamaları içinde çorabımın tekini gece gördüğüm rüyanın etkisiyle çıkarmış, bir ayağım sıcak, diğer ayağım soğuk bir şekilde yaptıysam işte o zaman kaos başlar. Aslında varoluşumla beraber başlayan kaosun devamını her sabah sanki yeni bir başlangıç gibi yaşarım o kadar. İçinde yaşadığımız dünyanın sert, soğuk, adaletten yoksun oluşunu sürekli konuşmalarımız bundan olsa gerek. Evlat diye başlayan sözleri duymadan önce sol ayağımdaki çorabın gece bir şekilde çıkmış olduğunu görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Beynime saplanan kurşunu bir güzel cebime koydum ve avare avare yürüyerek çalıştığım yere geldim. Uykusuyla sorunu olan insanların hayatıyla, aşklarıyla, nefretleriyle ve en önemlisi de işleriyle başı dertte olur. Hayatımla başım bazı zamanlarda derde giriyor. Aşklarım hakkında bir şey diyemiyorum. Çünkü aşkın tam olarak nasıl bir şey olduğunu kestiremiyorum. Atom bombasını icat edecek kadar nefret sahibi olmadığıma kesinlikle eminim. Emin olduğum, hatta kesinlikle emin olduğum hırsızlığın, cinayetin, kalp kırmanın nedenli kötü, yaşlılara yer vermenin, yapılan iyilik karşısında teşekkür etmenin ne kadar iyi bir şey olduğuna emin olduğum kadar işimle de başımın dertte oldu. Kabul ediyorum, hayat fazlasıyla gerçek. Yine kabul ediyorum, gerçeklik hiç bana göre değil. Ama hayattan da kaçmam mümkün değil. Ben de isterdim güneşin altında oturayım, tahtımdan ineyim ve kendi kendimin kralı olayım. Ama mesai saatleri belirlenmiş bir düzen içinde buna pek fırsat kalmıyor. Çünkü sevgiliniz, arkadaşınız, anneniz, babanız, belki amcanız, evliliğe inanıyorsanız, bacanağınız bile sizin hayal kurmanızı değil, mesai saatlerine riayet edip para kazanmanızı ister. Peki arkadaşlarım, onlardan söz etmek istemiyorum. Çünkü varlıkla yokluk arasındaki çizgiyi hayatımın hiçbir evresinde tarif edemedim. Ama makarnanın tarifini tereddütsüz veririm. Kapıdan çıkarken tavrını anlaması için kapıyı olabildiğince sert kapattım. Etkili olup olmadığı

hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü içeriği göstermeyen camlar, benim için suratına bakıp da hiçbir şey anlayamadığım insanlardan farksız. Onlara baktığımda kendimi silik bir silüet olarak görsem de onların içini asla göremiyorum. Bu da bilinmezlik düşüncem için yeterli veriyi makul miktarda servis ediyor. İsa ne oldu oğlum? Bu tavır ne? Ne tavrı? Abi kapıyı kıracaktın. Ne oldu? Bir şey mi dedi? Camın ardındaki bir şeyler anladı mı bilmem ama kapının berisindeki Ceyhun'un tavrından bir şeyler anladığını hisseder gibi oldum. İnsan beklentilerini anlamasını gereken kişilerin anlamasını beklerken, beklentilerini beklemediği kişilerin anlamasını pek beklemiyor. Çünkü önem sırası içinde üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul şahısların varlığı, birinci tekil ya da birinci çoğul şahısların yanında o kadar da önemli olmuyor. Ama yine de bu, şahıssızlık ortamından çok daha makul ve tavrın yatışması ya da patlamaya hazırlanan volkanın harekete geçmesi için hafif bir yer sarsıntısının zeminini hazırlıyor. Bir şey olduğu yok. Sen nereden çıkarıyorsun bunları? Yapma insan, göz var, izan var. Gördüklerim ve duyduklarım resmen bir şey oldu diye avaz avaz bağırdı. Ne gördüğünü ve ne duyduğunu bilmiyorum Ceyhun. İşine bak. Oysa Ceyhun benim sadece kapıyı çarptığımı ve kapıyı çarpmam neticesinde çıkan sesi duymuştu. Bunlarda bir çoğulluk yoktu. Ama o gördüklerim ve duyduklarım diye bahsetmişti olaydan. Kapının arasından bakmış ve kapıya kulağını dayayıp dinlemiş olabilirdi. Bir insan bunu yapabilir mi? Bir insanın neler yapabileceğinin bir sınırı var mı? Sınırı belirleyen yasalar var ama bu yasalara harfiyen uyacak kaç vicdan var? Şüphe her şeyin başlangıcıdır ama sonu mudur emin değilim. Ama Ceyhun için duyduğum şüphe onun sonu olabilirdi. Ve belki de her şeyin başlangıcı olan şüphe bir vesileyle her şeyin değilse de bir şeyin sonu olabilirdi. Ceyhun nasıl bir son hayal eder diye düşünmeye başladım. Ama aklıma gelen güç bela ev sahibi olmuş ve emekliliğini emekliler lokalinde düzinelerce emekliyle hastalıklarına ağıtlar yakarken gelen sondan başka bir şey değil. Sıradanlığın kaçınılmaz sonlarından biri de bu olsa gerek. Kimseye bir şey söylemeden çantamı aldığım gibi dışarı çıktım. Her seferinde gözlerine baktığımda dünyayı unutabileceğimi düşündüğüm ama gözlerine baktığımda hiçbir şey görmediğim gibi dünyanın daha da farkına vardığım kişinin yanına gittim. Kapıyı çaldım, bir süre bekledim ve tekrar çaldım. Kapı açıldığında gözlerine bakmayı umduğum kişinin uykusu sebebiyle gözlerini kaybettiğini, saçlarındaysa beklenmekte olan 3. Dünya Savaşı'nın çıkmış olduğunu gördüm. Dünya aynı dünya ve hala yoğun trafik sebebiyle karşıdan karşıya geçmeye zorlanıyoruz. İhsan saat kaç? Neden işte değilsin? Aslında beni herkes şirkette biliyor, sen hariç. İhsan saat kaç? Neden işte değilsin? Ne yapıyorsun burada? Dünya aynı dünya. Beklentiler aynı beklentiler. Ama Ceyhun farklı. O anladı her şeyi. Ama bana kapıyı açan anlamadı. Belki de bütün dünya, dünyada yaşayan canlılar, fotosentez yapan ağaçlar, şunlar bunlar anlamasaydı da, kapıyı açan anlasaydı, işte o zaman beklentilerim karşılık bulacaktı. İşim vardı, çıktım. İşimin içinde işimin çıkması çok makul bence. Geçerken uğradım. Anlamadım ama neyse, içeri gel hadi. İşimi bitirmem lazım, görüşürüz. Bana kapıyı açan kapıyı çok sert kapattı ve ben kapının berisinde olmama rağmen kapının ardındakinin ne hissettiğini anladım. Belki bana evlat diyen de anlamıştır benim ne hissettiğimi. Kesinlikle anlaması lazımdı ama ben bana kapıyı açanı tanıyorum. Peki bana evlat diyen beni tanıyor mu? İşe geç kalan biri olduğumu bilmesi dışında. Kaos benim için sabah uyanışımdan beri devam ediyordu. Hatta katlanarak artıyordu ve neredeyse içim balistik füzelerin dansına başlayacaktı. Cebimdeki mermi ise hala yerinde duruyor. İsabet edecek kişi maganda kurşununa değil, öznesi dahil her şeyiyle bilinen birinin kurşununa maruz kalacak. Yani bana, insan Karatan'a, namı diğer Congar İhsan'a. İş yerime döndüm. Ceyhun uzaktan beni gördü. Dışarı çıktığımı anlamıştı. Bu adam üzerine vazife olmayan her şeyi anlıyordu. Çay ocağına gittim ve Emine abladan bir bardak çay istedim. Emine abla çayı verdi, elime aldım ve bana evlat diyenin odasına doğru yürümeye başladım. Kapıyı vurmadan içeri girdim. Tam karşımda oturuyordu. Yavaşça yaklaştım, koltuğa oturdum.

Sürdüm, çaya şeker attım. Karıştırmaya başladım. Şaşkın gözlerle beni izliyordu. İstifimi hiç bozmadım. Bir yudum aldım. Çayın ilk yudumundan sonra çıkarılan o uhrevi sesi çıkardım. Çayı masaya bıraktım. Şaşkınlığı yerini sinire bırakmıştı. Gözlerinden belli oluyordu. Büyük bir hışımla ayağa kalkıp masaya elini vurdu. ''Ne oluyor kardeşim? Ne yaptığını zannediyorsun sen?'' ''Anladın mı?''

sert bir şekilde açıp aynı sertlikte çarptı. Hiçbir şey anlamadığı çok belliydi. Ama en azından artık anlayıp anlamadığını öğrenmiş oldum. İçim biraz rahatlamış, kaos kendini sükunete bırakmıştı. Masamdan çantamı aldım, tam çıkacakken karşıma Ceyhun çıktı. Telaşlı bir şekilde, ''İhsan ne oldu oğlum, bu tavır ne? Anladın mı?'' ''Anlamam mı insan? Göz var, izan var. Gördüklerim ve duyduklarım resmen bir şey oldu.'' diye avaz avaz bağırdı. ''Ne gördüğünü ve ne duyduğunu bilmiyorum Ceyhun. İşine bak.''

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Halkın büyük çoğunluğu Kara İbo ile Pamukçulu Osman pehlivan arasındaki güreşi izlemeyi tercih ediyordu. Aliço nasıl olsa ikinci rakibinde yenecek

0: ve sona kalacaktı. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi bile yoktu. Pamukçulu Osman Pehlivan'la Şamdancı Başı Karayübü arasındaki güreşe gelince, bunda da Saray Pehlivan'ın şansı yüksek olmakla beraber sonuç pek kesin değildi. Saray Pehlivan'ın kıymetini herkes biliyordu. Ama Osman Pehlivan'ın da boş bir pehlivan olmadığı ortadaydı. Güreşlerin başlamasıyla beraber Pamukçulu Osman Pehlivan'ın hemen müdafaya çekildiği görüldü. Şamdancı başı işi başından ciddi tutmaya mecbur olduğunu biliyordu. Reşat Paşa'nın bulduğu bu pehlivanın Aliço karşısında nasıl bir güreş çıkarmış olduğunu görmüştü. Üstelik bu güreşin hakemliğini de yapmıştı. Aliço'nun onun karşısında nasıl aciz kaldığına da şahit olmuştu. Herhalde işi ciddiye tutmaya karar verecekti ki. Evet, bundan başka bu pehlivan az önce katrancı gibi hakikaten zorlu bir pehlivanı yenmişti. Bu da onun kuvvetini ve kıymetini olduğu gibi ortaya koyan bir gerçekti. İşi ciddi tutmayıp da ne yapacaktı? Karayibo bu pehlivanı öyle Aliçovari elenseler ve tırpanlarla yıpratamayacağını da biliyordu. Aliço'nun muvaffak olamadığı bir işte o mu başarı kazanacaktı? İmkan yoktu buna. Eğer bu kuvvetli pehlivanı yenebilecekse ancak pehlivanca. Aklı sayesinde yenebileceğini de çok iyi biliyordu. Onun için buna göre bir plan tasarlamıştı. Güreşi saray pehlivanı kuvvetli elenselerle açmıştı. Pamukçulu Osman Pehlivan onun bu elenselerine karşılık vermiyor, sadece bunlardan sıyrılmaya, bunları tesirsiz bırakmaya çalışıyordu. Bu fasıl 5 dakika ya sürmüş ya sürmemişti ki Saray Pehlivan'ın birden hızla çapraza girdiği ve Pamukçulu Osman Pehlivan'ı sürmeye başladığı görüldü. Bunu gören seyirciler hep ayağa fırlamışlardı. Kendisini şiddetli bir alkışla tutmuşlardı. Yaşa Karayibo! Yetiştir çangalı! Bunu da öbürünü yendiğin gibi yen. Hadi göreyim aslanım. Hadi aslanım. Hadi saray aslanı. Hadi padişah aslanı. Pamukçulu Osman Pehlivan iyiden iyiye şaşırmış ve gafil avlanmış bulunuyordu. O, saray pehlivanının bu şekilde birdenbire çapraza girmesini hiç beklemiyordu doğrusu. Şamdancı başının girişmiş bulunduğu bu elense tırpan faslında hiç olmazsa yarım saat ısrar edeceğini ummuştu. Ama yanılmıştı. Aliço'nun güreş usulü bu değil miydi? Elbette, elbette bütün saray pehlivanlarının da onun izinden ayrılmamaları da gerekirdi tabii. İki pehlivan gitgide hızlanıyorlardı şimdi. Pamukçulu Osman Pehlivan bir iki sefer çaprazdan sıyrılmayı denedi fakat muvaffak olamadı. Koca meydanı bir boydan bir boya harmanlamışlardı. Her an çangalı da yiyebilirdi. Büyük bir güçlükle çaprazdan sıyrılarak kendisini yüzü koyun yere atabildi. Karayibo da rahatça yetişmiş ve kendisini bastırmıştı. Alkış ve teşvikler hala kesilmiş değildi. Haydi Karayibo, çindele şunu.
1: Saydır yıldızlara Osman Pehlivan'a. Hadi aslan, hadi şamdancı başı, hadi.
0: O da zaten aynı şeyi düşünüyor olmalıydı ki kündü aramaya başlamıştı. Bir parça kendisini toparlamış bulunan Pamukçulu Osman Pehlivan hasmının maksadını anladığından bu sefer daha fazla emniyet içinde bulunmak için yüzü koyun yere uzandı. Şimdi iki pehlivan arasında heyecanla izlenen bir mücadele başlamış bulunuyordu. Karayibo hasmını kündeleyemeyeceğini anlayınca paçakasına koyununa geçti fakat olmadı. Olmadı. Hasmının paçalarına bütün gayretlerine rağmen parmaklarını geçirememiş ve geçiremiyordu bir türlü. Bu sefer oyununu değiştirdi. Bel kündesine geçti. Gene bir sonuç alamadı. Şamdancı başı böylece bastırmış olduğu Pamukçulu Osman Pehlivan'a üst üste oyunlar tatbik ederken damat Mahmut Celaleddin Paşa yerinde duramıyor. 2'de 1

İşte gidiyor. İşte gitti. Bu oyundan dünyada kurtulamaz. Aferin Karayubo'ya. 5 dakikada yeniyor. Yeniyor. Yeniyor. Yeniyor. Diye söylenip duruyordu. Reşat Paşa da pehlivanın durumunu iyi görmüyordu gerçekten. O da endişe içinde yerde geçen boğuşmayı seyredip duruyordu çaresiz.

0: Bir iki sefer Pamukçulu Osman Pehlivan yenilmekten kıl payı bile kurtulmaya muvaffak olmuştu. Bunda biraz da talihinin yardımı olmuştu. Daha sonra dakikalarda kendisini yavaş yavaş toparlamaya başladı. Şimdi kendini saray pehlivanlarının oyunlarından daha rahat koruyabiliyordu artık. Yerdeki mücadele hemen hemen bir çeyrek saat kadar sürünce Karayubo da yavaşladı artık. Bu zorlu rakibini yenmek için az kuvvet harcamamıştı. Bunun sonucu olarak da o da az çok yorulmuş bulunuyordu. Hem biraz nefeslenebilmek hem de ne yapacağını düşünmek üzere sarmayı vurdu. O zaman Reşat Paşa rahat bir nefes aldı. Pamukçulu Osman pehlivanın tehlikeyi atlatmış bulunduğunu anlamıştı. Tabii Şamdancıbaşı Karayubo'yu durmadan alkışlayıp teşvik edenler de seslerini kesmişlerdi. Evet evet kesmişlerdi. Avuçları alkıştan kızarmış, sesleri kısılmıştı üstelik. Pamukçulu'nun büyük tehlikeler atlatmakla beraber yenilmekten kurtulduğunu görenler onu değerlendirmek işinde de bir defa daha aldanmış bulunduklarını anlamışlardı. Şimdi şöyle konuşmalar oluyordu kendi aralarında.
1: Osman pehlivan gene kurtuldu be.
0: Şimdilik evet, yapabileceği şey de ilken de yenilmemek oldu değil mi?
1: Kuvvetli genç ama.
0: Karayubo karşısında kuvvet veren para eden nihayet güreşi bir parça uzatabilir. Yapabileceği şey bundan ibarettir.
1: Bu kadar da yeter canım, ona yeter.
0: Doğru bir sözü. Evet, bu kadar da hakikaten ona yeter yani. Bu sırada duralayan güreş üzerine Reşat Paşa yanındaki damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Hani gidiyordu Osman Paşa? Ha?
0: Gidecek elbet. Kurtulacağını mı sanıyorsun?
1: Ama bir şey yapabildiği yok. Sana kalsa şimdiye kadar çoktan yenmesi gerekirdi be paşa.
0: Elbet yenerdi.
1: Peki neden yenmedi?
0: Keyfi öyle istemiş sahi. Hiçbir pehlivan hasmını bir dakikada yenmek istemez. Canım biraz eğlenecek herhalde yani.
1: Bakalım bu eğlence faslı ne kadar sürecek dersin paşa.
0: Yoksa Karayiban'ın kendisini yeneceğinden şüphe mi ediyorsunuz?
1: Yenmesi gerekir. Doğrusu budur ama kanaatimce bu kadar kolay olacağı da benzemiyor. Ne dersin?
0: Olur olur. Bundan zerre kadar şüphen olmasın. Hele biraz bekle bakalım.
1: Zaten beklemekten başka işimiz ne paşa?

Şamdancı başı Karayibo hasmına sarmayı vurduktan sonra 5 dakika kadar bekledi. Arkasından yeniden harekete geçti. Şimdi onu yaymak istediği açık açık anlaşılıyordu tabii. Pamukçulu Osman pehlivan da bunu güzelce anlamış bulunuyordu. Hemen karşı direnişe geçti. Eğer Aliço ile tutuşmuş olsaydık beni yere yaymaya girişmez, hemen kemaneye geçerdi diye düşünmüştü. Hani yalanda değildi düşündüğü. Fakat bildiğimiz gibi Şamdancı başı Karayibo Aliço gibi sadece hasmını ezmeyi düşünen bir pehlivan değildi. O bu işi beceremeyeceğini bildiği ve bu tarz güreşten hoşlanmadığı için tuttuğu hasmını pehlivanca oyunlarla yenmek istiyordu. Her şey bundan ibaretti işte. Karayibo Pamukçulu Osman pehlivanı olduğu gibi yaymak istiyordu ama bu işi bir türlü beceremiyordu. Gördüğü şuurlu karşılıkta kendisini şaşırtıyordu. Bu genç pehlivanın hem çok

kuvvetli hem de usta olduğunu gereği gibi anlamıştı artık. Onu dilediği gibi yayamayacağını anlayınca yaymadan dört ayak üstündeyken sarma ve yarım boyundurukla kendisini çevirmeyi düşündü. Ve hemen sarmayı vurduğu taraftan yarım boyunduruk aramaya geçti. İşte aynı anda Pamukçulu Osman pehlivanın sarmadaki ayağı üzerinde ani bir dönüş yaptığı ve bunun sonunda da hasmını bir anda altına alıverdiği görüldü. Hiç kimse böyle bir şey beklemediği için güreş yerini bir anda heyecanlı bir hava sardı. Aynı zamanda da şaşkınlık ifadesi taşıyan bir homurdanma yükseldi. Hiç kimse gözüne inanamıyordu. Bu genç pehlivanın altta ve sarmadayken Şamdancı başı Karayibo gibi pehlivanı sarmada dönüş oyunu ile altına alabileceğine hiç kimse inanamıyordu. Evet, ama görünüş ortadaydı. Şamdancı başı bu oyuna gelince hemen harekete geçmiş. Kendisini kurtarmak ve ayağa kalkmak için son bir gayret harcamaya başlamıştı. Son bir gayret.

0: Bu gayretleri neticesiz kalmamış saray pehlivanı 5 dakika sonra ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Pamukçulu Osman pehlivan o güzel oyunu tatbik eder, altta eğken üste çıkmak hünerini gösterirken hareketsiz kalan büyük halk kitlesi şimdi saray pehlivanının ayağa kalkabilmesini coşkun bir alkış tufanıyla karşılıyordu.
1: Yaşa Şam Dancıbaşı!
2: Yaşa Karayibo, haydi sıra sende, yen Osman pehlivanı.
0: Halbuki ortada ne yenecek ne de yenilecek bir durum yoktu. İki pehlivan ayakta yeniden ense bağlamış bulunuyorlardı ve henüz güreşin ilk 20 dakikasındaydılar. Güreşten anlayanların bu süre içinde edinmiş oldukları kanaat, iki pehlivanın birbirlerini kolay kolay yenemeyeceği olmuştu. Her şey bunu gösteriyordu. Pamukçulu çok iyi bir pehlivandı. Güreşin başında bir tehlike atlatmıştı ama bu uzun sürmemişti. Şimdi ise kendisini pekala toparlamış bulunuyordu. Güreş başa baş bir şekil almıştı. O zaman damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın sinirlenir gibi olduğu görüldü. Ne yapıyor Karayibo? Şimdiye kadar çoktan güreşi kazanması gerekirdi. Ne diye uzatıp duruyor? Reşat Paşa hayatından memnun bir tavırla cevap veriyordu.
3: Elinden gelse Osman'ı çoktan yenerdi ama yenemiyor. Bu güreş daha çok sürer. Hatta güreş henüz yeni başlamış bile sayılabilir paşa.
0: Mahmut Celaleddin Paşa bu söze cevap vermedi. Şamdancı başı Karayibo şimdi güreşi yeniden elense tırpana dökmüş bulunuyordu. Pamukçulu da karşılık vermeye koyulmaktan çekinmemişti. Böylece iki pehlivan arasında ayakta sert bir elense faslı başlamış oldu. Az sonra iki pehlivan bunlara tırpanlarını da katmaktan geri kalmadılar. Mücadele pek sert oluyordu. Ve güreşten anlayanlar çok geçmeden Pamukçulu Osman pehlivanın bu işte ağır basmaya başladığını fark etmekle de gecikmediler. Pamukçulu yine kollarının uzunluğundan faydalanıyor, hasmını yanına bile yaklaştırmıyordu. Tabii işin aleyhine döndüğünü saray pehlivanı da anlamakta gecikmemişti. Güreş birinci saatine yaklaşırken Karayibo'nun bir anda daldığı ve hasmının paçalarını kaptığı görüldü. Ne var ki Pamukçulu gafil avlanmamış, hasmının dalmasıyla beraber boyunduruğu yetiştirmesi de bir olmuştu. Halk güreşin bu şekilde karışması üzerine yeniden hep ayağa fırlamış, saray pehlivanının alkışlarına boğmuştu.
1: Yaşa Karayibo! Bırakma paçaları!
2: Vur sırtını yere, yaşa aslan, hadi yüklen, hadi aslan İbo!
0: Saray pehlivanı elinden geleni yapıyordu ama sonuca gidemiyordu. Paçaları iyi kapmıştı. Nefesinin kesilmiş olmasına rağmen yüklenip de duruyordu. Ne var ki bunun bir faydasını da görmüyordu.

Pamukçuluğu sapasağlam ayakta duruyordu. Şamdancı başı onu bir parmak bile yerinden oynatamıyordu. Öbür taraftan çok sert bir boyunduruk yemiş, nefesi kesilmişti. Ve bu halde dayanabilmek kendisi için gitgide imkansız hale geliyordu. Ve gitgide tükeniyordu. Sonunda ısrar etmenin manasız olduğunu anlayınca ister istemez hasmının paçalarını bırakmak zorunda kaldı. Pamukçulu da paçaları kurtardığını hissettiği anda boyunduruğu hemen kendiliğinden boşalttı. Hasmını serbest bıraktı. Saray pehlivanı bitkin bir hale gelmiş bulunuyordu. Onun pancar gibi kızarmış yüzünü görenler yediği boyunduruğun nasıl bir boyunduruk olduğunu gayet iyi görüp anlamışlardı artık. Şamdancı başı Karayivo hızlı hızlı nefes alarak meydanın kenarına doğru yürümeye başlamıştı. Pamukçulu ise meydanın ortasında dimdik duruyordu. İsterse ona suya gitmek, nefeslenmek fırsatını vermeyebilirdi Pamukçulu. Ve bu onun en tabii hakkıydı. Fakat böyle bir şey yapmadı. Buna tenezzül etmeyen bir hali vardı. Belki de karşısındakinin bir saray pehlivanı olduğunu düşündüğü için buna cesaret edememiş de olabilirdi, merhamet de etmiş olabilirdi.

0: Evet sevgili dinleyenler, güreş şu anda Osman Pehlivan'ın lehinde gibi gözüküyor. Ancak sonrası ne olur bilinmez. Onu bir sonraki programda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Şah-ı Hazne.

Mecnun'un uyuz bir köpeği sevmesini hatırlayın. Yüzünü, gözünü öperek ona sarılmasını. Hangi akıl ölçüleriyle mantık zaviyesinden bunu açıklayabilirsiniz?

yapabiliriz ki? Bu durumun makul bir karşılığı var mıdır? Mecnun'un o uyuz köpeği sevmesine gelince, o uyuz köpek Leyla'nın diyarındadır. Onun geçtiği sokaklardan geçmiş, onun yürüdüğü yollarda yürümüş, Leyla'nın gördüğü yerleri görmüş, belki Leyla'yı görmüştür. O uyuz köpek Mecnun için aşktan, yani Leyla'dan bir işaret, bir emanettir. Bazı kimseler bulundukları yerin değeriyle değer kazanırlar. Bazı insanların değeri de bulundukları yerleri değerli kılar. Öyle kimselerin konuşmaları, susmaları birer ibret, giydikleri, yedikleri birer örnek, bulundukları yerler de birer cennet bahçesidir. Harabeleri gül bahçesine çeviren bir sultanın kutlu nazarıdır. Onlardan insanlara yadigar kalanlar veya onların verdiği hediyelerse içi kadife döşeli sandıklarda saklanması gereken birer kutsal emanet. Hele ki maşukun aşığa, talipliğe vermiş olduğu hediye yüz akı, can esintisi ve bir hüccettir. Maşuk tarafından aşıklığının kabul edildiğine, makbul olduğuna bir delil. Sevgiliye ait olan ne varsa en ufak, en basit görünen bir şey bile olsa, dünya ölçülerinin dışındaki bir kutsallıkla kutsaldır. Siz Şah-ı Hazne'nin sofilerine yemeleri için üzüm göndermesi hadisesini bilir misiniz? Velev ki biliyorsanız, bir seferde bizden dinleyin. Şah-ı Hazne Hazretleri sofilerinin yemeleri için ikramda bulunup onlara üzüm yollar. Üzümü yolladığı sofisi gelince de ona üzümü alanların ne yaptıklarını sorar. Sofi kurban der. Üzümü alan sofi öpüp başına koydu ve sünnet olduğu üzere tanelerini ikişer ikişer yemeye başladı. Bunun üzerine Şah-ı Hazne, peki Seyyid Abdülhakim ne yaptı diye sorar. Sofi anlatır. Efendim, o da ayağa kalktı, öpüp başına götürdü. O da sünnet olduğu üzere ikişer ikişer yedi. Üzümün taneleri bittiğinde ise sultanımdan gelmiştir diyerek üzümün salkımlarını da yedi. Bunu duyan Şah-ı Hazne Hazretleri ısrarla soruşumdaki maksadına ermiş olarak elhamdülillah der. Aşk aşıktan maşuğa mıdır yoksa maşuktan aşığa mıdır? Seven sevmese sevilen sevebilir miydi? Aşıkla maşuk arasındaki cilveleşmede aşkın kimden zuhur ettiği aşıkların bileceği iştir. Gerçek olan bir şey varsa o da ne ki aşktandır, kutsaldır, ne ki kutsaldır, aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Dört büyük mezhepten biri olan Maliki mezhebinin kurucusu İmam-ı Malik, miladi 712, Hicri 93 yılında Medine'de doğmuştur. Künyesi Malik bin Enes bin Malik bin Ebi Amir el-Asbahi'dir. Büyük fıkıh ekollerinden biri olan İmam Malik, ilimle uğraşan bir aileye mensup olduğu için tahsil hayatına küçük yaşta başlamış ve Medine'nin seçkin alimlerinden hadis ve fıkıh dersleri alarak kısa zamanda ilmi olgunluğa erişmiş, yeterliliğine kanaat getirince de Mescid-i Nebi'de ders okutmaya başlamıştır.
2: Muhaddis ve müçtehid olan İmam Malik'in ailesi Yemenli olup Medine'ye yerleştikten sonra ilimle meşgul olmuş, özellikle hadisleri toplamaya ve ashabın fetvalarını öğrenmeye büyük önem vermişlerdir. Dedesi Malik bin Ebu Amir, tabiinin büyüklerinden olup Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Talha ve Hazreti Ayşe'den hadis rivayet etmiştir. İmam Malik, kendini tamamen ilme vermiş bir aile muhitinde büyümüş ve çok canlı bir ilmi hareketliliğin yaşandığı Medine'de ilim tahsil etmeye başlamıştır. Böyle bir çevrede bulunması ona çağın en ileri seviyesindeki alimlerden ders okuma imkanını vermiştir.
1: İmam Malik önce Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş, ardından da hadisleri ezberlemeye başlamış ve bilhassa annesinin teşvik ve yönlendirmeleriyle Medine'nin büyük ve meşhur alimlerinden ders almıştır. İmam Malik'in dersleri hadis ve fıkhi meselelerle verdiği fetvalar şeklinde cereyan ederdi. O, vuku bulmuş olaylara fetva verir ve değerlendirmelerde bulunurdu. Vuku bulmamış farazi olaylar için kesinlikle bir görüş beyan etmezdi. Bu da İslam hukukunun en önemli özelliğidir. İmam Malik keskin bir zeka ve kuvvetli bir hafızaya sahipti. Bu da ona dinlediği hadisleri kolayca ezberleme ve fıkhi konulara rahatça nüfuz edebilme imkanını sağlıyordu.
2: İmam Malik bedenen heybetli bir yapıya sahipti. İlim ve büründüğü takva elbisesi onun bu heybetine mani

0: bir yön katıyordu. Onun bakışlarından herkes etkilenir, insanlara büyüklük taslayan idareciler, valiler onun yanında küçülür ve ona saygı gösterirlerdi. O, hayatı boyunca Medine'den başka bir yere gitmemiştir. İlimde ihtiyacı olduğu her şeyin sahih bir şekilde Medine'de bulunduğuna inanıyor, manevi havasını teneffüs ettiği peygamber şehrinden uzaklaşmak istemiyordu. Tahsilini Medine'de yapması ve hayatı boyunca oradan ayrılmamış olmasının, onun fıkhının oluşmasındaki tesirleri büyük olmuştur.
1: İmam Malik, ilimde olgunlaşıp dersler vermeye başladıktan sonra, bilgilerini daha da derinleştirmek ve farklı fıkhi görüşleri incelikleriyle kavrayabilmek için alimlerle ilişkisini yoğun bir şekilde sürdürmüştür. Medine'de ikamet ettiği için hacca gelen alimlerle görüşüp onlarla ilim alışverişinde bulunurdu. O, büyük fakih Ebu Hanife ile de görüşür, onunla münazaralarda bulunurdu. Onların bu görüşmelere gayet nezih bir şekilde cereyan eder ve her biri diğerinin fıkıhtaki üstünlüğünü överdi. İmam Malik'in yaşadığı dönem, Medine'nin ilim, inceleme ve araştırmaların odağı olduğu bir dönemdi. Bunun sebebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin ve kabrinin burada bulunması dolayısıyla İslam coğrafyasının her tarafından farklı fıkhi ekollere mensup alimlerin her hac mevsiminde buraya akın akın gelmeleriydi.
0: İmam Malik ayrıca ilmini yenilemek ve asrının diğer fakihlerinin görüşlerini öğrenmek için mektuplaşma yolunu da kullanıyordu. O, görüşme imkanı olmayan uzak şehirlerdeki alimlere mektuplar yazar, değişik konulardaki görüşlerini sorar ve kendi değerlendirmelerini onlara iletirdi. İmam Malik'in ilimdeki büyüklüğü hakkında onun önünde diz çökmüş ve ilminden feyz almış büyük fakih İmam Şafii şöyle demektedir: Malik, Allah-u Teala'nın tabiinden sonra kullarına karşı hüccet olarak gönderdiği bir insandır. İmam Malik, hadisleri sağlam ravilerden kusursuz olarak öğrenmiş olduğu halde, bir maslahat görmedikçe hadis rivayet etmezdi. Hadis nakletmenin sorumluluğu onu sıkıntıya sokar ve naklettiği her hadis için, onları nakletmektense her biri için bir kırbaç yemeği yeğlerdim demekteydi.
1: İmam Malik'e göre İslam'ı yaşamak, Resulullah'ın sünnetine ve peşinden gelen Raşid halifelerin uygulamalarına tabi olmakla mümkündür. Medinelilerin ameli onun için uyulmaya ahad haberden daha layıktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşamış ve Medineliler yaşayışını ona uydurmuşlardı. Dolayısıyla Medinelilerin yaşayışı sünnetin ameli şekilde rivayetidir. Bu, onun fıkıh usulünde de açıkça görülür. Kitap ve sünnetten sonra delil olarak Medinelilerin amelini alır.
0: İmam Malik'in zamanı, alimlerin odaklaştığı bir kısım şehirlerde daha önce ashabın ve tabiinin buralara taşıdığı ilimler çerçevesinde ekolleşmelerin başladığı bir dönemdir. O dönemde İmam Malik'in de kendisiyle görüşüp bilgi alışverişinde bulunduğu zamanın fıkıh ekolü olan en önemli isim Ebu Hanife'dir. Burada fıkıh sadece vuku bulmuş olaylara verilen fetvalar üzerine bina edilmiyordu. Meydana gelmiş hadiseler yanında vuku bulması muhtemel meseleler çerçevesinde bir takdiri ve farazi fıkıh oluşmuştu.
1: İmam Malik'in imamı olduğu Medine ise, hadisin beşiği, sünnetin ameli rivayetinin yapıldığı ve herkesin sünnete sıkıca yapıştığı bir yerdi. İmam Malik, bu alimlerin fıkıh usullerini kavramış, fıkhi görüşlerini iyice özümlemişti. Medine, hadis, sünnet ve rey'in hepsinin bir arada bulunduğu, her taraftan ilim arayanların doluştuğu ve yüksek bir ilmi hareketliliğin yaşandığı bir yerdi. Hanefilerde olduğu gibi.

0: ve Malikilerde de örfün usulde saygın bir yeri vardır. Maliki mezhebinin Mısır'a, oradan da Kuzey Afrika yoluyla Endülüs'e kadar uzanmasını ve buralara yerleşip hakim mezhep konumuna gelmesini sağlayan, mezhebin şöhret bulmuş ve bizzat İmam Malik tarafından yetiştirilmiş ilk seçkin alimlerinin bir grubu Mısır'dan ve bir grubu da Kuzey Afrika ve Endülüs'tendir.
1: İmam Malik, kendi usulüne dair bir eser yazmadığı gibi bu konuda açık bir şey de söylemiş değildir. Zaten diğer imamlarda olduğu gibi o da herhangi bir ekol oluşturma endişesiyle hareket etmiş değildir. Öğrendiği ilimleri çevresinde toplanan öğrencilerine aktarırken ve problemlerin çözümü için fetva soranlara fetva verirken, dinin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirme endişesinden başka bir duyguyla hareket etmiş değildir. O, fıkhi bir meseleyle alakalı olarak önce hadisi alır, peşinden Medinelilerin o konudaki uygulamalarına değinir, arkasından da tabiin ve diğer ulemanın görüşlerini zikrederdi.
0: İmam Malik birçok kitap tedvin etmiş olup, bunlar arasında en önemlisi Muvatta adlı eseridir. İmam Malik, diğer fakihlerden ayrı olarak onun fıkıh anlayışında Medinelilerin amelinin özel bir yeri vardır. Ona göre Medinelilerin ameli, sünnetin ameli olarak rivayet edilmesidir. Zira onlar hayatlarını aralarında yaşamış olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği doğrultuda şekillendirmişlerdir. İmam Malik, kıyas kaynakları, kitap, sünnet, Medine ehlinin icma'ı ve sahabe fetvaları olarak sıralanabilir. Sadece Allah Teala'nın rızasını kazanmak için ilim tahsil etmiş, hayatı boyunca takva yolunu terk etmemiştir. Ona göre ilim bir nurdur ve ancak huşu ve takva sahibi bir kalpte yerleşebilir.
1: Fetva verirken yavaş hareket eder, iyice düşünür, soran kimseyi göndererek meseleyi tetkik ve tespit ettikten sonra cevap verirdi. O, fetva konusunda hiçbir şeyin kolay olamayacağı görüşünde olup, helal ve haramla ilgili her meselenin zor olduğunu söylerdi. Din konusunda kimseyle tartışmaya girmez, insanlar arasında kin tohumları ekeceği düşüncesiyle bunu çok kötü bir davranış olarak değerlendirirdi.
0: İmam Malik halife ve idarecilere hac için Medine'ye geldikleri zaman halkın menfaati ve selametini gözetip hak ve adalet üzere yürümelerini öğütler. Ayrıca yüz yüze görüşme imkanı olmayanlara da mektuplar göndererek onları ıslah etmeye çalışırdı. Bununla beraber o, emir ve hükümdarlardan daima uzak durmuştur. Fakat samimiyetine inandığı idarecileri derslerine kabul etmiştir. Hastalığının ilk dönemlerinde mescide namaza gelir, sonra evine dönerdi. Bir zaman sonra namazlara gelemez olmuş, daha sonra cuma namazı içinde evinden çıkamaz hale gelmişti. Bu durumunu soranlara hastalığını ta ölüm döşeğine yatana kadar söylememiştir.
1: İmam Malik'in hastalığı ağırlaşıp vefat edeceğini anladığında, o zamana kadar gizlediği hastalığını ve gizleme sebebini dostlarına şöyle açıklıyordu.
0: Eğer hayatımın son günleri olmasaydı size bildirmeyecektim. Benim hastalığım abdestimi tutamamamdır. Peygamberin mescidine tam abdestli olmaksızın gelmek istemedim. Rabbime şikayet olmasın diye de hastalığımı kimseye söylemedim.
1: İmam Malik, Hicri 79 yılında Rebiülevvel ayının 14. günü vefat etmiştir. Safer ayında öldüğüne dair rivayetler de vardır. İmam Malik, Cennetülbaki mezarlığında metfundur.

seri. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz, tek başına İslam'ın tebliğiyle görevlendirildiğinde, hiçbir maddi kuvvete dayanmıyor, elinde Kur'an-ı Kerim'den başka dayanağı bulunmuyordu. Onun 23 yıl gibi insan hayatında çok kısa sayılan bir süre içindeki göz kamaştırıcı başarısının sebebini araştıran tarihçiler, bu üstün başarının sırrını iki sebeple açıklıyor ve diyorlar ki, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam önce Kur'an-ı Kerim gibi bir mucize ile desteklenmişti. Ayrıca o başkalarına söylediğini, emrettiğini bizzat kendi nefsinde fazlasıyla uygulamış, yaşamış, dürüst ve samimi bir kişiydi. Yine tarih şahittir ki felsefecilerin nazariyeleri, ahlakçıların asırlardır süre gelen ilmi ve felsefi tecrübeleri, küçücük bir insan topluluğunu bile ahenkli bir toplum haline getirememiş, bir amaç etrafında toplayamamıştır. Ve en önemlisi, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur adına bir şey verememiştir. Kıymetli dostlar, yeryüzünün ilahi vahiyle beslenmeyen hiçbir kesimi, güçler dengesiyle sağlanan sahte barışın dışında asla huzurda bulamamıştır. Oysa asırlardır milyarlarca insan, Kur'an'ın cazibe ve aydınlığı ile yollarını bulmuşlar, onun sayesinde ortak gaye etrafında birbirlerine ve Allah-u Teala'nın bütün yarattıklarına sevgi ve saygı duymayı öğrenmişlerdir. Müslümanlar, Kur'an'ın aydınlığından güç kazandıkça kuvvetli olmuşlar ve neredeyse dünyanın yarısına hakim olmuşlardır. Bugün Allah-u Teala'nın insanlığa bu son mesajının dikkate alınmadığı günümüz dünyasının karşı karşıya kaldığı yıkımlar ve vahşet, aklı başında herkesi dehşete düşürmekte, sağlanan baş döndürücü teknolojik gelişmelerin ve yüksek refah düzeyinin insanlığa huzur getirmediği kabul ve itiraf edilmektedir. Yaratılış gayesini anlayamamış, yeryüzüne ve içindekilere yaratıcısından dolayı sevgi duymayı öğrenememiş ruhi tatminsizlik içindeki insanlığın elinde, zenginlik ve teknolojinin nasıl öldürücü bir silaha dönüştüğü her gün yaşanan örneklerle dehşetle izlenmektedir. Muhterem dinleyenler, bu durumda biz ahir zaman Müslümanları belki her zamankinden daha çok Allah-u Teala'nın kitabına sarılmalı ve oradaki huzur reçetelerini yaşayışımızla örneklemeliyiz. Hiçbir olumsuz propagandaya kulak vermeden Yüce Kur'an'ı daha çok okumalı, ehil müfessirlerin açıklamalarından faydalanarak anlamaya çalışmalıyız. Ve en önemlisi de peygamber varisi Rabbani alimler etrafında kenetlenerek birlik, beraberlik içinde hem kendi kurtuluşumuz adına hem de insanlığa canlı örnek olma adına Kur'an ahlakını yaşamalıyız. Efendim, sureler ve dualar programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta nasip olursa Tekasür suresinin talimiyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bu surede en çok hangi hatalara yapıyoruz, onlara dikkat çekmeye çalışacağız ve bu hataları nasıl düzeltebiliriz, İnşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Talim etabımıza geçmeden önce hemen sure ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Tekasür suresi Mekke'de inen bir suredir. İniş sırası 16, ayet sayısı 8'dir. Musaftaki sıralamada 102.

0: iniş sırasına göre 16. suredir. Kevser suresinden sonra Maun suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır. Sure adını birinci ayette geçen ve çokluk yangı, çoklukla övünme anlamlarına gelen tekasür kelimesinden almıştır. El-Hakum ve Makbure isimleriyle de anılmaktadır. Surede insanların hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve ahiret hallerinden söz edilmektedir. Bizim Tekasür suresiyle alakalı söyleyeceğimiz, aktaracağımız bilgiler bunlar. Şimdi suremiz en çok sıkça yapmış olduğumuz hatalar kısmına geçiyoruz. Sizlerden ricamız her dersimizde olduğu gibi bu dersimizde de bizleri Kur'an-ı Kerim takip etmeniz olacaktır. İnşallah bu şekilde daha çok istifade edeceğiz. Varsa yanlışımız daha süratli bir şekilde öğreneceğiz, kavrayacağız ve en güzel şekilde okumaya çalışacağız. Ve başlayalım hemen Tekasür suresi 1. ayetle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthur. Evet. En baştaki elif lam takısı burada yine sakin oluyor. Dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. Elhâ. Elhâkumut tekâthur. Bırakırsak elhâ. Sanki elif lam takısında esra harekesi varmış gibi oluyor. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. İkincisi hemen ardından gelen H harfi, mide boşluğundan gelen H harfi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. El-ha. Bunu ha ile karıştırmayalım. Yani boğaz harfi olan ha burada yok. El-ha. Bir elif miktarı uzattık. Ve geçiş esnasında el-ha-ku-mut-te-ka. Burada geçerken kefe dikkat edelim. Daha doğrusu kef harfini uzatırken bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesini vermeyelim. El-ha-ku-mut-te-ka. Teka değil de elhâkumut tekâthur. Ve peltek olan S harfi, ötreli olan S harfine de burada yine dikkat edelim. Bunu da keskin olan sin harfi ile karıştırmayalım.
1: Elhâkumut tekâthur.
0: Tekâsür yanlış okuyuştur. Tekâsür yanlış okuyuştur. Burada keskin olan sin harfi yok. Burada peltek olan S harfi var. Ve sonda duruyoruz. Ayet sonu olduğu için burada durma mecburiyetimiz yok, fakat durduğumuz esnada burada ra harfi kalın okunması gerekiyor.
1: Elhâkumut tekâthur.
0: Evet. Devam ediyoruz ikinci ayetle. Hattâ zûrtumul mekâbir. Evet. Hattâ kelimesindeki ha'ya dikkat edelim öncelikle. Hattâ yanlış okuyuştur. Hattâ. Burada H harfi yok. Burada boğaz harfi olan H var. Dolayısıyla boğazımızı burada yine sıkıyoruz ve bu harfi çıkartmaya çalışıyoruz.
1: Hatta.
0: Evet, bir elif miktarı şeddeli olan T'yi de uzatmış olduk. Zürtümül. Zürtüm kelimesindeki R harfine dikkat çekelim hemen. Burada kalın okunması gerekiyor R. R burada sakin. Kendisinden önceki harfin harekesi ötreli olduğu için kalın okumamız gerekiyor.
1: Hatta zürtümül mekabir.
0: Yani zürtüm yanlış okuyuştur. Zürtüm. Manayı bozmaz fakat kaidemize terstir. Dikkat edelim. Ra burada kalın okunması gerekiyor. Ve yine son kelimemiz olan mekabir kelimesindeki kafa dikkat çekelim.
1: Hatta zürtümül mekabir.
0: Mekabir diye okunuyor bazı kardeşlerimiz tarafından. Bu yanlış bir okuyuştur. Çünkü burada kef harfi yok. Burada kaf harfi var.
1: Hatta zurtumul mekabir.
0: Meka yanlış okuyuştur.
1: Mekabir.
0: Sonda duruyoruz. Burada durduğumuz esnada yine ra harfi var. Ra harfi burada bir önceki harfin harekesine tabi olacak. Çünkü ayet sonu olduğu için durduk. Ra sakin olduğu zaman da önceki harfin harekesine tabi oluyor demiştik. Burada önceki harf B harekesi de esra olduğu için ra harfi burada ince okunması gerekiyor. Yani
1: mekabir değil de mekabir.
0: Evet, toparlayalım.
1: Hatta zürtümül mekabir.
0: Devam ediyoruz. Üçüncü ayetteyiz. Tekasür suresi.
1: Kelle sevfe te'lemun.
0: Kelle kelimesiyle hemen başlayalım. Burada şeddeli lam elif var. Bunu uzatırken bir elif miktarı uzatıyoruz. E-A arası bir ses veriyoruz.
1: Kella değil de kelle.
0: Evet. Sevfe te'lemun. Te'lemun kelimesindeki ayn harfine hemen dikkat çekelim. Burada ayn harfi elif olarak

okunabiliyor. Talemun şeklinde okunuyor. Bu da doğru bir okuyuş değildir. Çünkü burada elif harfi yok. Ayn harfi var. Boğaz harfi olan ayn var. Boğazımızı burada sıkıyoruz ve bu harfi çıkarmaya çalışıyoruz. Te'lemun. Kelle sevfe te'lemun. Evet, devam ediyoruz. Dördüncü ayetle. Thümme kelle sevfe te'lemun. Evet. Burada thümme kelimesiyle başlayalım. Peltek olan f var. Burada keskin olan sin harfi yok. Öncelikle buna dikkat edelim. Thümme, thümme. Yani sümme yanlış okuyuştur. Sümme değil de thümme. Dil dişler arasında ileride. Ve ardından gelen mim, şeddeli olan mim harfini burada biraz tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Gunneli bir harftir mim. Birazcık tutuyoruz. Thümme. Devamında kelle sevfe te'lemun. Bu kısmı bir önceki ayette talim etmiştik. O yüzden bu ayeti hemen toparlayıp 5. ayetle devam edelim. Thümme kelle sevfe te'lemun. Evet, devam ediyoruz. 5. ayetteyiz. Kelle lev te'lemune ilmel yakin. Evet, kelle. Yine burada dikkat edelim. Şeddeli olan lem elifi bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesi vermeden. Kelle lev te'lemune. Burada te'lemune kelimesinde az önce ifade etmiştik. 3. ve 4. ayetlerde te'lemun kelimesindeki ayn harfine dikkat edelim. Bunu elif olarak okumayalım. Te'lemune. Kelle lev te'lemune. Evet. İlmel yakin. Evet. Burada esreli olan ayn harfine dikkat edelim öncelikle. İlmel yakin diye sıkça yapılan bir yanlış var. İlmel yakin. Evet. Bu yanlıştır. Doğru okuyuş öncelikle esreli olan ayına dikkat edelim. İlmel, ilmel yakin. Evet. Daha sonrasında kaf harfine dikkat ediyoruz. İlmel yakin. Yakin ki yanlış okuyuştur. Burada kef harfi yok kıymetli dostlar. Burada kaf harfi var. Esrelidir. I arası bir ses veriyoruz. Çünkü kaf harfi kalın bir harftir. Esre harekesi aldığı zaman da I arası bir sesle okunur demiştik. Toparlayalım bu ayetimizi de. Kelle lem te'lemune ilmel yakin. İlmel yakin. Evet. Devam ediyoruz. Leteravunnel cahim. Leteravunnel cahim. Burada ra harfi öncelikle. Ra'yı burada kalın okumamız gerekiyor. A sesiyle. Letera. Leteravunne. Evet. Cahim kelimesindeki ha'ya dikkat ediyoruz. Burada ha harfini de he olarak okumayalım. Yani leteravünnel cahim diye sıkça yapılan yanlışlardan bir tanesi. Leteravünnel cahim diye okunuyor. Yani ha harfi he harfi olarak okunuyor. Bu da doğru değildir. Doğru okuyuş leteravünnel cahim. Bir de cim harfini söyleyelim, hatırlatalım. Buradaki cim harfi de ç olarak okunuyor. Bu da doğru olmaz. Çünkü Arapçada ç harfi yok. Cim harfi var. Doğru okuyuş. Leteravunnel cahim. Evet. Devam ediyoruz. 7. ayetle. Thümme leteravunneha aynel yakin. Evet. Burada yine thümme kelimesindeki peltek olan f'ye dikkat edelim. Keskin olan sinle karıştırmayalım. Sümme yanlış okuyuştur. Thümme dil dişler arasında ileride. Leteravunneha kelimesindeki ra burada yine kalın okunması gerekiyor. A sesini veriyoruz. Leteravunneha aynel yakin devamında aynel yakin. Burada yine 5. ayetin sonunda olduğu gibi dikkat edelim. Aynel yakin yanlış okuyuştur. Doğru okuyuş aynel yakin. Ayn harfine dikkat ediyoruz. Aynel kelimesindeki ayn harfini çıkarıyoruz. Elif değil. Yakin kelimesindeki kafada dikkat ediyoruz. Bu da kef harfi değil, kaf harfidir. Toparlayalım bu ayetimizi de. Thümme leteravunneha aynel yakin. Ve son ayetteyiz. Tekasür suresi son ayet. Thümme letüselünne yevme izin anin naim. Burada yine baştaki thümme kelimesine dikkat edelim kıymetli dostlar. Peltek olan f var. Keskin olan sinle karıştırmayalım bunu. Devamında letüselünne yevme izin. Yevme izin kelimesindeki peltek olan z harfine dikkat ediyoruz. Keskin olan z ile karıştırılabiliyor. Burada keskin olan z harfi yok. Peltek olan z harfi var. Dilimiz dişler arasında ileride. Yevme izin. Yevme izin yanlış okuyor.

olmuştur. İzin değil de yevme izin. Evet. Devamında anin naim kelimesindeki öncelikle ayn harfine dikkat edelim. Anin derken yani an kelimesindeki ayn harfine dikkat ediyoruz. Burası anin naim diye sıkça bu şekilde yanlış yapılarak okunuyor. Dikkat edelim. Burada öncelikle an kelimesindeki ayn harfine, bu elif değildir. Anin naim yanlış okuyuştur. Anin naim. Ve sonrasında son kelimemiz olan naim kelimesindeki yine burada ayn harfine dikkat ediyoruz. Bu da yine elif olarak okunuyor. Sanki burada uzatan esreli bir elif varmış gibi okunuyor. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. Dikkat edelim. Karıştırabiliriz burayı. Zaten hatalarımız hemen hemen aynı. Aynı harflerde aynı hataları yapıyoruz, karıştırabiliyoruz. Dikkat edelim. Her harfi görelim, her harfin harekesini de görelim ve hakkını vermeye çalışalım. Anin naim. Anin naim. Ve böylece Tekasür suresinde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmiş olduk. Şimdi suremizi talimli bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaştıktan sonra bu dersimizi de bitireceğiz. Nasip olursa bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Yüce olan Allah doğrusu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Ne yaptın bakayım? Görüştün mü şu Asilzade kızıyla?
1: Görüştüm.
0: Ne oldu peki?
1: Hiç. Yakında evleniriz herhalde.
0: Kız sana öyle mi dedi?
1: Yo, demedi. Ama bana hayran kaldığını her halinden anladım.
0: Ya.
1: Ah ah. Şu dünyada bir Fatma kıymetimi bilmedi.
0: Nasıl bir kız?
1: Çok güzel. Hatta Fatma'dan daha güzel bile denebilir.
0: Bak sen.
1: Ama kainattaki en güzel kız olsa kaç yazar?
0: Ne demek kaç yazar? Karın olacakmış ya.
1: Ama benim gönlüm Fatma'da.

0: Ya barbaroslar hepsi birden gelirse?
1: Sen bilmiyorsun. Türk korsanları liderleriyle beraber oturmaz. Yakın arkadaşlarıyla gelecektir. O da 10 kişiyi bulmaz.
0: Nerede bulacak? 5'i bile bulmaz.
1: İşimiz kolay yani.
0: O halde içelim.
1: Uşak, git mahzendeki 100 yıllık şarabı getir.
2: Valinin pek kıymet verdiği bu 100 yıllık şarabı getirttiğine görenler alkış ve iltifatlar etmeye başladılar. Valinin görevlendirdiği adam çıktı. 10 dakika sonra kapı açıldı. Bahçedeki sarhoş kalabalık, açılan kapıdan içeri içki almak için gönderilen adamın geldiğini sandıkları için daha kim olduğunu görmeden alkışlamaya başladılar. Oysa içeriye kızıl külahları, tülbentle çevrili, parlak kuşaklı, iri yapılı Leventler giriyordu. Herkes donmuş kalmış, kadınlardan bazıları bayılmıştı. Hızır valinin yanına yanaştı ve bir tokat attı.
3: Ulan kahpeler, siz Türkleri ne sandınız?
2: Şövalyelerden biri elini kılıcına götürmek istedi ama daha davranamadan gömleğinin kolundan masaya hançerledi onu. Valinin eli ayağı titriyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Sonra yalvarmaya başladı. Canı bağışlanırsa büyük servet vereceğini anlattı. Kuşağından bir kese altın çıkararak Hızır'a uzattı. Hızır keseyi aldı, ağzını açtı ve içindeki altınları çıkarıp valiye fırlattı. Vali hala kendisini öldürmemeleri için yalvarıyordu. Hızır bu kadar dersin yeteceğini düşündü ve geldikleri gibi kimseye zarar vermeden oradan ayrıldılar.
4: Reis, biliyor musun kimi gördüm bugün?
3: Kimi?
4: Top sakallı Beşir'i.
3: Vay, demek hala buralarda.
4: Hem de nasıl fark ettim o olduğunu bir bilsen.
3: Anlat hele.
4: Çarşıdan birinin Aydın Reis dediğini duydum. Kulak kabarttım. Aydın Reis'i ben kovdum diye laflar geçiyor.
3: Belki başka bir Aydın'dır diye düşünmedin mi?
4: Ya önce düşündüm ama sonra Türkler falan deyince anladım ki bizden bahsediyor. Sonra satıcı gibi ön tarafa geçip yüzüne baktım ki Beşir.
3: Allah Allah, bizim burada olduğumuzu duymamış olması imkansız.
4: İşte duymuş ki üstümüzden hava atıyor.
3: Ama er ya da geç o lafların kulağımıza gideceğini biliyordur değil mi?
4: Muhakkak.
3: O halde neden korkmuyor?
4: Bilmem ki. Belki de güvendiği bir şey vardır.

0: Hasan'ın top sakallı Beşir'i civarlarında dolanıyorken görmesiyle ipler iyice gerilmiş, Hızır ve arkadaşlarının olayları çözmesi biraz zaman almıştı. Beşir, Tunus'ta barınmayacağını anlar anlamaz, Barbarosların ayrıldığı Cerbe adasında soluğu almıştı. Yaptığı vurgun ve gasplarla da 500 kadar forsa ve küçümsenmeyecek bir ganimet ele geçirmişti. Gücün önünde eğilmeye güdümlü halk, onun Barbaroslar karşısında düştüğü durumu unutmuş ve yeniden Beşir'e itaat eder olmuşlardı.
1: İstediğin her türlü bilgiyi öğrendim reis.
2: Adam değil, ayaklı mecmua.
3: Hop kıskanç, ne diyorsun yine?
4: Evet Danilo.
3: Top sakallının derdi Emir Şahap'laymış. Türklere çok itibar etti, beni sattı diyerek ona olan nefretini çekinmeden anlatıyormuş herkese.
4: Emir Şahap da bizi sevmiyor. Nasıl iş?
3: Emir Şahap'a pay vermiyor, onu kale almadığını göstermeye çalışıyormuş her fırsatta.
4: Bak sen, sonra?
3: Emir Şahap birkaç kez haber yollamış Beşir'e.
4: Ne diye?
3: Anlaşmazlıkları ortadan kaldıralım diye. O da küstah, ben yanlış yapmadım demiş.
4: Asıl niyeti neymiş bu adamın?
3: İntikam.
4: Nasıl?
3: Emir Şahab'ı devirip yerine başka birini geçirmek.
4: Kimi?
3: Emir Kasım'ı.
4: Emir Şahab'ın düşmanı olan Emir Kasım'ı mı?
3: Evet o. Eğer o adaya sahip olursa Beşir'e kayıtsız şartsız itaat sözü vermiş.
4: Öyle bir şey olursa işte o zaman hapı yuttu Adalılar.
3: Adalılar da bir tuhaf reis. Sanki baskıdan zulümden zevk alıyor gibiler.
4: Başkasına yapılan eziyete karşı koymayan, kendine yapılan haksızlıkla mücadele etmeyi de unutur.
0: Emir Şahap, Beşir'in kendisi için nasıl bir plan kurduğunu bilmiyordu. Nüfuzunun günden güne azaldığını görüyor,

0: Emir Kasım'ın kendi makamına göz diktiğinin haberlerini alıyordu. Fakat bu haliyle Beşir'e güç yetiremeyeceğini biliyordu. Yetirebilecek olsa bir dakika bile durmazdı. Düşündü, düşündü, geceler boyu uyumadı. Sonunda en güvendiği vezirini çağırıp fikrini açıkladı.
1: Bizim bu Beşir'le boy ölçüşecek mecalimiz kalmamış.
2: Maalesef öyle sultanım.
1: Bileğimizin gücüyle kimseyi alt edebilecek durumda değiliz.
2: Doğru buyurdunuz.
1: O halde tek bir çare kalıyor.
2: Nedir?
1: Bilek gücün yoksa ne kullanırsın?
2: Siz daha iyi bilirsiniz sultanım.
1: Hile.
2: Nasıl bir hile?
1: Barbaros'a mektup yazacağız. Ayşe çok hasta diye. Ayşe'yi de alıp saraya getireceğiz. Hızır da onu eğer gerçekten seviyorsa saraya gelecektir. Beşir ise Barbaros kardeşleri görünce...
2: Yine çareyi kaçmakta bulacak.
1: Evet, öyle.
2: Aklınızla din yaşayınız efendim.
0: Emir Şahap, Korsan Ömer'le Hızır Reis'e mektup gönderdi. Ancak Hızır Reis de olduğu için... Tunus'ta birkaç gün bekleyerek geri geldi. Beşir, Emir Şahab'ın Tunus'a haber yolladığını öğrenince deliye döndü. Bütün limanlara muhafızlar dikti ve bütün giriş çıkışların tutulmasını emretti. Ayşe de saraya babasının yanına dönmüştü.
3: Bugün intikam vaktidir. Beni hiçe saymak neymiş göreceksin Emir Şahab.
4: Yaşasın Beşir, yaşasın!
3: Derhal 400 silahlı asker hazırlansın. Saraya baskına gidiyoruz.
5: Efendim, Emir Şahab'ı ne yapalım?
6: Sarayın zindanına koyalım.
5: Bence Emir Şahab'ı asalım.
3: Susun bire!
6: Buyurun efendim.
3: Adanın doğu yakasındaki yeraltı zindanına götürün.
5: Ya kızını?
3: Onu bana getirin.
0: Açık denizlerde hiçbir şeyden habersiz Barbaroslar yine her zamanki gibi birbirleriyle şakalaşıyor, hikayeler anlatarak yolculuklarını sürdürüyorlardı. Oysa Beşir onların şehirdeki evlerine de baskın yapmış ve Maria'yı da kaçırıp Ayşe Sultan'la beraber saraya hapsetmişti. Ayşe ve Maria birbirlerine destek olmaya çalışsalar da ikisi de son derece korkmuştu. Fakat yaş olarak Ayşe Maria'dan daha büyük olduğu için ona destek oluyor, üzüntüsünü ve korkusunu içine atıp küçük Maria'ya destek olmaya çalışıyordu.
7: Çok korkuyorum.
8: Korkma canım, Hızır gelip bizi buradan kurtaracak.
7: Aydın abim de gelecek değil mi?
8: Tabii.
7: Sen Hızır abiyi çok mu seviyorsun?
8: Evet. Çok.
0: O sırada içeriye Beşir'in adamlarından biri dalarak Ayşe'ye doğru parmağını uzatır ve kaba saba sesiyle seslenir.
6: Beşir ağam seni istiyor.

0: Barbarosların seferde olmasından istifade eden top sakallı Beşir, Cerbe'yi kasıp kavurmuş, Emir Şahab'ı şehir dışında bir zindana hapsetmiş ve kızı Ayşe Sultan'la Marye'yi de kaçırarak hapsetmişti. Bunlar olup biterken Hızır ve tayfası Akdeniz'de büyük ganimetler elde etmekle ve padişaha sunacakları hediyelerin güzelliğiyle gurur duymaktaydılar.
1: Ben de geleyim bu sefer padişahın huzuruna.
2: Kaç kere çıktık ki padişahın huzuruna bu sefer de diyorsun.
1: Beni götürmeye niyetlenmediğiniz için size de nasip olmadı.
3: Sen hala kendinde kutsal suyun temizliği var sanıyorsun galiba.
1: Hadi oradan.
3: Senin ne özelliğin varmış?
1: Ben içinizde en yaşlıyım.
3: Tamam işte sen bunamışsındır. Seni götürüp rezil mi olalım?
2: Boşuna çekişmeyin. Daha fol yok, yumurta yok.
3: Bu lafın manasını da hiç anlamamışımdır.
1: Yani yumurta bile yokmuş, folu ne yapacaksın diyor.
3: Ne alakası var? Ben fol da fol, ille de fol isterim. Yumurta kalsın, fol olsun diye mi tutturdum?
1: He?
3: He, değil, efendim.
1: Yahu yine kafamı karıştırdın.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 35.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Efendim merhabalar, Bir Mana Eklemi programıyla daha bir haftanın ardından radyolarınızın konuğuyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mana Eklemi'nde biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Hani Arif Nihat Asya'nın bir şiiri var ya sevgili dostlar, orada diyor ki, Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diyor. Yani bu şiirden maksat, yani bu dizelerden maksat, o zamanki cahilliklerin, Ebu Cehil'in veya Ebu Leheb'in yaptıkları, onlar olmasa da onların fiilleri hala dünyada mevcut ve bunlara karşı neler yapabiliriz'i aslında hatırlatıyor bize. Biz de kıssaları biraz da bu maksatla, anlatılan kıssalarda geçen olayları, kişileri veya kötü davranışları, iyi davranışları sizlere anlatmaya gayret ediyoruz ki onlardan ibret alalım. Çünkü aynı insanlar bugün de yaşıyor olabilir, aynı fiiller bugün de yapılıyor olabilir. Aynı huylar, aynı kötü alışkanlıklar, anlatılan olaylardaki birçok şey bugün günümüzde de hala yaşıyor olabilir. Bunlara ilaç niyetine Kur'an-ı Kerim'den hangi dersleri, ibretleri çıkarabiliriz diye peygamberlerin hayatlarından, kıssalardan sizlere kesitler sunmaya gayret ediyoruz sevgili dostlar. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte inşallah yine güzel bir iklimde, mananın ikliminde dolaşmayı ümit ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Hak Teala programımızı hayırlara vesile kılsın.
0: Amin hocam.
1: Bereketli kılsın. Bizlerin ve dinleyenlerin her açıdan istifade edebileceği bir program olmasını nasip etsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Yine güzel konulardan devam ediyoruz tabii. Hı hı. En son hatırlayacağınız üzere Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la karşılaşmasından, evet, Firavun'a göstermiş olduğu mucizeden bahsetmiştik. Evet. Asasını Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın emriyle birlikte yere atıyor. Hı hı. Asa yılan oluveriyor. Firavun korkudan, aman sen yılanını çek, ne olursun yılanını çek, benden uzak tut efendim şeklinde Musa Aleyhisselam'a yalvarıyor. Musa Aleyhisselam yılanını çekince o korku hali eski haline geri dönüyor.
0: Evet.
1: Ve ikinci bir mucize olarak da Musa Aleyhisselam elini koynuna sokuyor. Çıkardığında ise seyredenlere bembeyaz, bembeyaz gözleri kamaştıracak bir nur şeklinde gözüküyor Musa Aleyhisselam'ın eli. Bunu da ikinci bir mucize olarak Firavun'a gösteriyor. Ki bunlardan maksat Firavun'un kalbi yumuşasın, iman etsin idi. Firavun da bütün bu yaşananlar karşısında çevresindeki ileri gelenleri topluyor ve onlara diyor ki, Musa Aleyhisselam'ı kastederek, bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Siz ne buyuruyorsunuz diye çevresindeki ileri gelenlere soruyor ve onların istişaresine başvuruyor.
0: Evet.
1: En netice Hazreti Musa'nın göstermiş olduğu mucizeler Firavun'un kibir duygularını alt üst etmiştir. Böylece o tanrılık davasını bir kenara bırakıp etrafındaki ileri gelenlerden fikir almaya başlamıştır. Ayeti kerimede bu durum şu şekilde beyan buyuruluyor. Dediler ki, onu ve kardeşini biraz burada beklet ve şehirlere toplayıcı vazifeliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa getirsinler dedi. Ayet-i kerimede beyan buyruluyor. O zamanki ileri gelenler, Firavun'un etrafındaki ileri gelenler bu şekilde fikir veriyorlar Firavun'a.
0: Evet hocam. Buradan şöyle bir mana çıkarabilir miyiz? Allah-u Teala şöyle bir şey murad etmiş olabilir belki diye söylüyorum. Bir kimse hakkı anlatma yolunda bir şeyler yapmaya başladığında, bir gayrete girdiğinde hemen onun karşısında

0: batıl olan da bir karşı duruşa ve birlikteliğe geçiyor değil mi? Buna
1: Tabii
0: hazır
1: ki.
0: olmak lazım.
1: Tabii ki. Zaten Firavun'un maksadı Musa Aleyhisselam'ı bu durumdan vazgeçirmekti. Çünkü ilahlık iddia ediyor. Kendisinin ilah olduğunu iddia ediyor. Bu iddiasını sürdürebilmesi için Musa Aleyhisselam'ın olmaması lazım.
0: Hatta diyordu ki benden başka ilah kabul edersen seni zindanlıklardan yaparım diye tehdit
1: Evet,
0: ediyordu Hazreti
1: evet,
0: Musa'yı.
1: evet. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırabilmenin de yolları olmalıydı.
0: Evet.
1: İleri gelenleri soruyor, onlar da sihirbazlara adres gösteriyorlar. Bunun sebebi de o dönemde sihirbazlık çok ilerlemişti. Firavun hemen bu yapılan teklifi kabul ediyor. Çünkü ilerlemiş bir sanat olarak görüyorlar sihirbazlığı. Allahu Teala buyuruyor ki estağfirullah ve lekad araynahu ayatina kullaha fekezzebe ve eba kalu ecitena litukhrijana min ardina bisihrike ya Musa sadakallahul azim. Andolsun biz ona yani Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa Aleyhisselam dedi ki Estağfirullah ayeti kerimede buyurulduğu vecihiyle قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Dedi ki Musa Aleyhisselam buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplandığı zaman olsun. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün hile vasıtalarını topladı sonra geri geldi. Estağfirullah. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Böylece sihirbazlar belirlenen günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.
0: Evet.
1: Ve insanlara denildi ki siz de toplanıyor musunuz? Yani hemen toplanın. Müsabaka günü herkes toplanmıştı. Halk olacakları izlemek için sabırsızlanıyordu. Firavun'un adamları dediler ki ayeti kerimede beyan buyurulduğu vecihiyle eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a dediler ki şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir mükafat vardır değil mi? Bunun üzerine Firavun cevap verdi. Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden olacaksınız. Firavun sordu. Peki Musa'ya galip gelebilecek misiniz? Hani bir şey istiyorsunuz ama.
0: Evet.
1: Baş sihirbaz dedi ki biz sihirin son noktasındayız. Bu işi yeryüzünde bizden daha iyi bilen hiç kimse yok. Yani biz zirvenin de nihayetindeyiz. Öyle ki gökten bozucu bir güç inmedikçe onu mutlaka yeneriz. Elbette biz daha güçlüyüz ve daha kuvvetliyiz. Musa Aleyhisselam ise sihirbazları ikaz etti. Estağfirullah. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Musa onlara dedi ki yazık size, Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bu ikaz tabii ki sihirbazları düşünmeye sevk etti. Sihirbazlar ayeti kerimede buyurulduğu üzere bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler. Bu ikisi yani Musa ve Harun muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır sadece. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Öyleyse hilenizi kurun.

0: Sihirbazlara söylüyor Musa aleyhisselam. Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Musa aleyhisselam diyor. Tabii her şeye rağmen sihirbazlar yine de Musa aleyhisselama hürmet ve nezaket göstermişlerdir. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. İleride bu konuyla ilgili çok önemli bir bilgi gelecek.
1: Evet.
0: Sihirbazların Musa aleyhisselama hürmet göstermesiyle ilgili çok önemli bilgi gelecek. Dediler ki, ayeti kerimede buyurur Allah-u Teala. Dediler ki, ey Musa, ya sen önce at veya önce atan biz olalım. Estağfirullah. قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Musa aleyhisselam da dedi ki, hayır, önce siz atın. Devamında başka ayeti kerimede, Musa onlara siz ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini atarak, Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Kısa bir parantez, sihirbazlar Musa aleyhisselama öncelik veriyorlar. Önce sen at, sen gösterini yap manasında.
1: Evet.
0: Musa aleyhisselam da onlara önce siz atacağınızı atın, hı hı, diye onlara öncelik veriyor. Burada sihirbazlar bir saygı gösterisinde aslında bulunmuş oluyorlar Musa aleyhisselama. Evet. Bilerek veya bilmeyerek. Göstermiş oldukları saygının mükafatını, hatta onun için çok büyük bir mükafat alacaklar.
1: Farkında olmasa bile.
0: Evet, farkında olmadan yapmış olsalar dahi. Ancak yapmış oldukları o hatadan dolayı, yani Musa aleyhisselamın karşısına çıkmış olduklarından dolayı da ceza çekecekler. Onu da hep beraber inşallah dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Ellerindekilerini attılar. Ayet-i kerimede devamı şu şekilde beyan buyuruluyor. Musa bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Ayet-i kerimeden okuyoruz. Ona dedi ki diyor Allah-u Teala. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ona dedik ki diyor Allah-u Teala. Korkma, üstün gelecek olan kesinlikle sensin. وَأَلْقِ مَا فِي يَب۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرْ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa, yani ne yapsa iflah olmaz. Allah-u Teala böyle dedik diyor Musa aleyhisselama. Bundan sonra Musa aleyhisselam kendini toparladı. İçerisindeki o ürperti Cenab-ı Hakk'ın bu emriyle birlikte zail olup gitti. Ayet-i kerimede devamen şöyle buyuruluyor. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere sihirbazlık, yani büyücülük, sadece bir aldatmadır. Dedin ya Süleyman, hı hı, programdan önce sihirbazlık nedir diye. Sadece bir aldatmadır. Yaldızlamadır.
1: Evet.
0: Efendim, sadece ve sadece fesatlıktan, fesatçılıktan ibarettir. Bozgunculuktan ibarettir. Faydası olmayan bir şeydir. Zarar verir insanlara. Faydası olmaz sihirbazlığın.
1: O zaman burada kısaca parantez açıp sihirin veya büyünün ne olduğundan veya ne olmadığından biraz bahsedelim mi hocam? Kısaca hemen bahsedelim ki ona dair soru işaretleri kalmasın.
0: Evet. Tabii buradaki sihirbazların yapmış olduğu el çabukluğu, oyun. Hı hı. Sihir yapana şeytan da yardım eder. Şeytanın yardımıyla beraber bir şey yapar. Ama Allah-u Teala bu tür sihir yapanlara lanet etmiştir. Lanet okumuştur. O yüzden Cenab-ı Hak bizi o tür pisliklerden, bozgunculuğa sebebiyet verecek davranış ve tutumlardan uzak eylesin inşallah.
1: İnşallah.
0: Neticede Firavun'un sihirbazlarının yapmış oldukları da kendilerine kar kalmamıştır. Kendilerine büyük zarar getirmiştir. Ama yapmış oldukları tazimden dolayı da, o hürmetkarlıktan dolayı da

0: karşılık bulmuşlardır. Şimdi devam edelim.
1: Evet, buyurun hocam.
0: Estağfirullah. Fe elka Musa asahu fe izâ hiye telkafu mâ yefkûn. Sıdıkallahu l-azîm. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Musa aleyhisselamın asası ejderha olmuş. Ve evhayna ila Musa en elki asak fe izâ hiye telkafu mâ yefkûn. Sıdıkallahu l-azîm. Başka bir ayeti kerimede biz Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor.
1: Evet. Hazreti Musa demek ki o yüzlerce artık kaç kişi ise Firavun'un adamlarının yani sihirbazların oyunlarını birden bozdu. Tabii ki Allah-u evet. Teala'nın kudretiyle ve onun emriyle bunları yaptı. Şimdi hocam bu sihir olayından sonra yani karşılıklı Firavun'la Hazreti Musa'nın sihir müsabakası diyelim tabiri caizse.
0: Evet.
1: Yani karşılıklı müsabaka diyelim o zaman.
0: Musa Aleyhisselam'ın mucizesi,
1: evet.
0: Onların sihir gösterisi.
1: Evet.
0: Demek daha doğru olan odur.
1: Evet hocam, eyvallah. Şimdi sihirbazlar bunu görünce tabii ki hiç daha önce görmedikleri, karşılaşmadıkları bir şey olunca bakalım ne yapacaklar şimdi.
0: Daha güzel bir kelime, mucize ile sihrin müsabakası.
1: Evet.
0: Yoksa sihirlerin müsabakası yok. Sihirbazlar sihir yapıyor, Musa Aleyhisselam mucize gösteriyor.
1: Evet.
0: İkisinde müsabaka var. O müsabakanın sonunda ne olacak?
1: Evet, bakalım. Şimdi sevgili dostlar, Mana İklimi kısa bir ara verecek. Aranın ardından sizlerle birlikteyiz efendim. Radyo başında kalın.

Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasını paylaşmaya devam ediyoruz ve hocamın ağzından ibretler ve dersler çıkarmaya da devam ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselam Firavun'un karşısına ilk defa çıktıklarında Firavun'a yaptıklarının yanlış olduğunu, halkına zulmetmemesi gerektiğini söyleyince Firavun onlara dedi ki siz kimsiniz? Benim karşıma gelmiş böyle konuşuyorsunuz. Hazreti Musa aleyhisselam da dedi ki biz Allah'ın peygamberleriyiz, seni uyarmaya geldik. Sonra Firavun da dedi ki peki siz nasıl bunu ispatlayacaksınız? Hazreti Musa aleyhisselam tabii orada Allah'ın yardımıyla hemen bir mucize gösteriyor. Elindeki asayı yere atınca asa yılan oluyor. Firavun bunu görünce tabii korkuyor. Onun üzerine Musa aleyhisselam bu sefer ikinci bir mucize daha gösteriyor. Elini koynuna sokup çıkardığında eli bembeyaz nur gibi parlayan bir hal alıyor. Orada gören herkes, Firavun da dahil, çok şaşırıyorlar. Ve diyor ki siz gerçekten çok güçlü birer sihirbazsınız. Haşa. Hazreti Musa aleyhisselama ve Hazreti Harun aleyhisselam böyle itham ediyor. Ve diyor ki madem siz böyle yapıyorsunuz ben de benim sihirbazlarımı toplayıp sizinle karşı karşıya geleceğim diyor. Hatta adamları ona diyorlar ki efendim siz... Aldanmayın onun yaptıklarına, biz onu sihrimizle alt ederiz, biz sihrin zirvesiyizdir diyerek hemen sihirbazlara haber veriyorlar. Birçok yüzlerce sihirbaz bir araya geliyor, istişare yapıp nasıl bir sihir yapacaklarına karar veriyorlar ve bir bayram günü Hazreti Musa'nın talebiyle bir bayram günü insanların toplandığı büyükçe bir alanda karşı karşıya geliyorlar. Sihirbazlardan birisi diyor ki önce sen göster hünerini diye Hazreti Musa'ya öncelik tanıyor. Hocam burayı özellikle belirtti. Orada bir saygı gösterisi vardır ki bu saygı gösterisi sonradan sihirbazların lehine bir şey olacaktır diye hocam belirtti. Bunu birazdan anlatacak inşallah. Hazreti Musa aleyhisselam da diyor ki olmaz, önce siz hünerinizi gösterin. Onlar ellerindeki sopaları, asaları, ipleri atıyorlar. Birden hareket eden işte yılan gibi gözüken şeylere dönüşüyor ellerindekiler. Hazreti Musa aleyhisselam bunu görünce tabi biraz çekiniyor. O anda Allah-u Teala gönlüne bir ilhamla diyor ki korkma, sen de elindeki asayı yere at diyor hocam.

0: buradan devredeyim ben size.
1: Evet.
0: Kocaman bir ejderha oluyordu Hazreti Musa'nın asası ve diğerlerini yutuyordu, değil mi?
1: Evet, diğerlerini yutmaya başladı. Tabii sihirbazlar Firavun'un ve Mısır halkının gözü önünde yere efendim birkaç değnek ve birkaç ip atmışlardı. Onlar da böyle kıvrılıp yılan gibi görülmeye başlamıştı. Ancak ilahi emir ile beraber Musa aleyhisselam asasını yere atınca o asa kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yutmaya başladı. Sihirbazlar da bu halin beşeri bir sanat ve marifet olmadığını, ancak ilahi bir mucize olabileceğini anladılar. Çünkü eğer bu yapılan, yani Musa Aleyhisselam'ın yaptığı sihir olsaydı, atılan değnek ve ipler sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Musa Aleyhisselam eğer sihir yapmış olsaydı, karşıdakilerin değnekleri ve ipleri yerde kalırdı.
0: Evet.
1: Halbuki sihirbazların sihri bozulmakla beraber, iptal olmakla beraber aynı zamanda değnek ve ipler de ortadan kayboldu. O zaman bu olsa olsa Hak Teala tarafından gelen bir kuvvet ve kudrettir. Bunu anlıyor sihirbazlar. Estağfirullah. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadakallahu'l-Azim. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti, batıl oldu. Tabii Musa Aleyhisselam'ın asası sihirbazların sihir aletlerinden ne varsa hepsini yutmuştu. Fakat enteresandır ki asada, Musa Aleyhisselam'ın asasında hiçbir farklılık olmamıştı. Aynı
0: Tekrar eski
1: asaydı.
0: haline dönmüş.
1: Evet. Allah Celle Celaluhu bunun beşeri bir hüner olmadığını, bilakis kudreti ilahi olduğunu sihirbazlara göstermeyi murad etmişti.
0: Evet.
1: Zira o esnada sihirbazların yaptığı şey beşeri bir hünerdi. Ve kabiliyete dayanan bazı göz boyama oyunlarından ibaret idi. Sihirbazların yapmış olduğu. Musa Aleyhisselam'ın asasında zuhur eden harikulade hadise ise Allah-u Teala'nın kudretinin tecellisinden başka bir şey değil idi.
0: Evet. Peki hocam, sihirbazlar bunu görüyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaptığının sihir olmadığını, kendilerinin yaptığının çok üstünde bir şey olduğunu fark ediyorlar. Bunu fark eden bir insan illaki bir karşı tepki gösterir, şaşırır veya işte yalan söylüyorsun, sen de sihir yaptın diye illa bir tepki gösterir. Nasıl bir tepki gösterdi sihirbazlar?
1: Bu sefer sihirbazların başı Musa Aleyhisselam'ın bu yapmış olduğunun ilahi bir kudret mi, yoksa kendisinin beşeri bir hüner sahibi mi olduğunu anlamak için tutuyor. Reis arkadaşlarından birine diyor ki, bu işleri olurken diyor, Musa'ya dikkatle bak bakalım. Daha işin başında.
0: Olmadan önce.
1: Evet. O anda ne gibi bir hal içinde olacak? Arkadaşı da aynen reis ne dediyse onu yapıyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın hal ve tavırlarını dikkatle süzüyor.
0: Evet.
1: Sihirbaz. Durumu baş sihirbaza bakın nasıl bildiriyor. Ne kadar enteresandır. Diyor ki, efendim diyor, hadise meydana gelirken Musa'nın rengi atıyordu. Kendisi bir tarafta efendim korku içerisinde, Allah'ın korkusu içerisinde ve ilahi bir duruma mazhar durumdayken asa da bir tarafta işine devam ediyordu. Musa Aleyhisselam bir kenara çekilmiş Allah korkusundan.
0: Yani kendi
1: Susuyor.
0: yaptığı işten Hazreti Musa korkuyor
1: Korkuyor.
0: yani.
1: Evet. Tabii sihirbazların reisi bunu öğrenince diyor ki, öyleyse bu tecelli Allah'tandır. Musa'nın işi değildir. Çünkü diyor, bir sihirbaz kendi sihirinden asla ve asla korkmaz. Çünkü hiçbir sanatkar kendi yapmış olduğu sanatından korkmaz.
0: Kendinden emindir.
1: Tabii.
0: Neyi yaptığını bilir, ne olacağını bilir.
1: Aksine onun kolayca ve rahatlıkla icra edebileceğini düşünür ve icra eder, yerine getirir.
0: Evet.
1: Sihirbazların reisi bunu söylüyor ve daha sonra Musa Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna iman ediyor. Diğer sihirbaz arkadaşları da

reis sihirbaza tabi oluyorlar ve onlar da sihirbazların reisiyle beraber diğer arkadaşları da iman ile şerefleniyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şu şekilde beyan buyuruluyor. Estağfirullah. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ الْاَخِرِ الْاَيْهِ İşte bu mucizeyi

0: öfkeden gözü dönmüş bir halde. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Şimdi artık papuç pahalı. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim.
1: Allah Allah.
0: Evet. Hepinizi astıracağım dedi.
1: Halbuki Firavun sarayda Hazreti Musa ile ilk karşılaşmasında, hani Hazreti Musa asayı atıyor ya, orada korkmuştu aslında. Böyle bir şaşırmıştı. Evet. Sihirbazlar dediler ki efendim sakin olun biz hallederiz. Halbuki orada onlar kurtarmıştı. Şimdi burada bir vefasızlık yapıyor gibi yani Firavun.
0: Tabii ki.
1: Kendisinin adını yüceltemeyince hemen öldürecek onları.
0: Allah-u Teala'nın beyanıyla Firavun inadından vazgeçmiyor. Hatırlayacağınız üzere geçmişteki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Estağfirullah. وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Andolsun biz ona, yani Firavun'a, bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Ondan sonra işte başladı söylemeye. Musa Aleyhisselam'a karşı efendim onu bozgunculukla haşa haşa itham edecek sözleri söylemeye başladı. Gelelim meselenin devamına.
1: Evet, buyurun.
0: Bu hadiseyi, yani sihirbazların iman edip Firavun'un da sihirbazları ölümle tehdit ettiği hadiseyi bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السَّحْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اللّٰهِ اَخِرِ اللّٰهِ. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Şimdi mutlaka ellerinizle ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız.
1: Allah Allah. Yani hocam demek ki insan nefsini devamlı besleye besleye artık öyle bir zaman geliyor ki o nefsine küçücük bir kıymık battığında dünyayı devirebilecek hale geliyor
0: yani.
1: Allah
0: muhafaza. Yani. Allah muhafaza etsin bizi nefsimizin ve şeytanın şerrinden.
1: Amin.
0: Bakın olay nereye dayanıyor? Diyor ki menfaate dayanan birlik ve beraberliklerin ömrü de menfaate sınırlıdır. Onlar da menfaatle sınırlı. Sihirbazlar iman etmeyip eğer Firavun'u desteklemeye devam etselerdi, Firavun'un katında makbul kişiler olacaklardı. Belki de nimetler içerisinde yüzeceklerdi, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ancak onların kalpleri imana açılıp kendilerine hidayet verilince baki olan ebedi nimeti, fani yani geçici olan rahatlığa tercih ettiler. Ve Firavun'un tehditlerine karşı bakın ne dediler. Estağfirullah. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin dediler.
1: Evet. Hocam.
0: Onlar da baki olanı, ebediyeti düşünüyorlar. Sonra da estağfirullah. قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. İhmal eden sihirbazlar böyle söylüyorlar. Buyur.
1: Evet hocam, şimdi küçük bir sorun var burada. Sihirbazlar sihir bilgilerinin üstünde de bir olayla karşılaşınca dediler ki artık bu sihiri de geçmiştir. Biz bunu bilmiyoruz. Demek ki bu yüce bir güç tarafından yapılıyor ve o yüce güce iman ediyoruz diyorlar. Yani şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? İnsanın aklı bir noktaya kadardır. Bilgisi de bir noktaya kadardır. Artık o noktadan sonra Allah-u Teala'nın hakikati başlar. Ama Firavun gibi bunu hem bilmeyip hem bilgisi olmayıp hem de onu kavrayacak akla sahip olmayan kişiler de inatları yüzünden helak olup gidecekler.
0: Aynen öyle. Allah-u Teala muhafaza.

0: Muhafaza etsin bizi.
1: Amin hocam.
0: Anlamayı nasip etsin bize Cenab-ı Hak. Uyanmayı nasip etsin bize. Uykudayız şu anda.
1: Evet.
0: Uykudayız, rüya halindeyiz. Esas uyanıklık öbür dünyada gelecek. Dolayısıyla o uyanıklık haline gelmeden önce rüyanın içerisindeyken rüyada olduğumuzun farkına varıp imandan ayrılmayan, dünyanın şahşahasına, debdebesine kapılmayanlardan eylesin ve Müslüman olarak bizim ruhumuzu alsın inşallah.
1: İnşallah hocam. Burada aslında şöyle de bir şey var hocam. Firavun bir devlet başkanı ise orada, diğer sihirbazlar da devletin bilginleri, alimleri denebilir. Ama evet, buna rağmen Firavun alimlerin sözüne itibar etmeyip hatta onlara işkence yapıp onları öldürüyor. Evet. Direkt Osmanlı örneği hep gelir aklıma. Koskoca padişahlar, koskoca sultanlar, cihan padişahları gidip alimlerin dizinin dibine oturup onların söyledikleri neyse ona göre devleti evet, yönetiyor veya kendi hayatını şekillendiriyor. Ama Firavun'un yaptığı bunun tam tersi. Ki o yüzden Firavun olmuş.
0: İşte hangisinin hak, hangisinin batıl olduğu böylece çok evet, net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak bizi haktan ayırmasın inşallah.
1: Amin hocam.
0: Şimdi Müslüman olan sihirbazlar Firavun'a diyorlar ki قَالُوا لَا ضَيْرْ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ Sadakallahu alayhim. Zararı yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. Niçin böyle söylüyorlar? Çünkü el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ancak bu fani dünyaya ait bir azap idi. Beden neticede toprağa verilecek bir kurban, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bedende fanilik, ruhta ise ebedilik, yani sonsuzluk vardır. Fani olanı mı tercih etmek lazım, ebedi olanı mı? Fani olan, baki olana, ebedi olana tercih edilemez. Geçici olan, geçecek zaten. Ebedilik önemli olan, ebedi olandır önemli olan. Bunun içindir ki sihirbazlar apaçık mucizeleri görünce ayette buyurulduğu üzere Firavun'a onun ummadığı bir tavır sergilediler. Peki Firavun ne bekliyordu? Firavun'un beklentisi efendim onların ürpermesi, korkması, efendim karşılarında titremesiydi. Onlar ne dediler? Senin zulmün bize bir zarar veremez. Senin zararın dünyaya aittir. Dünyaya aittir. Ahiret saadeti ise ebedidir dediler. Devamında ne dediler biliyor musunuz? Sihirbazlar. Estağfirullah. İnna amennâ bi rabbina liyaghfira lana khatayana ve ma ekrehtena aleyhi mine's-sihr. Vallahu hayrun ve ebqa. Sadakallahul azim. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Devamında sallallahu inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana en kunna awwalal mu'minin sadakallahu alazim. Biz bir başka ayet-i kerime bu. Biz İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: Evet.
0: Ve ardından Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica eylediler, sığındılar. Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffena muslimin. Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al. Bakın çok enteresan ha. Hiç demiyorlar ya Rabbi bizi bunun azabından kurtar. Ya Rabbi bizi bunun zorbalığından kurtar demiyorlar. Günahlarının affı için dua ediyorlar. Biz ilk iman edenleriz. İlk Müslüman olanlarız. Sen bizi affet diyorlar. Evet. Hiç demiyorlar ki bizi Firavun'un azabından kurtar. Velhasıl sabahleyin kafir bir hüviyetle müsabakaya çıkan sihirbazlar, öyle değil mi? Kafir idiler. Kısa bir müddet sonra kolları ve bacakları çapraz kesilerek hepsi de birer mümin, şehit ve de veli olma şerefiyle Cenab-ı Hakk'a kavuştular. Hem de Musa Aleyhisselam'a ilk iman edenler. Sihirbazlarla Musa Aleyhisselam arasında vuku bulan bu hadise Kur'an-ı Kerim'de siyak ve sibak bakımından bazı farklılıklarla 4 ayrı surede zikredilmektedir. Hangileri? Araf suresi, Yunus suresi, Taha suresi ve Şuara suresinde beyan buyurulmaktadır. Bakın bir kez vuku bulmuş olan bu hadisenin Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde anlatılmış olması şüphesiz ki onun muhtevasındaki pek çok sır ve

0: hikmetlerle birlikte ehemmiyetini de vurgulamaktadır. Ne kadar mühim olduğunu da ortaya koymaktadır.
1: Evet.
0: Ne kadar ibretliktir ki sihirbazlar maruz kaldıkları şiddetli zulmün karşısında "Ya Rabbi bizleri bu zalimin zulmünden kurtar" diye dua etmediler. Fanilerin eza ve cefalarına sabredip Müslüman olarak can verebilmeyi niyaz etmişlerdir. Zira onlar imanları hususunda herhangi bir zaafa düşmeden son nefeslerini iman ile verebilme endişesi içerisindeydiler.
1: Evet.
0: Son nefesle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amenettekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak can verin buyurulmaktadır. Bu ikazı ilahiye riayetin yegane çaresi Allah ve Resulünün gösterdiği istikamet üzere yaşayıp son nefes hususunda Allah-u Teala'nın lütfuna iltica halinde bulunmaktır. Sırat-ı müstakim üzere, yani doğru yol üzere yaşayıp bu hal ile Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmenin yolu da bir ayet-i kerimede şu şekilde beyan buyurulmaktadır. Ya eyyuhallezine amenu in tensurullaha yensurkum ve yuthabbit ikdamekum. Yani ey iman edenler, eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.
1: Evet.
0: Aslında bu mesele çok derin bir mesele. Siz Allah'a ve Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Burada Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet edenlerin ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir bahtiyarlık içerisinde olduğunu gösteriyor bu ayeti kerime.
1: Şimdi hocam, birinci bölümde Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıktıklarında, şimdi hünerlerini gösterecekler. Dediler ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a, "Buyur, önce sen hünerini göster" diye ona öncelik tanıdılar ve zaten ona da
0: hürmet
1: gösteriyorlardı. Bunun dediniz ki sebebi var, ileride bunun mükafatını görecekler, anlatacağız demiştiniz. O zaman bu imanları mı olmuş oluyor onların mükafatı?
0: Evet, iman etme şerefine nail olmuş oluyorlar. Delilimiz ne? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bu kıssayla ilgili olarak işari izahıdır. Buyuruyor ki mübarek zat, sihirbazlar bir ulul azm peygambere, Allah'a yakın yüce bir kula, müsabakanın başında öncelik tanıyarak gösterdikleri nezaket, iltifat ve hürmet bereketiyle tevhid-i akidesine geldiler. Yani Müslüman oldular. Fakat o büyük peygamberle müsabakaya çıkmaları sebebiyle de çok enteresandır, cezaya uğradılar.
1: Ya. Allah Allah.
0: Gerçekten sihirbazların Hazreti Musa'ya biraz olsun tazim göstermeleri, gönüllerinde imana açılan bir pencere ve hidayet vesilesi olmuştur. Zira layıkına muhabbet ve müstehakkına husumet, hayatı alabildiğine ulvileştiren müstesna bir müessirdir buyuruluyor. Yani layık olana sevgi beslemek, efendim ona saygı duymak, ama müstahak olana da, küfür kafir olana da, efendim ilahlık taslayana da, küfür batağına olana da, efendim husumet duymak, hayatı alabildiğine ulvileştiren, hayata mana katan, efendim müstesna bir tesir aracıdır diyor.
1: Evet.
0: Hazreti Mevlana Kuddise Sırru bu hadisenin deruni ve şeyini de şu şekilde tahlil ediyor ve buyuruyor ki, mel'un ve zalim Firavun, sihirbazları imanlarından dolayı ölümleriyle tehdit etti ve onlara dedi ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama olarak kestireceğim, sonra da sizi affetmeyip astıracağım. Firavun o anda sihirbazların korkacaklarını, ürkeceklerini ve titreyerek kendisine boyun eğeceklerini sanmıştı. Ama Firavun bilmiyordu ki o sihirbazlar korku ve endişeden kurtulmuşlar, ilahi esrar ve ilahi hakikatlere vakıf olmuşlardı. Onlar felek havanında 100 kere dövülüp un haline getirilseler de, gelseler de artık gölgelerini kendilerinden ayırt etme irfan ve

0: basiretini göstermişlerdi. Yani ruhun asıl, bedenin ise bir gölge olduğunu anlamışlar ve bir an önce bu gölgeyi feda edip asıllarına ulaşmışlar. Yani fena fillah makamına ermişlerdi.
1: Allah Allah.
0: Ne kadar enteresan.
1: Evet.
0: Çok izahat, yani çok çok konuşulabilir bunun üzerine. Kısa kısa anlamak bizim için
1: haftaya
0: yeterli.
1: Ben zaten başta tabii biraz daha bahsettireceğim hocam bundan.
0: Esas olan ruh, vücut ise bir gölge. Evet. Artık gölge çıksın aradan, ruh ulaşması gereken yere ulaşsın. Esas olan Allah'a ulaşsın diyor. Bedenin artık kıymeti kalmamış. Hiç korkmuyorlar. Ya Rabbi bizi ondan kurtar da demiyorlar. Mevlana Hazretleri sonunda bakın ne diyor. Buyuruyor ki, ey insan, bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Tekrar ediyorum. Buyuruyor ki, ey insan, bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Sen oradaki, yani dünyadaki cümbüş ve debdebeye sakın ha aldanma. Şayet rüyada elin kesilse veya vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira bu dünya bir rüyadan ibarettir.
1: Evet.
0: Uyandığımızda acısı yok demektir.
1: Evet hocam, Allah razı olsun. Cümlemizde. Hazreti Mevlana Hazretleri'nin bu son cümlesiyle bitirmiş olalım. Bu dünya bir rüyadan ibarettir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasını burada bir virgülle bitiriyoruz sevgili dostlar. Haftaya inşallah yine Mana İklimi radyolarınızın konuğu olacak. Bakalım Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam o zalim Firavun'un karşısında daha neler yapacaklar? Firavun nasıl inatlıklar içerisine girecek? İnşallah haftaya yine konuşmak üzere biz Mana İklimi'nde olacağız. Sizleri de muhabbetimize, sohbetimize bekliyoruz sevgili dostlar. Haftaya değin, muhabbetle kalın efendim. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyenler, Gülistan programına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Gülü seven aşıkların gönlünde güle karşı bir özlem ve hasret vardır. Sevilen her ne varsa dünyada, onda gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri, kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranla ötüşürler. Baharda açan çiçekler vardır. Ömürleri kısadır ama hiç unutulmazlar. Bize kainatın Hay ismiyle seslenen Yüce Rabbi hatırlatırlar. Karda açan çiçekler vardır. Tozlarda, taşlarda açan çiçekler vardır. Sanki açtıklarına pişman gibidirler de kırları, dağları, yaylaları özlerler. Sükuneti, huzuru ararlar. Bir de açmadan solan çiçekler vardır. Kim bilir hangi sevgilinin yasını tutmaktadırlar? Hangi ayrılığın hicranıyla sararıp solmuşlardır? Yağmurlar düşer üzerine de yine de can bulamaz. Ama sevgilinin bir tek dokunuşu onları hayata döndürür. Hepsinden önemlisi kalpte açan çiçekler vardır. Gıdaları aşktır. Adı güldür onların. Kalpten başka bir yerde yetişip büyüyemezler. O güller ki aşkın sedasıdır. O güller ki kalbin meyvesidir. O güller cennetin aynasıdır. O güller Muhammed raihasıdır. O güller Asr-ı Saadet'in gül bahçesinde yetişen hanım sahabelerdir. O güller ki sevgilinin aynasıdır. Kainatın sevgilisinin aynası olan ashab-ı kiramın gül kokan hayatlarıdır. Değerli dinleyenler, bugün anlatmaya çalışacağımız hanım sahabelerden ilki Ümmü Büceyd radiyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönlündeki ıstırabı açan ve infak konusunda soru soran bir hanım sahabi. İkinci hanım sahabi ise Ümmü Fadl radiyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in baldızı. Meymune binti Haris radiyallahu anha annemizin kız kardeşi. Efendimizin sevgili amcası Hazreti Abbas radiyallahu anh'ın ailesi. İslam'ı ilk kabul eden hanım sahabilerden. Üçüncü hanım sahabe Ümmü İshak Ganeviye radiyallahu anha müşrik kocasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslim olup biat etmiş bir hanım sahabi. Ümmü Büceyd radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönlündeki ıstırabı açan ve infak konusunda soru soran bir hanım sahabidir. Allah yolunda infak etme hasretiyle yanan gönül zengini bir bahtiyar. O daha çok künyesiyle tanınmıştır. Asıl adı Havva el-Ensariye'dir. Beraberindeki bir grup kadınla Harise oğullarından gelip Resulullah'a beyat edip İslam'la şereflendi. Ümmü Büceyd radıyallahu anh

radıyallahu anha dünya malı bakımından fakirdi. Fakat gönlü zengindi. Allah yolunda infak etmeyi, fakire, yoksula vermeyi çok severdi. Kapısına gelen bir kimseyi boş çevirmeye gönlü razı olmazdı. Ama dünyalık mala mülke de sahip değildi. Bu sebepten kendisinden bir şey istendiğinde çok zor durumda kalıyordu. Bol bol verebilmenin tadına erme duyguları içerisinde kavrulup gidiyordu. Sonunda bu gönül kavrukluğunu iki cihan güneşi Efendimiz'e açmaya karar verdi. Havva el Ensariye radıyallahu anha infak etme konusundaki hasretini ve verecek bir şey bulamamanın ıstırabını dile getirmek üzere Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuruna geldi. Gönlünü yakan, yüreğini kavuran bu gizli derdi şu ifadelerle ortaya döktü. Ya Resulallah, zaman zaman kapıma yoksullar geliyor, onlara verecek bir şeyi bulamıyorum dedi. İki cihan güneşi Efendimiz bu ıstırap içinde kavrulan hanım sahabiye şöyle cevap verdi. Verecek hiçbir şeyi bulamazsam bile kapına gelen dilencinin eline yanık bir hayvan tırnağı dahi olsa sıkıştırıver buyurdu. Allah yolunda esas olan az veya çok verebilmektir. Bunun zekat hariç tayin edilmiş bir ölçüsü yoktur. Kişilerin kalbi seviyelerine göre verişleri de değişir. Sevgili Peygamberimiz her halükarda infak etmek gerektiğini tatlı bir teşbihle ortaya koyup sadaka vermenin yolunu göstermiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabının gönlünü hoş tutmak, muhabbet akışını sağlamak ve imani güçlerini, dirençlerini artırmak için yer yer evlerine, bahçelerine giderek ziyaret ederdi. Ümmü Büceyd radıyallahu anha, Amr bin Anf oğullarının mahallesinde otururken böyle bir ziyaret şerefine nail oldu. Kendisi bu ziyareti şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize gelince hemen bir kase çorba hazırlayıp ikram ettim. Hizmet için koştururken aklıma takılan, gönlümü tırmalayan soruyu tekrar sorayım istedim. O esnada bir fırsatını bulup daha önce sorduğum sorunun benzerini tekrar sordum. Dedim ki, ''Ya Resulallah, bazen kapıya dilenci geliyor, bir şeyler istiyor. Ben de yanımda bulunan şeyleri azımsayıp küçük gördüğümden bir şey veremiyorum.'' Değersiz bir şey mi vermiş olurum diye isteğini boş çeviriyorum. Bu da gönlüme hoş gelmiyor. Kalbime sıkıntı veriyor, üzülüyorum. Nasıl hareket edeyim? İki cihan güneşi Efendimiz bu yanık yürekli, infak hasretiyle kavrulan sahabesine şöyle cevap verdi. Bir hayvan tırnağı da olsa kapıya gelen yoksulun eline bir şeyler koy buyurdu. Ümmü Büceyd radıyallahu anha bu sorusuyla yoksula yardım ve infak etme konusunda bizlere nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğretmiş oldu. Her durumda az veya çok demeden mutlaka vermemizin uygun olacağını bildirmiş oldu. Ne mutlu infakta yarış halinde olanlara. Ümmü Büceyd radıyallahu anha başka bir rivayetinde de Resul-i Ekrem Efendimiz'den şunu nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Ey mümin hanımlar! Sizden biriniz basit bir konuda da olsa komşusuna hakaret etmesin. Rabbimiz bizlere kendi hayatımızda onları rehber edinmeyi nasip eylesin. Onların yüce duygularına ulaşabilmeyi hayat ölçümüz eylesin. Bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allah yolunda vermenin ne kadar güzel bir ahlak olduğuna dair sahabe hanımlarından Ümmü Büceyd Hanım'ın hassasiyetiyle yeniden hatırlamış olduk. İşte bu güzel ahlakı sahiplenen sahabe ve Allah dostlarından Allah yolunda vermeye dair güzel sözler vardır. İşte bu sözlerden birkaçını sizlerle birlikte paylaşalım. Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinin ''Ey altın ve gümüş, git başkalarını avut, çocuk gibi ben sana avunacaklardan değilim.'' Tasavvuf yolunda ilerlemek ve o ilerlemenin sonlarında daha hızlı yol alabilmek için Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Allah yolunda yürüyecek olanların ayaklarının hiçbir yere bağlı olmaması lazımdır, diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre, Hazreti Peygamber aleyhisselam, Yüce Allah, ey Ademoğlu, infak et ki ben de sana infak edeyim. İbn-i

rivayetinde Allah kerem sahibidir. O son derece cömerttir. Onu gece gündüz hiçbir şey eksiltmez buyurmuştur. Ümmü Fadıl radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin baldızı. Meymune binti Haris radıyallahu anha annemizin kız kardeşi. Efendimizin sevgili amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın ailesi. Kendisi İslam'ı ilk kabul eden hanım sahabelerden. O Mekke'de Kinane kabilesine mensuptur. Annesinin adı Hint Havle binti Avf'tır. Babası Haris İbni Hazen'dir. Mekke'de Abbas İbni Abdülmuttalip'le evlenmiştir. İlk çocuğu Fadıl'ın doğumundan sonra Ümmü Fadıl künyesiyle tanındı. Asıl adı Lübabe'dir. O Hatice Tülkübra radıyallahu anha annemizden sonra Mekke'de İslam'ı ilk kabul eden cesur yiğit hanımefendilerdendir. Kocası Hazreti Abbas radıyallahu an kendisinden sonra İslam'la şereflenmiştir. Ümmü Fadıl radıyallahu anha şecaat sahibi, cesur, vakur ve imanından taviz vermeyen yiğit bir hanım sahabidir. Hizmetiyle, sevgisiyle insanları güzelliklere çağıran İslam'ın ilk çilekeşlerindendir. Onun İslam'ın ilk günlerinde gösterdiği kahramanlık dillere destandır. Müslüman kardeşini yalnız bırakmama, onun yardımına koşma ve ona arka çıkma konusundaki fedakarlığı hatırdan çıkmayacak tarzda zihinlere nakşolmuştur. Şöyle ki, Ümmü Fadıl radıyallahu anh'ın kocası Abbas'ın Ebu Rafi adında Mısırlı bir kölesi vardı. O da İslam'la şereflenmişti. Fakat müşriklerin şerrinden çekindiği için İslam'a girdiğini ilan edememişti. Ebu Rafi radıyallahu an Zemzem kuyusunun yanında ağaçtan su taşları oymacılığı yapardı. Ümmü Fadıl radıyallahu anh'ın odası da bu kuyuya yakındı. Bedir Harbi'nin olduğu günlerdi. Müslümanların müşrikleri hezimete uğrattıkları haberini aldılar. Kabe çevresinde sevinçli sevinçli bu konu üzerine konuşurlarken Ebu Leheb yanlarına çıka geldi. Bu azılı müşrik Bedir'e gitmemişti. Yerine As İbni Hişam'ı göndermişti. Fakat devamlı ne olup bittiğini takip ediyordu. Neticeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Acı haber, Kureyş'in mağlubiyeti ona ulaşınca kininden, kibirinden, öfkesinden ne yapacağını bilemedi. Hezimeti bir türlü içine sindiremedi. Nasıl olur diye düşüncelere daldığı bir sırada Ebu Süfyan'ın karşıdan geldiğini gördü. Yanına çağırdı ve "Ey kardeşimin oğlu, nasıl oldu anlat bakalım." dedi. Ebu Süfyan hüzünlü hüzünlü "Hiç sorma, sanki onların karşısında elimiz kolumuz bağlandı. İstedikleri gibi bir kısmımızı öldürdüler, bir kısmımızı da esir aldılar." diye söze başladı. Sonra devamla "Vallahi ben bizimkilerden kimseyi kınayıp ayıplamıyorum. Çünkü o sırada öyle kimselerle karşılaştık ki yerle gök arasında Yağız atlara binmiş ve beyazlar giyinmiş adamlar bizlere hücum etti." dedi. Ebu Rafi radıyallahu an onların konuşmalarına kulak misafiri olup dinliyordu. Sevincinden ve heyecanından kendini tutamayarak araya girdi ve "Vallahi onlar meleklerdir." deyiverdi. Bedir mağlubiyetinin hıncıyla dolu olan Ebu Leheb melek sözünü işitince Ebu Rafi radıyallahu anh'ın üzerine doğru yürüdü. Var gücüyle ona vurmaya başladı. Hıncını ondan çıkarmak istercesine üzerine çullandı. Ümmü Fadıl radıyallahu anha onları takip ediyordu. Müşriklerin Ebu Rafi üzerine doğru yürüdüklerini görünce süratle eline bir çadır direği alarak koştu, geldi ve Ebu Leheb'e "Kimsesi yok diye onu güçsüz gördün değil mi?" diyerek hücum etti. Sırığı kafasına indirdi. Başından yaralanan azgın müşrik bir kadının saldırısını hazmedemeyerek bayılıp yere düştü. Avanelerinin yardımıyla hor ve hakir olarak oradan ayrıldı. Daha sonra bu eziklik içerisinde kendini yedi durdu. Bir daha ayağa kalkamadı. Mekke'nin çileli günlerinde böylesine bir fedakarlık, kahramanlık ancak Allah yolunda kardeş olmanın bir meyvesiydi. Ümmü Fadıl radıyallahu anha üç kız kardeştiler. İslam'ın zor günlerinde üçü birden Allah'a ve Resulüne teslim olmuşlardı. İslam'la şereflenmişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve

sellem Efendimiz onlara mümine kız kardeşler diye hitap ederdi. Bu üç kız kardeş Mekke'de bu lakapla meşhur oldu. Bunlardan Hazreti Meymune radıyallahu anha iki cihan güneşi Efendimizle evlenerek müminlerin annesi oldu. Hazreti Esma binti Umeys radıyallahu anha da Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer'le evlendi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sevgili amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evine sık sık giderdi. Hatırlarını sorar ve öğle vakti istirahatini çoğu kere burada yapardı. Amcası ve yengesiyle sohbet ederdi. Bir gün Ümmü Fadıl radıyallahu anha korkulu ve sıkıntılı bir rüya gördü. Ona anlatmak istedi ve Efendimiz'e ''Ya Resulallah, bir rüya gördüm ve çok korktum.'' dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz de ''Ne gördün?'' dedi. O da ''Ya Resulallah, sizin vücudunuzdan bir parçanın kesilip evime konulduğunu gördüm.'' dedi. İki cihan güneşi Efendimiz Ümmü Fadıl radıyallahu anh'ın sıkıntısını dağıtmak üzere rüyayı şöyle yordu. ''Hayırlı bir rüya görmüşsün. Fatıma'nın bir oğlu dünyaya gelecek, sen de onu Kusem'le beraber emzireceksin.'' buyurdu. Çok geçmeden Hazreti Hüseyin radıyallahu anh dünyaya geldi. Ümmü Fadıl radıyallahu anh'a onu alıp evine götürdü. Doyasıya Hüseyin'i emzirdi. Ona süt annelik yaptı. Onunla ilgilendi. Terbiyesiyle meşgul oldu. Gelişip büyümesine ve güzel yetişmesine gayret etti. Bir gün çocuğu alıp Resulullah Efendimiz'e götürdü. Efendimiz torununu kucağına aldı ve dizine oturttu. Yavrusuyla konuşurcasına başını okşayarak onu sevdi ve yanaklarından öptü. Küçük Hüseyin dediciyi Allah Resulü Efendimizin kucağına ıslattı. Ümmü Fadlı radıyallahu an buna çok üzüldü. Biraz sinirli bir vaziyette öfkeyle çocuğu tutup Efendimizin kucağından aldı. Çocuk ağlamaya başladı. Rahmet Peygamberi Efendimiz buna dayanamadı ve ''Ey Ümmü Fadıl, Allah iyiliğini versin, sen onu ağlatmakla beni üzdün.'' buyurdu. Ümmü Fadıl radıyallahu anha, iki cihan güneşi Efendimizin sevgili amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'tan 6 erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Bu mesut evlilikten Fadıl, Abdullah, Ubeydullah, Mabed, Kusem ve Abdurrahman adında oğulları olmuştur. İslam'ın nurunu ana karnında alan bu iman erleri hem kendilerine hem de çevrelerine ışık saçmışlardır. Her biri yüksek idealler peşinde koşmuş, şahsiyetli, vakur gençler olmuşlardır. İslam'ı öğrenme ve öğretme konusunda kendileri birer ilim eri olarak çalışmışlardır. Bilhassa Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, ashab-ı kiram arasında tefsir ve fıkıh konusunda en üst seviyede müracaat kaynağı olmuştur. İslam'ı yayma konusunda Kusem radıyallahu anh'ın Orta Asya topraklarına kadar gidişi ve o bölgede şehit oluşu, oraya defnedilmesi ne büyük hedeflere sahip olduklarını göstermektedir. Hayatları bizler için ne büyük dersler ve alınacak ne ibretli örneklerle doludur. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ahirete göç eden Ümmü Fadıl radıyallahu anh'a böylesine bir şerefe sahipti. Bir şair onun hakkında ''Ma veledet necibetün min fahlin, ammin nebiyyil Mustafa zil fazlı, kesittetin min batni ümmil fadlı ve hatemir rusul ve hayrir rusuli.'' Hiçbir asaletli kadın, hiçbir erkekten Ümmü Fadıl Lübabe'nin 6 çocuğu gibi çocuk doğurmamıştır. Bu, Ümmü Fadıl'a kocası ne kadar kıymetli, hürmete layık ve şerefli gençlerdir ki kocası peygamberlerin sonuncusu ve hayırlısının amcasıdır diye methetmiştir. Cenab-ı Hak'tan şefaatlerini niyaz ederiz. Allah Celle Celaluhu bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin.

0: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, programımıza Ümmü İshak Ganeviye radıyallahu anhanın örnek hayatıyla devam ediyoruz. Ümmü İshak Ganeviye radıyallahu anha, İslam'ın ilk yıllarında müşrik kocasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslim olup biat etmiş bir hanım sahabidir. İslam'ın zor günlerinde ashabın inleyişlerini Mekke'de görmüş, kendisi de bizzat o sıkıntıları yaşamıştır. Medine'ye hicret için erkek kardeşiyle Mekke'den çıkan ve fakat sonunda tek başına hicretini tamamlamak zorunda kalan bir kahraman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda oruçlu olarak bulunuyorken, unutarak yiyen ve sonra aklına geldiğinde ne yapması gerektiğini Efendimiz'den koyduğu ölçüyü öğrenen, ümmete rahmet ve bir çıkış yolu olan bu ölçünün bizlere kadar ulaşmasına vesile olan bir hanım sahabedir. O, Müslüman olduktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetlerinden geri kalmamak için elinden geleni yapan, nasihatlerinden nasibini alan bir bahtiyar hanım sahabedir. Onun gönlü Efendimizin muhabbet ve hasretiyle doluydu. Sevgili Peygamberimizin Medine hicretinden sonra Mekke'de duramaz olmuştu. Kısa zamanda hazırlanıp yola koyulmuştu. Onun hicret hikayesi şöyle gerçekleşmiştir. Ümmü İshak radıyallahu anha iki cihan güneşi Efendimiz'e kavuşmak için fırsat kolluyordu. Bir yolunu bulup kendisini onun yanına atmak istiyordu. Onun bulunduğu beldeye ulaşma hasretiyle yanıp kavruluyordu. O, müşrik olan eşinden bir an evvel kurtulmak istiyordu. Bir şekilde bir yolunu bulup kaçmak istiyordu. Bu arzusunun gerçekleşmesi için Allah Teala'ya dua ediyor ve Medine'ye gideceği zamanı bekliyordu. Bunun için adeta gün sayıyordu. Bu sebepten her an hicrete hazır bir vaziyette yaşıyordu. Bir gün bu fırsatı yakaladığını düşündü. Yanına erkek kardeşini alarak hicret için Mekke'den gizlice çıktı. Bir müddet gittikten sonra kardeşi yol azığını evde unuttuğunu hatırladı. Geri dönüp azığı alıp gelmeyi düşündü. Ümmü İshak radıyallahu anha buna razı olmadı. Fakat o kendi içinde kararını vermişti. Erkek kardeşi şöyle dedi. Ümmü İshak, sen burada otur, beni bekle. Ben Mekke'ye dönüp unuttuğum azığımı alıp geleyim dedi. Bu sözden endişe duyan, gönlü sıkılan Ümmü İshak kardeşine izin vermek istemedi. Zira kocasının onu yakalayıp öldürmesinden korkuyordu. Şefkatle ona baktı ve ''Fasığın seni öldürmesinden korkuyorum.'' dedi. Kardeşi bu sözleri aldırış etmedi. Onu bırakıp Mekke'ye gitti. Aradan 3 gün geçmesine rağmen kendisinden bir ses, bir haber alamayan Ümmü İshak, merak içinde ne yapacağını bilemez, şaşkın bir vaziyette gözleri yollarda kaldı. Beklemekten başka da çaresi yoktu. Geri dönse o da aynı akıbete düşebilirdi. Bu halet-i ruhiye içerisinde iyice bunalmışken Mekke'den gelen bir yolcu yanına uğradı. Onu tanıdı ve burada ne yaptığını sordu. ''Ey Ümmü İshak, burada oturmana sebep nedir?'' ''Kardeşim İshak'ı bekliyorum.'' diye cevap verdi. Yolcu hüzünlü bir şekilde Ümmü İshak'a acı haberi vermek zorunda kaldı ve ''Artık senin için İshak yok. Kocan fasık Mekke'den çıkarken onu yakalayıp öldürdü.'' dedi. Bu habere çok üzülen Ümmü İshak radıyallahu anha sabır ve metanetle hareket edip ümitsizliğe kapılmadan tek başına da olsa yoluna devam etmeye karar verdi. Kendisi bu yolculuğunu şu

şöyle anlatır. İnna lillah diyerek ve ağlaya ağlaya kalkıp Medine'ye gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sordum. Hanımı Hafsa binti Ömer radıyallahu anhanın odasında olduğunu öğrendim. İzin isteyip içeri girdim. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest alıyormuş. Huzuruna varıp, ''Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, kardeşim İshak öldürüldü.'' dedim ve ağlamaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana dikkatlice baktı ve bir avuç su alıp onu yüzüme doğru serpti. İki cihan güneşi Efendimiz'e kavuşmanın sevinciyle iç alemim bir anda değişiverdi. Gönlüm sükunete kavuştu. Aylardır çektiğim hasret ve günlerdir çektiğim çileler, sıkıntılar hepsi yok olup gitti. Ümmü İshak radıyallahu anha ağır başlı, sabır ve metanet sahibi bir hanımdı. İptilalar karşısında feveran etmedi. Ağlarken bile vakarını kaybetmedi. Allah ve Resulü yolunda çektiği eziyetlere aldırış etmeden yoluna devam etti, imanından taviz vermedi. Onun azatlı bir cariyesi vardı. Onda gördüğü güzel vasıfları etrafına anlatırdı. Onun hadiseler karşısındaki sabır ve tahammülüne dair Beşar bin Abdülmelik'in Ümmü İshak'ın azatlı cariyesi ninesinden dinlediği şu söz ne güzel bir örnektir. O şöyle dermiş. Onun başına büyük felaketler geliyor, gözünde yaşlar görülüyor ama yanaklarına akmıyordu. Ne güzel ahlak, ne vakur hareket, ne sevimli bir İslami şahsiyet. Acılar, dertler karşısında feveran etmemek, hüznünü gönlüne gömebilmek, sabırla direnebilmek. Ey Allah'ım, bizlere de olaylar karşısında sabır, sebat ve metanet nasip et. Amin. Ümmü İshak el-Ganeviye radiyallahu anhanın oruçluyken başından geçen bir hadise vardır. Onu da aynı rivayet zinciriyle Beşar bin Abdülmelik şöyle nakleder. Ümmü İshak radiyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olduğu bir gün, Hane-i Saadet'e büyükçe bir tasla serit ve tirit yemeği getirildi. Bir rivayette de ekmek ve et getirildi. Resulullah Efendimiz ondan bir parça aldı. Az bir şey tattı. O da Efendimizle birlikte yedi. Bu sırada Zülyedeyn de huzura geldi. Efendimiz ona da bir kap içerisinde başka bir yemek ikram etti. Ümmü İshak'a da buyur etti. Ondan da almasını istedi ve ''Ey Ümmü İshak, bundan da ye, bunun da tadına bak.'' dedi. O anda oruçlu olduğunu hatırlayan Ümmü İshak ne yapacağını şaşırdı. Eli dondu kaldı. Ne ileri ne geri gitti. Hiç hareket ettiremedi. Elini ağzına götürmeye bile gücü yetmedi. İki cihan güneşi Efendimiz ona ''Hayrola Ümmü İshak, ne oldu, neyin var?'' buyurdu. O da ''Ya Resulallah, ben oruçluyum.'' dedi. Bu cevap üzerine orada bulunan Zülyedeyn ''Doyduktan sonra mı aklına geldi?'' dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmü İshak'a döndü ve ''Orucunu tamamla, bu Allah'ın sana gönderdiği bir rızıktır.'' buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vermiş olduğu bu cevaptan Ümmü İshak el-Ganeviye radıyallahu anhanın gönlü ferahladı. Düştüğü hatanın günahından, mahcubiyetinden ve sıkıntısından kurtulup huzur buldu. Efendimizin emri üzere orucunu tamamladı. Ümmü İshak radıyallahu anhanın başından geçen bu hadise kendinden sonra gelen ümmete bir rahmet oldu. Oruçluyken unutarak yiyip içen Müslüman, mümin kişinin ne yapması gerektiği onun vasıtasıyla vuzuha kavuşmuş oldu. Allah ondan razı olsun, bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Bu güzel ahlaktan nasiplenenlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, bu haftaki Gülistan programımızın da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saadet Hasrı'nın hanım sahabelerinin örnek hayatlarını sizlere sunmaya çalıştık. Programımızı Mevlana'nın bir beyitiyle noktalayalım. Hazreti Mevlana şöyle diyor, ''Sen düşünceden ibaretsin, gerisi sadece et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun.''

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İyi günler. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Bir şey soracaktım.
1: Estağfurullah. Tabii buyurun.
0: Bu apartmanda komşuluk nasıldır? İnsanlar birbirine gidip gelir mi? Selam sabah eder mi?
1: Siz buradan ev alacaksınız galiba. Ama apartmanlarda komşuluk kalmadı artık. Ben de çoğunu tanımıyorum. Ara sıra karşılaşıp selamlaştıklarımız var tabii.
0: Siz en son ne zaman bir komşunuza çorba götürdünüz? Ya da ihtiyacını sordunuz? Aç mı, tok mu, hasta mı, yasta mı? Bir derdi, sıkıntısı var mı? Sizce de tam zamanı değil mi? Birinin bir yerden başlaması gerekmez mi? Herkes diğerinden beklerse, kimsenin kimseye hayrı dokunmazsa, biri açken diğeri tok uyursa, komşu komşunun derdini paylaşmazsa, insan olduğumuzu nasıl hatırlarız?
1: Haklısınız. Hiç böyle düşünmemiştim. Evet. Kimse yapmasa da ben yapacağım. Tek tek bütün komşularımın kapısını çalacağım. Tıpkı sizin gibi. Komşuluk öldü mü değil mi ama? Bu arada siz buraya mı taşınıyorsunuz?
0: Hayır. Sadece buradan geçiyorum.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kurban ilahisi, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

adı en önce anılıp en son gönderilen. Salat ve selam sana, hürmet sana, muhabbet sana. Ey yürek şehrim, Mekke'm, Medine'm, iki cihan güneşim. Ezberimde solgun su sesi ve Fuzuli deminde su kasidesi ey. Ezel bezminde dinmez figanım, en güzel ismi bütün zamanlarım. Ben seni can havliyle sevdim. Düşe kalka bu yüzden koşuyorum ardından. Dizlerim kanıyor, gözlerim yanıyor ahir zaman tozundan. Aynalardan akıyor ömrüm, çeşmeler eskiyor. Ve sular ve gök kandil ve dünya sarhoş efendim. Seni sevdim diye şükürler içiyorum hala billur kaselerden. Kevser çağına doğru hayalim ey. Ey Meti hiçbir kitaba sığdırılamayan. Ve ey bir çift sözü iki dünyaya da sığmayan efendim. Alemlerin yaratılışına vesile olan huzurum, kurtuluşum, umudum ey.

Adını sevdim. Adını öveni sevdim. Adına tutundum. Adını andım. Seni salat ile, seni selam ile, seni muhabbet ile andım. Andıkça anladım, anladıkça andım. Bir zeytin ağacına yorulan rüyalardan, kehkeşanlardan yağan ipek harili semalara inip geldiğinde, hani refref nasıl beklediyse seni, ben de öyle bekledim. Medine'nin beklediği gibi, Ensar'ın beklediği gibi, Hatice'nin beklediği gibi, Ebu Bekir'in beklediği gibi bekledim. Çöllerin yağmur yüklü bulutları ve yolların sevda yüklü atları beklediği gibi, ana rahminin bebeği, bahçelerin çiçeği beklediği gibi, cinnetin deliliği ve müminin cenneti beklediği gibi bekledim.

Elest bağının gülü ey. Ey önünde ağaçların, çiçeklerin, taşların ve toprağın secdeye kapandığı ve ışığıyla birlikte ayın da, güneşin de yandığı. Ey kaderlerin ser halkası, gülen dam. Sen idin esas olan ve varlık bahaneydi arada. Sanaydı bütün yönelişler ve bütün selamlar sana. Cüz be cüz, hücre be hücre, keskin aşklarla andı adını kainat. Aşkına ortak oldu. Var edilişine şaşıranlar, senin yüzün suyu hürmetine yaratılanlar, sana ne çok salavat okudu.

Bir bakışıyla taşlar olgun meyve, bir sözüyle ırmaklar sel sebil olan ey. Sen söze başlamıştın ve kentler kalemlerini açmadaydılar. Sen cevheri öze döndürmüştün ve ülkeler elemlerini saçmadaydılar. Yüz binlerce yılın kahini geceler adına çekildi gözlere sürmeler. İnlerinden fırlamış korkular tuttu yüzyıllarca nöbeti köhne şehrin surlarında. Ezelde bir merhaba sunmuştu gözlerin kalbimize ve hala o aşk idi andımız ve ağladığımız. Aşkın bizi biz eylerdi. Ya aşkınsız olan neylerdi efendim? O yüzden matemlerdeyiz. Gözlerimiz nemli. Yitirdik, sevgini azalttık içimizde. Şiirlerimiz kafiyesiz kaldı. Mektuplarımız hep yarım. Alladık, pullayamadık. Yanıldık, yollayamadık. Cennetle cinnetin ve zahmetle rahmetin arasında aşkımızı söyleyemedik. Sözlerimizi dinleyemedik.

ırmakların durusunda sana akan rüyalarımızı eşine arz eyleyemedik. Gamlar ve hüzünlerin kucağında emzirildik, sevgini peyleyemedik. Aşkını yayacak rüzgarları kara değirmenleri hapsettiler de bir değirmen taşıncı olsun inleyemedik. Ürkek karıncaları Süleyman katına erdiremedik. Ay tokmağıyla gök havanında dövülmüş nazar otlarına sardılar ruhumuzu da aşkımızı bir buhurdanca yandıramadık. Aynaların gelmiş gelecek en güzel görüntüsü ey. Salat ve selam sana, hürmet sana, muhabbet sana. Ey umudumuzun can evi. Sen geldiğinde gitmişti bütün acılar. Ve sen gittiğinde acıdı bütün gelişler. Senin şarkını söyleyen yıldızların da gitti birer birer. Ve delillerimizi kaybettik matemli gecelerde. Sabahlara eremedik. Bir uykusuzluk cesametinde baygın ve kaygısız ahlar ve bir kitaba yazılıp hesap günü için saklanan günahlarla çevrelendi siperlerimiz. Gül bahçeni dumanlara boğduk ve gül kokunu mahzenlere koyduk. Güle hasret aşklarımızı naçar erteledik ve aşkı nadan gözeneklerden her daim eledik de eledik. Ve aynalar bize biz olmadığımızı söyleyiverdiler bir gün. Yandık efendim. Yokluğunda hakikat yandık. Ve beyhude sevgilere, beyhude cesetlere kandık. Güneşinle gel artık uyandır bizi. Gafil uykularımızdan gel de kaldır bizi. Vaslına erdir ve kapından girdir bizi ey. Salat ve selam sana. Hürmet sana, muhabbet sana.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat

0: 18.30'da Samerkant Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

Salli ala tabibi kulübine Muhammed. Salli ala şefi zünubine Muhammed. Kıymetli kardeşler, kıymetli sofiler, şu mübarek Muharrem ayının girmesi dolayısıyla Muharrem ayının fazileti, peygamberlere yapılan ikramlar ve Cenab-ı Eyüp aleyhissalatu vesselam'ı naklettik. Muharrem ayı çok kısa bahsedeceğiz. Sure-i Tövbe 36. ayeti celilede bize müfessirin beyanına göre bildirilmiş. 36. ayeti celilede mealen buyruluyor ki gerçek manasıyla Allah'a göre yeri ve semalığı yarattığı günden bu yana Allah'ın kitabında aylar 12'dir. Bu aylardan 4 tanesi onlarla vuruşulmaması, saygı gösterilmesi gereken aylardır. Ayet-i Celil'e devam ediyor. Doğru yol budur. O aylarda nefislerinize zulüm etmeyiniz. Biliniz ki Allah müttakilerle beraberdir. Şu halde şu mübarek Muharrem ayı ayeti celile ile fazileti, tazim ve hürmetimizin gerektiği ümmeti Muhammed olarak bizlere bildirilmiş. O aylarda zulüm etmeyiniz. Nefislerinize zulüm etmeyiniz. Zulüm etmek bir şeyin doğru ve hakikat bulunduğu yerden başka yanlış bir yere koymak zulüm, bu işi yapmak, yapan kimse zalimdir. Oruç tutmak Allah'ın emridir. Oruca itibar etmeyip tutmamak zulüm, namaz kılmak ümmetim.

camide farzdır. Namazı kılmak müttakinin işidir. Namazı kılmamak zulüm. Şu anda Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayda siz zulüm etmeyiniz. Nefislerinize zulüm etmeyiniz. Ya Allah'ın gıybet, iftira, ümmet-i Muhammed'i tefrikaya düşürecek çirkin fiil ve hareketlerde bulunmayınız. Zira biliniz ki Allah-u Teala müttakilerle beraberdir. Müttaki ittika takvadan gelir. Takva haramlardan iştinab edip günahtan sakınmak, çekinmektir. Günahtan sakınan, çekinen kimse ittika etmiş olur. Bu zat müttaki bir zattır. Demek biliniz ki Allah müttakilerle beraberdir. Onlar haramdan çekinirler. Nehyedilen hukuku yapmazlar. Emredilen hukuki ilahi yerine getirirler. Bunlar muttakilerdir. Allah müttakilerle beraberdir. Kıymetliler, Muharrem ayında 10 peygambere necat verilmiş, türlü faziletlerle peygamberler donatılmış, Adem aleyhisselamın tövbesi kabul olmuş, İdris aleyhisselam aşure günü Muharrem ayında semaya çekilmiş, Nuh aleyhisselamın gemisi aşure günü Muharrem ayında karaya çıkmış, İbrahim halilullah aleyhisselatu vesselam aşure günü doğmuş, Allah-u Teala kendisini halil ihtaz etmiş aşure gününde, sonra Nemrut'un ateşinden aşure günü kurtulmuş. Eyüp aleyhisselam aşure günü hastalığından kurtulmuş. Musa aleyhisselam aşure günü denizde boğulmaktan kavmiyle birlikte kurtulmuş ve Firavun dahi aşure günü denizde helak olmuş. Yunus aleyhisselam aşure günü balığın karnından kurtulmuş. İsa aleyhisselam aşure günü semaya yükselmiş. Muhammed aleyhisselam'a da aşure günü nice nimetler, ikram ve ihsan olmuş. Bu kısa mukaddemeden sonra Allah-u Teala Adem aleyhisselam'ın tövbesini aşure günü, yani Muharrem ayında kabul etti buyurulmuş. Bundan dolayı şu içinde bulunduğumuz aya tazim için, saniyen bu devletle 10 peygamberin nice nimetlerini bilip hükümlerine ittiba etmek için bugün devletli Adem Safiyullah'ı ve her birimizin başına musallat olan İblisi konuşmaya başlayacağız inşallahü teala. Öyle ümit ediyorum ki çok menfaat elde edeceğiz. Cenab-ı Adem aleyhissalatü vesselam yeryüzünde ilk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Mümtaz vasfı bu. Bütün beşeriyetin babası, bütün peygamberlerin babası ve peygamberlerin ilkidir aleyhissalatü vesselam. Makam-ı alisi halen birinci kat semadadır. Evlatlarının ölümleri dolayısıyla ruhlarına vaki olan hallere aşina olur. İmansız ve zulümle ölenlere acır ağlar. Hidayetle Allah'ın rahmetine gark olan evlatlarına sevinir. Adem aleyhissalatü vesselam hepimizin mayası toprak olduğu gibi topraktan halk edilmiş, Mekke ile Taif arasında 40 yıl pişmiş kurumuş bir çamur gibi bulunmuş, bu duruma salsal buyurulmuş. Muhammed aleyhissalatü vesselamın nuru alnına konmuş, bundan sonra her şeyin ismi, faydası, ilimleri bildirilmiş. İlk babamız çekmediği elem, görmediği sıkıntı kalmamış. 200 sene gözyaşı dökmüş. Tövbe etmek suretiyle mağfireti ilahiye ulaşmış. Bize

yaşını ve tövbeyi miras bırakmış. Şu halde tövbe Adem Aleyhisselam'ın yoludur. Tövbesizlik iblisin yoludur. Rabbim ümmeti Muhammed'e tövbeyi nasuh müyesser eylesin. Cennette biraz sonra teferruata gireceğiz. Havva annemizle birlikte Allah'ın murad ettiği kadar uzun seneler yaşamış. Sonra annemiz Ciddiye, devletli babamız Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam Hindistan Serendip Dağı'na indirilmiş ve bu şekilde yeryüzünde insan hayatı başlamış. Onun için Sure-i Araf 10. ayeti celilede Rabbim Teala buyuruyor ki Zat-ı Uluhiyetime yemin ederim ki muhakkak biz sizi yeryüzüne malik ve arzı sizin karargahınız kıldık. Yeryüzü bizim karargahımızdır. İstediğiniz gibi tasavvur etmeniz için, istediğiniz gibi tasarruf etmeniz için size kudret verdik. Yeryüzünde çeşitli menfaatlerinizi halk ettik. Hayatınızın günlerinde yersiniz, içersiniz, yersiniz, kuşanırsınız. İstediğiniz gibi tayyüş eder. Şu nimetlerimize karşı gayet az şükreylersiniz. Şu nimetlerime karşı gayet az şükreylersiniz. Halbuki size layık olan nimetlerimizde lezzetlenince nimetin kadrini bilmek, nimetlerim olan ve onları size gönderen Allah-u Teala'ya şükretmeniz lazım gelir. Kıymetliler, bu ayeti celilede insanlığın, beşeriyetin ahvali tayin edilmiş. Yeryüzü bize bir mesken, bir ev, yaşama mekanı olarak verilmiş. Yanlış şart koşulmuş. Yiyin, için, giyinin. Dünyanın türlü nimetlerinden faydalanın. Ve lakin bu nimetlerimize karşı şükredin. Eğer siz şükretmezseniz, nimetimizin kadrini bilmezseniz, bu nimetler sizin elinizden alınır. Şu halde nimetlerin şükrü nimeti çoğaltır, kadrini bilmek nimeti arttırır, nimete şükretmemek nimetin elden gitmesine sebep olur. Nimetin şükrü, ne cins nimet verildiyse onun ile Allah'a isyan etmemektir. Göz bir nimettir, dil bir nimettir, kulak bir nimettir, ayak bir nimettir. Gözle harama bakmamak, kulakla haram dinlememek, dille boş söz, boş kelam söylememek, ayaklarla harama gitmemek nimetin şükrüdür. Yoksa yalnız telaffuzla şükretmek şükürdür ama asıl nimete şükrün küçük bir bölümüdür. Demek nimetlerin şükrü verilen ilahi nimetleri, yenilen, içilen, giyilen, kuşanılan ne olursa olsun, evlenmek de bir nimettir, çoluk çocuk nimettir. Onu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Resul-i Kibriya'nın hükümlerine göre kullanırsak, fermanına uyarsak şükür, uymazsak nankörlük olur. Nankörlerin elinden, Allah şükretmeyenin elinden nimetini geriye alır. Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam 20 defa Havva annemizle buluştuktan sonra ikiz evladı oldu Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın. Havva annemizle buluştular. Biraz sonra geleceğiz. 20 defa annemizin ikiz

defa tek bir evladı oldu. O da Şit aleyhissalatu vesselam'dır. 20 defa çift olunca 40 çocuğu, bir de tek olunca 41 evladı Cenab-ı Adem aleyhisselamın oldu. Ama bu mübarek evlatlar çoğala çoğala Cenab-ı Adem aleyhisselamın gününde 40 bin kişiyi Cenab-ı Adem Safiyullah gördü. 41 kişiden 40 bin kişi oldu. İşte dünya çoğala çoğala babamız Adem, annemiz Havva radıyallahu anha validemizin bereketiyle dünya 5 kıtada 5 milyar insan evladı oldu. Şu halde hakikatte biz bütün insanlarla kardeşiz. Almandır, Amerikalıdır, İngilizdir, Türktür gibi sözler kardeşliğe haleldar etmez. Kıtaların ayrılışı, evlerimizin birbirine bitişik olmayıp ayrı olduğu gibi yine kardeşlik bağını koparmaz. Kardeşlik bağının hukuku şol nimeti ilahiyedir ki iman ve İslam üzerinde bulunmak hakiki kardeşliktir. Cenab-ı Adem aleyhissalatu vesselam peygamber olduğu için Cenab-ı Cibril aleyhissalatu vesselam 12 defa peygamber aleyhisselama mülaki olmuştur. Bütün peygamberlere Cenab-ı Cibril aleyhisselam ne kadar teşrif buyurdu ise Habib-i Da Muhammed aleyhisselatu vesselama onların toplam sayısı kadar gelmiştir. Bütün peygamberlere ne mucize verilmişse Fahri Kainat aleyhisselama bütün peygamberlerin mucizelerinden bir mucize verilmiştir. Bu ne kadar büyük bir devlettir. Adem aleyhisselam peygamber olunca 40 bin kişiyi gördüğü de mülahaze edilip düşünülürse ki aşağı yukarı bir şehir nüfusudur. Bir vilayete peygamber gönderilen Cenab-ı Safiyullah şeriatı ilahiye ile muttasif olup emri ilahiye evlatlarına dolayısıyla kavmine tebliğ etmiştir. İnsanlık karanlık, insanlık bilgisizlik, insanlık zulüm üzerinden neşet etmemiş, filozofların zannettiği gibi vahşi bir hayatla insanlık başlamamış, bizatihi peygamberle başlamış, Allah'ın gönderdiği ilimlerle insan münevver kılınmış, vahşet sözü yaratılışın hakikatını bilmeyenlere ait bir sözdür. Şu halde peygamber gönderildiğine göre kavmi olan 40 bin kişiye devletli Safiyullah oruç emretmiş, günde bir vakit namaz emretmiş, gusül abdesti emredilmiş, kitap gelmiş, yani müsbet ilimler verilmiş, fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretilmiş, Süryani, İbrani, Arapça diller kendisine öğretilmiş, daha başlangıçtan Süryani, İbrani, Arapça dili olarak insanlar üç dil üzerinden konuşmaya başlamışlar. Görülüyor ki bilgiye bir ilim ve itaat insanlığa emredilmiş, ilmin, bilginin kemalatı itaat ve ibadette toplanmış, bu şekilde itaat edenler huzurlu kalbe, isyan edenler hem dünya meşakkatine hem ahirette şiddetli azaba müstarak olmuşlar. Rivayetlere göre Cenab-ı Adem Safiyullah 1000 yaşına, bazı ulemanın beyanında 2000 yaşına kadar yaşamış, 11 gün hasta olmuş, cuma günü vefat etmiş, Hazreti Allah bir sene, bir rivayette 40 sene sonra Cidde'de vefat etmiştir. Demek ki

evlilik hayatında erkeklerin önce vefat etmesi Safiyullah'ın sünnetidir. Evlilikte erkekler daha önceden vefat ederler, hatunlar geride kalırlar. Tabi bunda hikmet var, çoluk çocuğun terbiyesine, evin ihtiyaçlarına devletli validelerimiz sahip olup hakim çıkarlar. Cenab-ı Safiyullah Cidde'de vefat etti. Kabirleri bir rivayette Kudüs-i Şerif'te, bir rivayette Mina'da, bir rivayette Mina'nın Mescidi Haif. Mescidi Haif öyle bir mübarek mescittir ki ulemanın beyanına göre 300 peygamber aleyhisselam Mescidi Haif'te namaz kılmıştır. Bir rivayette Safiyullah'ın cenazesi mübarek cesedi paki Arafat meydanındadır. Allahu Teala kendisine peygamberlik vermiş. Dolayısıyla şefaati ümmeti Muhammed'in üzerine müesser olsun inşallahu Teala. Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvalini Mucizül Kur'anul Beyan Sure-i El-Bagara 30. ayeti celileden itibaren bizlere haber veriyor. Zikret ya Resul-i Kibram ya Habibim. O zamanı ki Rabbin Teala meleklere hitaben ben azimşan yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler cevaplarında yeryüzünde daha önceden cinnilerin yapmış olduğu fesatları gördüğünden fesat ve inada ilimlerine binaen yeryüzünde ifsad eden kanlar dökecek olan kimselere halk eder misin ya Rabbi? Taaccüp ederiz ki yeryüzünü ifsad edecek kimseleri İslam ve imarına memur edersin. Zira çeşitli fesatlarla ifsad eden kimselerin nasıl zat-ı kibriyana halife olacağına idrakımız noksandır buyurmuşlardır. Adem Aleyhisselam'ın halk olunmasının hikmetinden suale cüret ettiler. Dediler ki ya Rabbi biz senin hamdine layıkı veçiyle itaat ettiğimiz halde tesbih ve noksan sıfatlardan seni tenzih ederiz. Meleklerin bu sualine cevaben Rabbim Teala Vedikettes Hazretleri buyurdu. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben muhakkak bilirim buyurdu. Ayeti Celile'nin müfessirin tefsirine göre meali şerifi böyle. Melekler latif bir nurdan yaratıldıkları için muhtelif vazifeler, muhtelif teşekküllere kadir olarak yaratılmışlardır. Meleklerin mümtaz vasfı bize musallat olan şeytanın musallat olmayışı, bizde nefsin bulunmasına mukabil nefisleri şeytanda bulunmayışı, Allah'a isyan etmezler, günah işlemezler, hata işlemezler, onların ubudiyetleri, kullukları öyle nurani bir makamdır ki melekler yaptığı ibadet içinde çeşitli lezzetler alırlar, kulluğunun izzet ve şerefini Allah'a itaatte bulurlar. Ayet-i Celil'e de geçer. Ben azimüşşan yeryüzünde bir halife halk edeceğim sözünden halifeden murat nedir? Müfessir buyurmuş Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Demek Adem Safiyullah Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Çünkü her nebi Allahu Teala arzın imaratına, insanların siyasetine, nüfusunun tekemmülüne, emirlerinin ifasına Allah halife kılmıştır. Adem Aleyhisselam Allah'ın halifesidir. Her Nebi Mükerrem Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın halifesidir.

kilisesidir. Ne yaparlar? Yeryüzünü imar ederler. Yani imarına, insanların siyasetine, insanların nüfusunun tekemmülüne, Allah'ın emirlerinin insanlara tebliğine, yasaklardan içtinab etmesini göstermeye, ibadet ve taatın kemalatı

ki kemalat ve fazilet ile gerekse insanlara yaptığı irşad ile Allah-u Teala'nın hukukunu ne yaparlar? Yeryüzünde beni Adem'e öğretirler, gösterirler, irşad ederler, tebliğ ederler. Şu halde nebilerde terbiye kuvveti vardır. Feyzi Sübhaniye'nin insana akmasına sebep olurlar. Eğer insan isyan ederse Allah'ın feyzi, rahmeti, bereketi üzerinden kesilir. Eğer insanlar Allah-u Teala'ya itaat ederse feyzi ilahi, rahmet, bereket, Allah'ın türlü nimetleri ona nazil olur. Şu halde peygamberin kutsu vazifesi nasıl oldu? Bu feyzi ilahiyi ulaştırmada insanlara talim, irşat, hidayete vesile oldular.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Afu, affeden, mağfiret eden. Ey affı bol, bağışlaması ve affetmesi çok afu Allah'ım. Bize acıyarak fazl ve kereminle günahlarımızı affet. Er-Rauf, merhamet edici, pek şefkatli olan. Ey son derece merhametli, acıması ve şefkati bol Rauf Allah'ım. Dua eden ve sana sığınan kullarına şefkat ederek dualarını kabul eyle. Malikul Mulk, mülkün ezeli ve ebedi sahibi olan. Ey mülkün ve bütün varlığın tek sahibi Malikül Mülk Allah'ım. Sana ihtiyaçlarını arz edenlerin ihtiyaçlarını gider. Zülcelali vel ikram, hem azamet sahibi hem fazlı kerem sahibi olan. Ey celal, büyüklük, azamet, ikram ve iyilik sahibi Zülcelali vel ikram Allah'ım. Beni yağmur gibi yağan iyilik ve ikramlarından nasiplendirerek ondan istifade edenlerden eyle. El-Muksit, hükmünde ve işlerinde adaletli olan. Ey adaletten şaşmayan, adil, tüm işlerini denk, uygun, yerli yerinde yapan Muksit Allah'ım. Görüş ve yönümü hak üzere sabit kıl. El-Cami'a,

istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. Ey mahlukatı toplayan, bir araya getiren, dilediğini istediği yerde toplayan cami Allah'ım. Mahlukatını topladığın kıyamet gününde kemalatları toplayarak sana gelmeyi nasip eyle. El-Gani, çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ey her şeyden müstani olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek zengin, Gani Allah'ım. Fakirliğimi gidererek bana zenginlik ihsan eyle. El-Mughni, dilediğine zenginlik veren, müstani kılan. Ey kullarına zenginlik veren, istediğini dilediği kadar zengin eden Muni Allah'ım. Hayırlardan yoksun, müflis nefsimi iflastan kurtar ve zengin eyle. El-Mani, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. Ey öne geçmiş fiilleri önleyen, bir şeyin olmasını istediği zaman mani Allah'ım. Nefsimi günah hastalığından kurtarıp şifa ihsan eyle. Eddar, ey zarara uğratan, elem, keder ve zarar veren şeyleri yaratan dar Allah'ım. Bilerek ve kasten bizi kıskananları zarara uğrat, kına.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve menkıbeler. Şeyh Sadi Şirazi Kuddüs-i Sirruhu anlatıyor. Bir gün henüz akıl bali olmamış bir çocuk niyet edip oruç tutmaya başlar. Yüz türlü sıkıntıyla kuşluk vaktine kadar sabreder. Çocuğun annesi babası rahatça orucunu tutması için o gün çocuğu okula göndermez. Annesi şefkatle kucaklar öper, babası okşar. Çocuğa bir takım ödüller verip yüzüne karşı överler. Fakat öyle olunca açlık ve susuzluk çocuğun canına tak eder. Kendi kendine, akşama daha çok vakit var. Bir iki lokma yesem annemle babamın nereden haberi olacak diye düşünür. Böylece anne babasına yaranmak için oruçluymuş gibi görünür ama gizlice orucunu bozar, bir şeyler yer. Şayet sen Allah'ın seni gördüğünü bilip ondan korkmadıktan sonra namazı abdestsiz olarak kılsan kim nereden bilecek? Çocuk buluğ çağına girmediği için orucu anne babasına hoş görünmek için tutmuş olabilir. Ancak gösteriş için ibadet yapan yaşı olgun bir kimse bu çocuktan daha cahildir. Gösteriş için, dindar görünmek için kılınan namaz ve yapılan ibadet cehennem kapısının anahtarıdır. Şayet tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın senin seccadeni cehenneme sererler. Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i Kuddüs-i Sirruhu şöyle der. Yaptığı amelleri beğenen kimse Allah yolunda ilerleyemez. Şeyh Sadi Şirazi Kuddüs-i Sirruhu şöyle buyurur. Ey insan! Yüce Mevla seni topraktan yarattı. Sen de toprak gibi alçak gönüllü ol. Sana büyüklenme yaraşmaz. Yüzünü alçak tut, baş kaldırma, hırsa kapılma, dünyayı yakma. Madem ki Allah seni topraktan var etmiş, ateşe benzeme. Ateşin mizacı kibir ve gururdur. Ateş vaktiyle başını dik tutup kibirlenirken, toprak acz ve tevazu gösterdi. Onun için ondan melun şeytanlar yaratıldı, topraktansa şerefli insan yaratıldı. Bak bu konuda bir örnek vereyim. Buluttan denize bir damla düştü. Damla denizin genişliğini görünce utandı, kendinin hiçbir kıymeti olmadığını sandı ve denizin olduğu yerde ben ne oluyorum? Doğrusu o varken ben yokum dedi. Damla kendisini böyle hor görünce bir sedef onu yuttu, sulara karışıp telef olmadı. Sedef onu bağrına basarak naz ile besledi, felek onun işini öyle güzel yürüttü ki padişahların taşlarına layık çok kıymetli iri bir inci oldu. Damla alçak gönüllülüğü sayesinde çok değer kazandı, yokluk kapısını çaldığı için varlık buldu. Büyük alim İmam Gazali Kuddüs-i Sirruhu şöyle buyuruyor. İhlasın asıl manası, kulun yaptığı ameller karşılığında Allah Teala'dan mükafat talep etmemesidir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Saffat 37/96. Şayet yapılan ibadet sevap elde etmek veya ceza korkusuyla olursa bu şekilde davranan kimse tam anlamıyla ihlas sahibi olamaz. Çünkü bu kişi kendi nefsi için çaba sarf etmiştir. Gavs-ı Bilvanisi Abdülhakim Hüseyin'i Kuddüs-i Sirruhu şöyle der. İhlas, alemlerin Rabbi olan Allah'ın emir ve hükümlerini sadece O'nun rızası için yapmak, bütün gücünü bunun için sarf etmektir. İhlas, ilahi emirlere sebat göstermenin özüdür. İnsan kıymet verdiği ve düşündüğü şeye göre kıymet kazanır. Hayatını şöhret ve şehvete adayan kişinin sonu hiç kuşkusuz hüsrandır. Meşhur veli Ebu Bekir Şibli Hazretlerine Kuddüs-i Sirruhu, en acayip şey nedir diye soruldu. Buyurdu ki, Rabbini tanıdıktan sonra ona asi olan, karşı gelen kalptir. Mürit ne zaman kamil olur diye sorulduğundaysa şu cevabı verir. Her yerde ve her zamanda hali bir olup ihlaslı olduğu vakit kamil, olgun bir mürit olur. Bir gün Bayezid-i Bistami Hazretlerine Kuddüs-i Sirruhu, Allah Teala'ya ulaşmanın yolu nedir diye soruldu. Hazret şöyle cevap verdi. Allah Teala'ya ulaşmak, onun

0: birbirlerine gerçek manada sarılmak ve bütün hallerde ihlaslı olmakla beraber doğruluktan ayrılmamakla mümkündür.
1: Büyük sözler.

Küçük ve sessiz bir kıpırtı yapışır küçük bir çocuğun dudağına. Çekingen, tereddütlü, heyecanlı, içten bir dua. Minik eller acemice göğe uzanır sevinçle. Bana çikolata gönderir misin Allah'ım?

Derin ve sessiz bir çığlık doluşur genç bir kadının yüreğine. Hayat telaşı arasında yitirdiği masumluğu düşer hatırına. Sözsüz ve hecesiz bir çağırış, sessiz ve gösterişsiz bir ağlayış. Beni affeder misin Allah'ım?

Cılız bir ah işitilir bir ihtiyarın ağzından. Son bir kare almak ister gibi gün batımının kızıllığından. Derin ve keskin bir pişmanlık sarar ruhunu. Geç kaldım Allah'ım.

Hayat tek bir nefeste başlar, tek bir nefeste biter. Hüzün yakışır yolcuya, anlar ki kalmak yok, göç var buradan. Göklere erişir sözü küçük bir bebek eli gibi. Son nefeste bir mümin affedildiğini anlar. Melek kanatları dokunmuş gibi dudaklarına, doyumsuz bir yakınlık, anlatılmaz bir huzur. La ilahe illallah.

Giden gider, soluk bir tebessümle yüzünde, bize ağlamak kalır. Bir kervan gibi, bir insan.

göçer yanı başımızdan. Ölümden öte ülkelere göçer. Ölen ölümün korkusunu atar omuzlarından. Geldim Allah'ım.

Ölmek artık bize kalır. Göçmek bize kalır. Yalnızlık bize kalır. Kala kalırız dağlar başında. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Vaka ve Hadid sureleri.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.

Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, okullarda son dersleri bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatil ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 26 Haziran Cuma günü sona erdi. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu bugün son ders zilinin ardından atıyor. Okulların son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimler için çalışma yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında erdem, değer, eylem çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Numan Kurtulmuş mesajında 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı, onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerini ve büyük bir özveriyle emek veren fedakar öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, gençler, karne sevincini dolu dolu yaşamanızı, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve verimli bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. 18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere, tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlattı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının bunun üzerine süratle harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğine değinerek şu bilgileri paylaştı. 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 3. operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da bir otomobilde düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü'nde bir otomobilde uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek 2 zanlıyı yakaladı. Otomobilde yapılan aramalarda 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5'i avukat 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada örgütlü suçlar soruşturma

Bürosu koordinasyonunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunda yeni nesil sokak çeteleri olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Soruşturmanın devam eden aşamasında suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla başsavcılık koordinasyonunda yeni bir operasyon planlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda aralarında 5 avukatın da bulunduğu 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adresi operasyon düzenlendiği bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 34'ü İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüp Sultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet gösterdiği, elebaşılığını ceza infaz kurumunda bulunan ve aile yurt dışında firari olan Yıldıray lakaplı SEV'nin yaptığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Karacellatlar ismini kullanan yeni nesil silahlı suç örgütünün alan hakimiyetini sağlamak amacıyla başkaca suç örgütleriyle hem organik temas hem de saha mücadelesi içine girdiği ana gelir kaynakları olarak yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amacıyla da 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 1 silahla kasten yaralama, 22 yağma, yağmaya teşebbüs ve bu suçlarla birlikte 6136 sayılı kanuna muhalefet, 7 örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit, 3 uyuşturucu ticareti, 4 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme olmak üzere 48 suç eyleminin faili oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. Alvarado, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son durumu değerlendirdi. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını aktaran Alvarado, 4300'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmakta. Ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlardan ricamız acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir ifadelerini kullandı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti. Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan iki uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde arka arkaya iki depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanarak hazırlıklara başlandı. Genelkurmay Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde tahsis edilen A400M tipi askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracının Venezuela'ya gönderilmesi planlandı.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A-400M tipi askeri uçakla insani yardım Tugay'ından

0: ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi kararlaştırdı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde gaflet konusunu işleyeceğiz. En sonki dersimizde zikrin bütün konularını bitirmiştik. Gavs-ı Sani Hazretleri gaflet konusunu zikirden hemen sonra kitaba koymuş oldu. Bunun sebebi de zikrin gafletsiz olması matluptur. Talep edilen şey zikirde, bu hatmi hacegan da olabilir, delal-ı hayret de olabilir, kalp zikri de olabilir, lataif de olabilir, nefi isbat da olabilir. Yani Gavs Hazretleri'nin kitapta yazmış olduğu bütün zikir çeşitleri, insan ne zaman fayda görür? Eğer gaflet olmaz ise, yani gafletsiz çekilir ise o zikirler fayda görür. Dolayısıyla bu sebepten dolayı zikir konusunu bitirdikten sonra gaflet konusunu işlemiş oldu Gavs Hazretleri. Buyuruyor ki gaflet konusunun başında, İ'lem, sen bil ki ennel gaflete, gaflet maradun azimun, büyük bir hastalıktır. İze stevle ala ahadin, bir kimseyi eğer ele geçirir ise, ba'e bi hasareti dareyni, her iki cihanda ne yapar? O kişi kaybeder. Fehiye, gaflet tezidul hasrete, kederi ne yapar? Arttırır. Çünkü kişi dünyada Allah-u Teala'dan gafil olduğu zaman, onun dininden, onun emrettiği şeylerden, yasakladığı şeylerden gafil olduğu zaman, ahirette kederi ne olur? Artar. Buna sebep olacak olan şey ne olmuş oluyor? Gaflet olmuş oluyor. Bir de vel melamete ve nedamete, pişmanlığı ve kınanması da artar. Ve tuzilu en ni'mete, nimeti ne yapar? Giderir gaflet. Bu dünyadayken eğer kişi Allah'tan gafil olur ise, emrettiği, yasakladığı şeylerden gafil olur ise, o büyük nimeti ne yapmış olur? Kaçırmış olur. O nimet ne olmuş oluyor? Allah-u Teala'nın emrettiği ve yasakladığı şeyler olmuş oluyor. وَتَجْعَلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ, kul ile Rabbi arasını ne kılar bu gaflet? Vahşeten, yani kul ile Allah-u Teala arasındaki o uzaklığı ne yapar? Meydana getirir gaflet. Çünkü insan Allah-u Teala'dan gafil olduğu zaman, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını unuttuğu zaman, onları yerine getirmediği zaman ne olmuş olur? Kul Allah-u Teala'dan uzaklaşmış olur. Ve tumekkinu şeytane min ibni Adem, ve o gaflet şeytanın insan oğluna musallat olmasını sağlar. Şimdi gafletin sebepleri peki nedir? Yani bir kişi, bir insan neden gafil olur? Gavs Hazretleri gafletin sebeplerinin ilkini şöyle diyor. Diyor ki esbabul gafleti, gafletin sebeplerinin ilki nedir? El cehlu, cehalettir. Yani ilimsizliktir, bilgisizliktir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki

Kul de ki hel yestevil a'ma vel basiru. Kör ile gören bir olur mu? Em hel testevi zulumatu ve nur. Karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Cehalet ile ilim de bir olmaz. Yani bir yerde bir yer ya karanlık olur ya aydınlık olur. Öyle değil mi? Bir yer ya karanlık olur ya aydınlık olur. İlim de böyle bir şeydir. İlim insanı aydınlatır. Rabbine karşı olan o vazifeyi bildirir. Cehalet ise karanlık gibidir. İnsan yönünü yolunu bulamaz. Ebu'l-Abbas Ahmet bin Mesruk Hazretleri buyuruyor ki şeceretul gafleti, gaflet ağacı, gaflet ağacı tuska bima il cehli, cehalet suyuyla sulanır. Bakın gaflet ağacı ne ile sulanır? Cehalet suyuyla sulanır diyor. Birincisi demek ki gafletin sebebi cehalettir, bilgisizliktir. İkincisi ise Gavs Hazretleri buyuruyor ki ve terku muhasebetin nefsi, nefsi muhasebesini terk etmek. Yani kişi bu hayattan sonrasını, yani ölümü unutması, ölümü hatırlamaması, yarına, öldükten sonraki hayata ne hazırlaması gerektiğini düşünmemesi nedir? Bu da gafleti meydana getiren sebeplerden bir tanesidir. Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu takullâhe, ey iman edenler Allah'tan korkun, vel tenzur nefsum ma kaddemet liğad, herkes yarına ne hazırladığına baksın. Vettakullah, Allah'tan korkun. İnnallaha habirun bima ta'melun. Şüphesiz Allahu Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Bakın ayet-i kerimede vel tenzur nefsun ma kaddemet liğadin buyuruyor Allahu Teala. Vel tenzur nefsun, kişi nefis, yani baksın. Neye baksın? Ma kaddemet liğadin, yarına ne hazırladığına baksın. Yani kendisini muhasebe etsin. Kendisini bir kontrol etsin. Ben öldükten sonra karşıma gelecek o hayat için ben ne hazırladım? Ben ne yaptım? Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar uyabildim diye önceden işte kişi kendini bu şekilde muhasebe etmediğinden dolayı ne olmuş oluyor? Gafil olmuş oluyor. İşte gafletin sebeplerinden bir tanesi de budur. Yine bununla ilgili Şeddat bin Evs radıyallahu teala anhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki el keyyisu, akıllı olan kimse, akıllı olan kişi mendane nefsehu, nefsini hesaba çeken ve amile lima ba'del mevti, ve ölümden sonrası için çalışandır, amel edendir. Vel acizu, aciz kimse ise men etba'a nefsehu hevahu, nefsini arzularının peşine takıp da ve temenna alallahi, Allah'tan boş temennilerde bulunandır. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine göre akıllı kimse, ahirette kazanacak olan kimse kimdir? Nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışandır. Aciz olan kimse için ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? O kişi de nefsi arzularının peşine düşmüş, o heva ve hevesinin peşine düşmüş, kendi nefsine tabi olmuş ve Allah-u Teala'dan da boş temennilerde bulunuyor. Yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymuyor, ancak Allah-u Teala işte bize rahmet eder, merhamet eder, Allah bizi bağışlar. Şimdi Allah-u Teala'nın rahmet ve merhameti çizmiş olduğu sınırların dışına çıkmayacak olan kimseler içindir. Bir de eğer bir günah işlediyse, tövbe ettiyse ve geri dönüp o günahlarına eğer yaklaşmayacaksa Allah-u Teala'nın merhameti, rahmeti o kimseler içindir. Bir diğer sebep, gafletin sebeplerinden bir diğeri ise وَالْحِرْسُ عَلَى لَذَّاتِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, dünya hayatının lezzetlerine karşı hırslı olmak. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, bu dünyada ölümsüz olacakmış gibi, sanki böyle sürekli yaşayacakmış gibi, böyle dünya hayatının lezzetlerine hırslı olan kimsede de ne meydana gelir? Gaflet meydana gelir. Bu kimseler de Allah-u Teala'dan gafil olmuş olur. Gavs Hazretleri bu tür kimseler için diyor ki, hubbu dünya ve lezzatuha, dünya sevgisi ve

dünya lezzetleri insanı nereye götürür? Yuaddi ilal gafleti anillahi taala, Allahu Teala'dan gafil olmaya götürür. Ona sevk eder. Feyemutul kalbu, ta ki kalp ölür, feyagfulu ve gafil olur. Allahu Teala cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Bir diğer gaflete sebep olan hususlardan bir diğeri ise vettiba'u hevan nefsi, nefsin istek ve arzularının peşinden gitmek. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayeti kerimede وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, nefsin istek ve arzularına uyma, nefse tabi olma. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah-u Teala'nın açık uyarısı var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, nefsin istek ve arzularına tabi olma. Eğer olursan ne olur? Seni Allah'ın yolundan saptırır. O zaman ne olmuş olursun? Allahu Teala'dan gafil olanlardan olmuş olursun. Bir diğer gaflete sebep olan hususlardan bir diğeri ise ve suhbetul gafilin, gaflet ehli olan kişilerle arkadaşlık yapmak, onlarla beraber olmak. Bu da gaflete sebep olan hususlardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 28. ayetinde, önceki derslerimizde de okumuştuk. Allahu Teala'ya dua eden, sabah akşam Allahu Teala'ya dua eden kimselerle beraber ol diye emri var. O ayeti kerimenin sonunda Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız kimselere boyun eğme, onlara itaat etme. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, bir de nefsinin istek ve arzularına tabi olmuş o kimse. Bir de وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُوتًا, bir de işi aşırılık olan o kimselere boyun eğme, onlara tabi olma. Demek ki onlara tabi olmak, onlara boyun eğmek, onlarla beraberlik etmek neye sevk eder, neye götürür insanı? Onlar gibi olmaya götürür insanı. Öyle değil mi? Onun için Allahu Teala burada ayeti kerimede uyarıyor. İşte kiminle beraberlik ettiğine de insanın dikkat etmesi lazım. Eğer gafil olanlarla beraberlik ederse kişi, o da gafil olur. Eğer Allahu Teala'dan gafil olmayan, Allahu Teala ile beraber olan kişilerle beraber olur ise, o da Allahu Teala'dan gafil olmamış olur. Bir diğer husus ise, gaflete sebep olan hususlardan bir diğeri ise وَالتَّكَاسُلُ عَنِ الْعِبَادَةِ, ibadete karşı tembel olmak, ibadete karşı böyle, hani bu namaz olabilir, diğer ibadetler olabilir, Allah-u Teala'ya karşı olan o farz olan ibadetlerde tembel davranan kişi zamanla ne olur? Artık o ibadetten yavaş yavaş soğumuş olur. Vel-iyazu billah, artık o ibadetleri yapmayacak hale gelir. Niye? Çünkü gaflet meydana geliyor. O tembellik kişide gafleti meydana geliyor. Gaflet de kişiyi artık o ibadetleri yapmamaya sevk ediyor. Burada Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki tabi bir dua niteliğinde bir hadisi şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları, bize rivayet edilen duaları hep talim makamındadır. Hep, yani kendisi dua etmiştir. Aslında ümmetine öğretmiştir bu şekilde dua edin diye. İşte o dualardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allahümme inni a'udhu bike minel aczi, ya Rabbi zayıflıktan, acizlikten sana sığınırım. Vel keseli, bir de tembellikten sana sığınırım. Vel cubni vel haremi, korkaklıktan, bir de vel haremi, ihtiyarlıktan, yani hani bunaklık derecesine varan ihtiyarlıktan sana sığınırım ya Rabbi. Ve eûzu bike min fitnetil mahya vel memati, hayatın ve ölümün fitnesinden de sana sığınırım. Ve eûzu bike min azabil kabri, ve kabir azabından da sana sığınırım ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu bu duada bak ne var? Eûzu, Allahümme inni eûzu bike minel aczi vel keseli buyuruyor. Acizlikten ve tembellikten ya Rabbi sana sığınırım. İşte burada demek ki tembellik insanı gaflete, gaflet

ibadette artık ibadetsizliğe insanı ne yapar? Sevk eder. Bir diğer husus ise eklu şubuhati, şüpheli şeyler yemek. Yani helal olduğuna dair şüpheli olan şeyleri ne yapmak? Yemek de insanda gafleti meydana getirecek sebeplerden bir tanesidir. Çünkü Allah-u Teala'nın açık emri vardır. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi halalen tayyiben. Yani yeryüzünde helal olandan yiyiniz. Allah-u Teala dolayısıyla haramı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Helal her zaman insanı ibadet ve taata karşı da ne yapar? Kuvvetlendirir. Haram ne yapar? İnsanı taat ve ibadete karşı ne yapar? Zayıflatır. Her ne kadar zahiri insanın cüssesi kuvvetlenmesi için helal ve harama bakmasa da ama manen ibadete karşı o dinçlik, o kuvvetlilik helal ve harama bakar. Eğer helal var ise kişi ibadete karşı dinç olur, kuvvetli olur. Eğer haram giderse bir kişinin, bir Müslümanın boğazından o zaman ibadetlere karşı da ne olmuş olur? Bir gevşeklik meydana gelir, gaflet meydana gelir. Dolayısıyla ibadetlerden en sonunda nihayetinde tamamen kopmuş olur. Gafletin bir diğer sebeplerinden bir tanesi de vel maasi, günahlar. Kişi günah işledikçe Allah-u Teala'dan gafil olmaya başlar, onu unutmaya başlar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَأَ خَط۪يَةً, kişi günah işlediği vakit نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ, kalbine siyah bir nokta çalar. فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ, tövbe istiğfar ettiği zaman سُقِلَ قَلْبُهُ, kalbi cilalanır. Yani o günahtan dolayı kalbinde meydana gelen o siyah noktalar tövbe ve istiğfar ile ne olur? Silinir. وَاِنْ عَادَ, eğer o günaha dönerse, tekrar günah işlerse kul, zide fiha, kalbindeki o siyah noktalar çoğalır. Hatta ta'luve kalbehu, ta ki kalbini ne yapsar? Kapsar, kalbi simsiyah olur. Ve huve, işte kalpte meydana gelen bu durum erranullezi zekerallahu, Allah-u Teala'nın ayeti kerimede zikrettiği ran diye isimlendirilen pas diye tercüme ediliyor. İşte oradaki pastan kasıt budur. Bir diğer husus ise, yani kişide gafleti meydana getiren hususlardan bir diğeri ise ve kesretul iştigali bil mubahati, mubah yani helal olan şeylerle çok uğraşmak. Ne gibi mesela helal şeyler ne demek? Helal uyumak gibi örnek verebiliriz. Uyumak helaldir. Öyle değil mi? Ama çok uyuduğun zaman, haddinden fazla uyuduğun zaman kişide gafleti meydana getirir. Mesela yeme içme helaldir. Yani helal bir maldan elde etmiş olduğun yeme içme normalde nedir? Helaldir. Dilediğin kadar yiyebilirsin, içebilirsin. Ama fazlası, o fazla tokluk insanda ne meydana getirir? Gaflet meydana getirir. İşte bu ve buna benzeri helallerde aşırıya gitmek, o helallerle çok meşgul olmak ne yapar? İnsanda gaflet meydana getirir. Gavs Hazretleri gaflete sebep olan hususları bu şekilde bizlere özetlemiş oldu. Peki eğer bu hususlara dikkat etmezse kişi ve gafillerden olur ise, gaflet ehli olan kişilerden olur ise bunun zararı nedir? Gavs Hazretleri buyuruyor ki edrarul gafleti, gafletin zararları ademu isticabeti duai, duanın icabet edilmemesine sebep olur. Gafillerdeysen dua edersin ama Allah-u Teala duana icabet etmez. Tehlikelerden bir tanesi budur. İkincisi وَالصَّرْفُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِآيَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah-u Teala'nın ayetlerinden fayda görmez kişi. Yani fayda görmekten yüz çevirir. Bazı nasihat edersin, Allah-u Teala'nın ayetini okursun ona, bir kulağından girer, diğerinden çıkar, sanki normal sıradan bir şey söylemişsin gibi hissiyatı olur.

Ona o ayet-i kerime ona fayda vermez. Yani o ayet kalbine inmez. Vel iyazu billah. Bir diğer zararı ise istihkakul helaki vel azabi. Helak ve azaba mustahak olma zararlarından bir tanesi de bu. Bu nasıl oluyor? Çünkü diyor gafil olan innel gafile anillahi teala ve zikrihi, hem Allahu Teala'dan hem onun zikrinden, onun emir ve yasaklarından gafil olan kişi, onu yapmayan kişi Allahu Teala'nın azabına, onun gazabına müstahak olmaz mı? Olur. E müstahak olursa ne olmuş olur? O zaman helak olmuş olur ahirette. Bir diğer zararı ise su'ul hatimeti, kötü son, kötü akıbet. E ömrüm boyunca eğer kişi Allahu Teala'dan habersiz yaşar ise ne olur? Sonu da nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Öyle değil mi? Şimdi burada da eğer Allahu Teala'dan gafil olur ise, onun emir yasaklarından, onun kitabından, peygamberinden gafil bir hayat yaşar ise kişi sonu da ne olur? Sonu da kötü bir sonla bitmiş olur. Bir diğer husus ise vel hatmu alel kalbi ve sem'i vel basari. Hem kalbe, hem kulağa, hem de göze ne olmuş olur? Mühür vurulmuş olur. Yani kişi gafil olduğu sürece, başta da ifade edilen hususlara dikkat etmediği sürece ne olmuş olur? Hakkı ve hakikati duymaya güç yetiremez. Çünkü artık manevi bir mühür vurulmuştur kulağına. Hakkı ve hakikati göremez ve kalbi de hakkı ve hakikate iman edemez. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza etsin. Bir diğer konu ise tesliyetu şeyatin, şeytanların musallat olması. Çünkü gafil olan kişi diyor, yeftahu bi gafletihi lişşeytani baben. Çünkü kişi gafletiyle şeytana bir kapı açar. Yedhulu minhu liyuvesvise lehu. Ve kişi o açtığı kapıyla şeytana bir yol vermiş olur. Şeytan o kapıdan insanın kalbine girer ve ona vesvese verir ve onu helaka götürecek kadar ne yapar? Ona o amelleri işletir. Ahirette de hüzünlenecek, pişman duyacak. Çünkü diyecek ki keşke bu dünyada gafil olanlardan olmasaydım. Eğer kişi namaz kılarsa ve gafillerden ise, yani namazı adet haline getirdiyse, artık sıradan bir şey, yani adet, Allahu Teala'nın emri diye değil, yani o hale getirdiyse, onun o namazı onu kötülüklerden de alıkoymayacak. Demek ki namazda dahi gafil olmamak gerekiyor. Namazı dahi huşu ile kılmak gerekiyor. Namazda gafil olan kişinin o namazı onu o kötülükten ne yapmayacak? Alıkoymayacak. Allahu Teala buyuruyor ya, İnne's salate tenha anil fahşai. Öyle değil mi? Şüphesiz namaz kötülüklerden ne yapar? Alıkoyar. Ama eğer kişi gafil ise, huşu ile eğer kılmıyorsa, onun o namazı kötülüklerden, fahşa ve münker diye denilen o kötülüklerden onu ne yapmaz? Alıkoymaz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki, kem min kaimin, nice gece namazına kalkan var ki, hazzuhu min salatihi, onun o namazdan, o kılmış olduğu namazdan onun o payı, etta'abu ve nasabu, bitkinlik ve yorgunluktur. Yani kalkıyor, bitkinlik ve yorgunluktan başka bir şey elde etmemiş oluyor. Yani onun o sevabını, o faziletini elde etmemiş oluyor. Gavs Hazretleri gafletin ilaçlarından, yani insanda bir gaflet var ise o gafletin giderilmesi için ne yapması lazım kişinin? Gavs Hazretleri de buyuruyor ki gafil olan kişilerden yüz çevirecek. Başta da ifade edildi ya, eğer gafil olanlarla beraberlik etse o da gaflette olacak. Gafil olanlardan yüz çevirse, onlarla beraberlik etmese, arkadaşlık etmese gafil olan kimselerden olmaz. Bir de gaflet yerlerinden de uzak duracak, Gavs Hazretleri buyuruyor. Bir de vecitinabu emakinil gafleti, gaflet mekanlarından, yani onu gaflete götürecek, gaflete sevk edecek hangi mekan olursa olsun o mekanlardan uzaklaşacak. Bir diğer de Allah dostlarıyla, kalbi Allahu Teala ile beraber olan kişilerle

0: beraber olacak. Bir diğeri ise ve tezekkurul hatimeti, sürekli ölümü hatırlayacak. Sonunu düşünecek, ahireti düşünecek, ölümden sonraki hayatı düşünecek. Bunu ara ara düşünmek dünya lezzetlerine karşı kişinin o rağbetini ne yapar? Keser, atar. Bir önceki mesela derslerimizde de işlemiştik. Lezzetleri kesip atan şeyi çokça anın buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O da neydi? Ölümdü. Ölümü düşünmek, ölümü anmak ne yapar? Dünya hayatına karşı o muhabbeti, o sevgiyi ne yapar? Keser, atar. Kur'an okumak, o da gafleti götürür. Gavs-ı Hazretleri buyuruyor. İlim öğrenmek. İlim öğrenmek. Çünkü cehalet nasıl gaflete sebep oluyordu ise, ilim öğrenmek de gafletin kalkmasına ne olur? Sebep olur. İnsan bildikçe, öğrendikçe, Rabbini tanıdıkça ne olur? Ona bağlanır, ona yaklaşır. Ondan gafil olan kişilerden olmamış olur. Bir de en önemlisi dua. Gafil olan kişilerden olmamak için Allah-u Teala'ya dua etmek. Allah-u Teala'ya sığınmak. Nasıl tembellikten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi öğrettiği o duada, tembellikten Allah-u Teala'ya sığınıyorum diye bir dua vardı. Burada da aynı şekilde Allah-u Teala'ya ya Rabbi gafil olmaktan da sana sığınıyorum diye dua etmek gerekir. Böylelikle gaflet konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık Gavs Hazretleri'nin birkaç tane farklı meseleler diye atmış olduğu bir başlık var. Beşinci bab diye. Oradan inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El Minhacü's Seni Ömer Faruk Çelik. El Minhacü's Seni. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo.
5: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
6: Sadi Şirazi, İslam dünyasının büyük şair ve yazarlarındandır. Eserleri en meşhur İslam klasikleri.

0: klasikleri arasında yer almakta ve asırlardan beri ilgi görmeye devam etmektedir. Asıl ismi Müslihüddin veya Müşerrifüddin'dir. Künyesi Ebu Muhammed Müşerrifüddin Müslih İbni Abdullah İbni Müşerraf Sa'di-i Şirazi şeklinde okunan, Sa'di-i Şirazi lakabıyla meşhur, Sa'di mahlasıyla tanınan büyük bir düşünür, Firdevs'inden sonra İran edebiyatında parlayan en büyük şairdir.
1: Sa'di'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Nakledilen tarihler arasında önemli farklar mevcuttur. Buna göre doğum tarihi 1193-1213 yılları arasına denk gelmektedir. Din alimlerinden oluşan bir aileye mensup olarak Şiraz'da doğan Sa'di, ilk eğitimini memleketinde babasından gördü. Henüz 12 yaşındayken yetim kaldı. Bölgenin Moğol istilasına uğraması üzerine Bağdat'a gitti. Burada bulunan Nizamiye Medresesi'nde tahsiline devam ederek eğitimini tamamladı.
0: Sa'di Eşşirazi ilim öğrenmek ve ufkunu genişletmek maksadıyla birçok İslam beldesini dolaştı. Suriye, Mısır, Delhi, Azerbaycan, Anadolu, Bel ve Gazne dolaştığı beldeler arasında gösterilmektedir. Gittiği yerlerde oranın tanınmış insanlarıyla irtibat kurarak hem öğrenmeye hem de bildiklerini aktarmaya çalıştı. Şihabeddin Sühre verdiği gibi tanınmış alimlerle görüştü. Moğollarla barış yapılması ve memleketinin sükuna kavuşmasından sonra 1257 yılında Şiraz'a döndü.
1: Devletin başında bulunan Ebu Bekr tarafından iyi karşılandı. Sa'di de hükümdarı adına meşhur eseri Bostan'ı yazdı ve kendisine takdim etti. Bir yıl sonra da kendisine büyük saygı gösteren Veliaht II. Sa'd adına Gülistan'ı kaleme aldı. Bu iki eseri kendisine büyük şöhret kazandırdı. Daha sonra benzerleri kaleme alındığı halde hiçbiri bunlar kadar ilgi görmedi. Şair, Salgurlu Türk atabeklerinden Ebu Bekir bin Sa'd bin Zengi'ye olan sevgi ve bağlılığını göstermek niyetiyle eserlerinde Sa'di mahlasını kullanmıştır.
0: Şirazi'nin yakın dostu olan, kendisini sayıp seven ve kollayan Ebu Bekir'le oğlu 2. Sa'd'ın vefatları devletlerinin çöküşüne sebep oldu. Çocuk yaşta hükümdar olan Sa'd'ın oğlu Muhammed zamanında Salgurlu hanedanı çöktü ve 1264'te tamamen Moğolların hakimiyeti altına girdi. Memleketinin tekrar istilaya uğraması üzerine yine hicret başladı. Önce hac farizasını yerine getirmek maksadıyla Mekke'ye gitti ve haccını eda etti. Akabinde Tebriz'e döndü. Burada yakın ilgi gördü ve zamanın değerli şair ve düşünürleriyle tanıştı. Sa'di, Tebriz'den sonra memleketi Şiraz'a tekrar geri döndü. Ahir ömrünü ilim ve ibadetle geçirdi. Bu ibadetlerini mezarının yakınındaki dergâhta ifa etti.
1: Sa'di'nin eserleri şiir ve düz yazıdan müteşekkil iki bölümden oluşmaktadır. Gülistan adlı eseri, öğütler ve ahlaki kavramlar içeren Fars edebiyatının şaheserlerindendir. Sa'di Şiraz'ın hayatı, kasideler, gazeller ve bazı risaleler yazarak geçmiş, hayatında kazandığı ün, ölümünden sonra hızla yayılmış ve o günden bugüne kadar onun eserleri edebiyat ve bilim adamlarının istinad ettiği en büyük kaynaklardan olmuştur.
0: Bütün ehli marifet ve tahkik imamları, Sa'di Şirazi gibi düşündüklerini belirterek, Şirazi'nin şu veciz sözlerini aktarmaktadırlar. Ey Sa'di! Muhammed aleyhisselamı örnek almadan bir kimsenin selamet ve safa yolunu bulması imkansızdır. Sa'di Şirazi başka bir vesileyle bir kimse benden onun vasfını sorsa, gönlünü kaptıran kişi bir nişanı olmayan sevgiliden nasıl bahsedebilir ki? Aşıklar sevgilinin yolunda can verenlerdir. Ölülerden ses gelmez ki, der ve aşkın tarifsizliğini ifade eder.
1: Sa'di'nin toplamı 20'yi geçen eserlerinden bazıları, Bostan, Gülistan, Aklu Aşk, Takrir-i Dibace, Nasihatül Müluk ve Havatim'dir. Sa'di, Arapça ve Farsça yazmış, eserleri vefatından sonra Bi Sütun, diğer bir isimle Külliyat-ı

0: Saadi isimli eserde bir araya getirilmiştir. Eserleri birçok dile çevrilmiştir.
1: Sadi'nin Bostan adlı eseri ahlak, terbiye, tevazu, mertlik, adalet, ihsan, rıza, kanaat, şükür, tövbe gibi muhtelif konuların işlendiği 14 bölümden oluşmaktadır. Eser, hikaye ve menkıbelerle zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu esere birçok kişi tarafından şerh yazılmıştır. Eserde hükümdarlar övülmekten çok hakka, adalete ve doğruluğa davet edilmektedir.
0: Gülistan, hükümdarların hal ve hareketleri, derviş ahlakı, kanaat ve fazilet, susmanın yararları, sevgi ve gençlik, zayıflama ve ihtiyarlık, terbiyenin ehemmiyeti, sohbetin adabının işlendiği 8 bölümden müteşekkildir. Eserde yazar bizzat müşahede ettiği konulara da yer vermektedir. Ayrıca büyük alimlerin sohbet ve toplantılarında duyduklarını, öğrendiklerini aktarmaktadır. Eserlerinde hem nesir hem de manzum kısımlar yer almaktadır. Aktarılan fikir ve düşünceler net bir biçimde, kısa ve açık şekilde kaleme alınmıştır.
1: Gülistan, bütün İslam toplumlarınca çok beğenilmiş, yüzyıllardır okunmuş ve okutulmuş, böylece bir başucu kitabı haline gelmiştir. Bugünden geçmişe bakılınca Gülistan, tartışmasız olarak İslam edebiyat birikiminin en başlarında yer alan birkaç kitaptan biri olmuştur. Bir dönem ders kitabı olarak da okutulan Bostan ve Gülistan, hala dünyanın en iyi 100 kitabı arasında yer almaktadır.
0: Saadi'nin özellikle bu iki eseri hemen hemen birçok dünya kütüphanesinde yer almaktadır. İslam aleminde büyük rağbet gören bu eserler, medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Şerh ve tercümeleri yayınlanmıştır. Eserlerindeki akıcı üslubu ve insanları sıkmayan tarzı, edebi sanatlardan istifade edilerek vücuda getirildiğini göstermektedir.
1: Sadi, Gülistan ve onu basamak kılanlar için, "Ey Gülistan ile ünsiyet eden, güle var nisbeti bundan dolayı. Seni tatmin etmez gerçi bu su, sezilir belki biraz gül kokusu," der.
0: Saadi, hikmetli öğütler ve unutulmaz ibretler içeren hikaye geleneğimizin de zirve isimlerinden biridir. Saadi'nin Gülistan adlı bu eseri birbirinden çarpıcı hikayeler ve ilgi çekici karakterler içerir. Yazar okurunu bazen çöllerde, bazen şehirlerde gezdirir. Bazen bir öğrenci, bazen de bir tüccarla tanıştırır. Ama eser bütün gücünü çarpıcılıktan ve ilginçlikten değil, özellikle bu hikayelerin derinlerinde yatan anlamlardan alır.
1: Yazar, gezmiş bulunduğu çok geniş çevrelerden edindiği tecrübelerini ve görgüsünü, medreselerde elde ettiği eğitimi, seyahatleri boyunca temas kurduğu alimlerle yaptığı sohbetleri güzel bir şekilde işlemiştir. İlim öğrenme ve öğrendiklerini aktarma konusunda güzel ve örnek bir hayat yaşamıştır.
0: Saadi Şirazi buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın lütuf ve ihsan buyurduğu bahta ve rızka kanaat etmeyen kimse, Rabbini bilmemiş ve ona itaat etmemiş olur. Ey bir yerde durmayan, sebat etmeyen, rızk için didinip duran koşan kişi! Sakin ol, yuvarlanan taş üzerinde ot bitmez.
1: Ey insanoğlu! Adının unutulmamasını istersen, çocuğuna ilim, hüner, marifet öğret ve onu akıllı fikirli yetiştir. Böyle yaparsan arkanda seni rahmetle anan bir kişi bırakmış olursun.
0: Cenab-ı Hak kulunu yoktan var etti. Eline cömertlik, başına da secde kabiliyeti verdi. Aksi takdirde ne el cömertlik ne baş secde edebilirdi.
1: Dil ile kulak kalbin anahtarıdır. Dil söylemeseydi gönüllerin esrarı gizli kalırdı. Kulak iyi bilgileri duymasaydı, insan nasıl bilgi sahibi olurdu?
0: Ey fakir! Sen hak yolunda oyun çocuğu sayılırsın. Büyüklerin eteğini bırakma. Mayası bozuk kimselerle düşüp kalkarsan, izzet ve vekarını kaybedersin. O halde büyüklerin eteğine yapış. Talebeler çocuktan daha acizdir.

0: hocalarsa muhkem duvar gibidir. Yeni yürüyen çocuk duvara tutunarak yürür. Sen de yeni yürüyen çocuk gibi alimlerin muhkem duvarına tutunarak yürü.
1: Ya Rabbi, bize kereminle nazar kıl. Biz kullarından ancak hata sadır olur. Ya İlahi, senin rızkınla beslendik. Senin ihsan ve lütuflarına alıştık. Ya Rabbi, bizi bu dünyada aziz kıldın. Öbür dünyada da aziz kılmanı senden umarız. Aziz eden de sensin, zelil eden de sensin. Senin aziz kıldığın kimse horluk görmez. Ya İlahi, izzetin hakkı için beni zelil etme ve günahlarımdan dolayı beni utandırma. Başıma benim gibisini musallat etme. Ukubet çekeceksem senin elinde olsun. Dünyada en kötü şey bir insanın kendisi gibi birisinden cefa çekmesidir.
0: Abdülkadir Geylani Hazretlerinin halifesinin talebesi olan Sadi Şirazi, ehli sünnet alimlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. Sadi, doğum yeri olan Şiraz'da 1292 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Zamanla harap olan mezarı daha sonra yeniden yaptırılmış, kendi adıyla anılan Şiraz'ın kuzeydoğusundaki hangâhın bulunduğu yerdedir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Canlı Dilden. Batuhan Şengül. Canlı Dilden.

Rivayet odur ki İsrailoğullarının abidlerinden biri nehrin kenarına yaptırdığı ibadethanesinde ibadet eder, dünya işleriyle alakadar olmazdı. Bütün mesaisini Hakk'a yakınlık için harcar, ibadetle geçirirdi. İbadethanesinin hemen yakınında elbise tamir ve temizleyiciliğiyle meşgul olan kendi halinde biri yaşardı. Günler hep birbirinin benzeri şeklinde geçerdi. Günlerden bir gün belinde para kemeri bulunan bir atlı gelip nehirde yıkanmak için kemerini ve elbiselerini çıkardı. Kendisi yıkandıktan sonra elbiselerini de bir güzel yıkadı. Bir müddet bekledikten sonra da yarı kuruyan elbiselerini giyip uzaklaştı. Ne var ki çıkardığı para kemerini orada unutmuştu. Atlının hemen ardından nehrin kenarına bir avcı gelip serpmeyle balık avlamaya başladı. Avlanırken para kemerini görüp onu aldı ve sevinçle çekip gitti. Daha sonra da para kemerini unuttuğunu anlayan atlı gelerek para kemerini orada aradı. Bulamayınca da elbise temizleyicisinin yakasına yapışarak ''Para kemerimi burada unuttum, şimdi ise yok. Buralarda da senden başkası yok. Söyle, paralarım nerede?'' dedi. Adam şaşkın ve çaresiz ''Ben para kemerini de senin paralarında görmedim.'' diye cevap verdi. Bu cevaba kızan atlı kılıcını çekip bir hamlede elbise temizleyiciyi oracıkta öldürdü. Abid bütün bunlara şahit olunca zahirde haksızlık gibi görünen bu durum karşısında az kalsın Allah'ın adaleti hakkında şüpheye düşecek, fitneye kapılacaktı. Olayların verdiği ilk şaşkınlıktan sonra kendisini toparlayan Abid ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a şöyle niyazda bulundu. Ey yüce Allah'ım! Her şeyi hakkınca yaratan Rabbim! Para kemerini balıkçı alır, elbise temizleyici öldürülür. Bu nasıl iştir? Hikmetinden sual olunmaz ama benim şüphelerimi gider. Adaletine güvenimi sarsma. Bu abid gece olup uyuduğu vakit Allah-u Teala abide rüyasında şöyle buyurur. Ey abid ve salih kulum! Fitneye kapılma, imanın sarsılmasın. Rabbinin ilmine müdahale etme. Şunu iyi bil ki o atlı balıkçının babasını öldürüp malını elinden almıştı. Para kemeri onun babasının malındandır. Yani kendi parasıdır. Elbise temizleyicisine gelince, onun sevap sahifeleri dopdoluydu. Ancak o sahifelerde bir takım günahlar da vardı. Atlının amel defteri ise günahlarla doluydu. Sevap hanesinde tek bir sevaptan başka hiçbir şey yoktu. O elbise temizleyicisini öldürdüğü vakit, onun amel defterindeki günahları silindi. Böylece atlının amel defterindeki sevap da silindi. İşte şahit olduğun bu olayın hikmeti budur. Senin Rabbin dilediğini yapar ve istediği şekilde hükmeder.

Efendim bizden biri iz taşıyan hikayelerde bugün sizler için seçtiğimiz hikayemiz Takdir-i Hüdanım'dır hikayesi. Hikayemiz ise şöyle.

Efendim, Canı Dil'den programı devam ediyor. Bizden biri iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerde Müslümanlık bahsi alt başlığı altında Allah Teala'yı tanımak konusunu dün sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine bu konudan paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Müslümanlık bahsi Allah Teala'yı tanımak konusundaki nasihatlerle Canı Dil'den programı devam ediyor. Şu perişan haldeki lanetlenmiş tabiatçılar ve nasipsiz müneccimler, işleri tabiat ve yıldızlara nispet ederler. Böylelerinin durumu kağıt üzerinde yürüyen karıncaya benzer. Bu karınca kağıdın karardığını ve üzerinde nakışların ortaya çıktığını görünce etrafına bakar ve kalemi görünce sevinçle, "Bu işin hakikatini anladım.

bu şekilleri çizen kalemdir der. Meydana gelen hareketlerden hiçbir haberi olmayan ve bunların ancak son şekillerini gören tabiatçıların hali bu karınca misalidir. Sonra gelen diğer karıncanın gözleri daha keskin, görüş alanı daha geniştir. İlk karıncaya yanıldın. Çünkü ben bu kalemin buyruk altında olduğunu gördüm. Onun ardından nakışları çizen başka bir şeyin olduğunu biliyorum der. Ve bununla bahtiyar olup şunları söyler. Hakikat benim bildiğim gibidir. Kağıdın üzerini çizen asıl güç parmaktır, kalem değil. Kalem parmağın hükmündedir. Bu da görüşleri biraz daha ileri olup ancak tabiatın yıldızlarının hükmünde olduğunu düşünen müneccimlerin haline benzer. Onlar yıldızların da meleklerin emrinde olduğunu ve bunun ötesinde mertebelerini bilmezler. Madde aleminde müneccimlerin ve tabiatçıların arasında böylesine bir ihtilaf olması gibi ruhlar aleminde ilerleme gösteren kimseler arasında da farklılıklar bulunur. Zira madde aleminde yükselen insanların pek çoğu maddenin ötesinde bir şeylere erişip ardından önceki mertebelere iner. Sonra da ruhlar alemine yükselme kapıları kendilerine kapanır. Nurlar aleminden olan alim-i ervahta bunun gibi tehlike ve engeller çoktur. Bunların dereceleri yıldız, ay ve güneşin durumuna benzer. Bu merdiven kendilerine göklerin melekutunu gösterildiği kimselerin miracıdır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 75. ayeti kerimesinde mealen böylece biz yüceliğimizin sırlarını kesin olarak bilmesi için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk buyurur. O makamda Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. En'am suresinin 79. ayeti kerimesi mealen ben yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'ın rızasına çevirdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki kulu Allah'ı görmekten perdeleyen 70 nur perdesi vardır. Eğer Hak Teala onları kaldırıp mahlukatına tecelli etseydi, zatının yüceliği bütün mahlukatı yakardı. Maksadımız bir şeyi sıcaklığa ve soğukluğa nispet eden zavallı tabiatçıların söylediklerini kökten yanlış olmadığını bilmendir. Nitekim eğer bu sıcaklık ve soğukluk ilahi sebeplerden olmasaydı tıp ilmi batıl olurdu. Fakat tabiatçıların düştükleri hata görüşlerinin darlığı sebebiyle eşyanın ahvalinden haberdar olmayıp ilk merhalede takılıp kalmaları, sıcaklık ve soğukluğu asıl sayıp bunların bir hüküm altında olduklarını kavrayamamış olmaları, bunlara hizmetkarlık değil, efendilik isnadında bulunmalarıdır. Halbuki bunlar ayakkabılarının yanında sıralanan en aşağı derecede hizmetçilerdir. Yıldızları sebepler arasında sayan müneccimlere gelince, onlar da bir ölçüde haklıdır. Eğer işler bu şekilde olmasaydı, gece ve gündüz aynı olurdu. Çünkü güneş dünyayı ısıtan ve aydınlatan bir yıldızdır. Yine güneşin gökyüzündeki hareketi olmasaydı, yaz ve kış bir olurdu. Güneşi kudretiyle sıcak ve parlak bir şekilde yaratan Yüce Allah, eğer Zühal yıldızını soğuk ve kuru, Zühre yıldızını sıcak ve nemli yaratsaydı buna şaşılmaz. Bu şekilde düşünmek de Müslümanlıkta ayıplanmaz. Müneccimlerin yanıldığı nokta yıldızları asıl ve işlerin havale edildiği yer olarak düşünmeleri. Onların hüküm altında olduklarını görmemeleri. Ve Araf suresinin 54. ayet-i celilesinde mealen güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Ayet-i celilesini bilmemeleridir. Emir altında olan kendisine iş ve görev verilendir. O halde güneş, ay ve yıldızlar kendilerine verilen emirleri yerine getiren işçilerdir. Hatta asıl işçiler meleklerdir. Bu durum bedeni hareket ettirmek hususunda sinirlerin dimağın içindeki kuvvetin emrinde çalışmasına benzer. Bunun gibi yıldızlar da her ne kadar önemli bir vazifeyi yürütüp dört tabiat gibi basit hizmetçilerden olmasalar da aşağı derecedeki hizmetkarlar arasındadır. Bunların durumu kağıt üzerinde kalemin aşağı derecede bulunan emir altındaki hizmetçi olmasına benzer. İnsanların arasında meydana gelen ihtilafların çoğu hepsinin bir yönden doğru konuşmasındandır. Fakat bazıları gördükleri ve tasavvur ettikleri cüzi gerçekleri hakikatin tamamı zannederler. Bunların hali şehre bir filin geldiğini duyup da onu tanımaya giden amalar zümresine benzer. Bu güruh fili el yordamı

ile tanıyabileceklerini zannedip ona dokunurlar. İçlerinden biri filin kulağına, biri ayağına, biri bacağına, biri de dişlerine dokunur. Sonra kendileri gibi amalarla bir araya gelen bu zümreden filin şeklini tarif etmeleri istenir. Elini filin ayağına koyan fil bir sütun gibidir der. Sonra da sırasıyla kulağına dokunan halı gibidir, dişlerine dokunan da taş gibidir der. Bunların hepsi hem doğru söyledi hem de yanıldı. Fili tamamen tanıdıklarını zannettiler lakin bunu yapamadılar. İşte müneccimlerin ve tabiatçıların durumu da bu amaların haline benzer. Bunlardan her birinin gözü Cenab-ı Hakk'ın hizmetkarlarından birine takılır. Onun saltanatı ve hakimiyeti karşısında şaşkın halde kalıp bu benim ilahımdır diye ortaya atılır. Kendilerine hidayet yolda açılanlarsa hizmetkarların noksanlıklarını görüp onların ötesinde başka bir kudretin olduğunu anlarlar ve bu gördüğüm başka bir gücün hakimiyeti altındadır. Altta olansa ilah olamaz der ve nitekim En'am suresinin 76. ayet-i celilesinde mealen şöyle bildirilmiştir. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca batanları sevmem dedi. Yıldızların, tabiatların, 12 burcun ve bunlardan yüksek olan arşın hali bir yönden özel bir odası olan padişahlık makamına benzer. Padişahın veziri etrafında 12 pencereli bir sofra bulunan özel odada oturur. Pencerelerin her birinde vezirin bir vekili vardır. 7 yardımcısı süvari bu 12 pencerenin çevresinde döner ve vezirden kendileri için gelecek emirleri bu vekillerden işitir. 4 piyade 7 süvarinin altında durup gözlerini onlara dikerek padişahın kapısından gelecek haberi beklerler. Bu 4 piyadenin elinde 4 kement bulunur. Bu kementleri atarak bir grubu ferman gereği huzura çeker, bir grubu huzurdan uzaklaştırır. Bir gruba hilat verir, bir gruba da ceza. Arş özel odadır. Burası meleklerin Allah'a en yakın olan memleket vezirinin bulunduğu yerdir. Yıldızların seması odayı çeviren sofa, 12 burç da 12 pencere gibidir. Vezirin vekilleri diğer meleklerdir. Bunların mertebeleri, mukarreb meleklerin derecelerinden düşük olup her birine ayrı bir ilim verilmiştir. 7 yıldız, 7 süvaridir. Bunlar 12 pencerenin etrafında dönerek her pencereden başka bir emir alırlar. 4 unsur denilen su, ateş, toprak ve hava 4 hizmetkar piyade gibidir. Kendi yurtlarından ayrılmazlar. Sıcaklık, soğukluk, nem ve kuruluk olan 4 tabiat bunların ellerindeki 4 kemende benzer. Örneğin bir kimsenin hali değişse ve dünyaya yüz çevirerek dert ve korku kalbinde yer etse, dünya nimetleri kalbine iyi gelmeyip, akıbetinin kederi kendisini sarsa, hekimler böyle biri için o kimse hastadır. Bu hastalığa mali hulya denir ve ilacı da kaynatılmış eftimondur derler. Tabiatçılar bu hastalığın aslı kuruluk, tabiatın dimağına yerleşmesindendir. Bu kuruluğun sebebi de kış havasındandır. Bahar gelmeden ve havada nem oluşmadan bu hastalık düzelmez derler. Müneccimlerse bu kendisinde sevda halinin meydana geldiği kimsede olur. Sevda, merihle arasında şekil itibariyle kötü bir benzerliğin oluşmasıyla utaritten peyda olur. Utarit, sağ değne yani iki uğurlu gezegen olan Zühre ve Müşteriye yaklaşmadan ya da aralarında teslis oluşmadan bu hasta iyileşemez derler. Hepsi de bir yönden doğru söylüyor. Fakat Necm suresinin 30. ayeti kerimesinde mealen, işte onların erişebilecekleri bilgi budur buyurulmuştur. Dergâh-ı İlahi'de kendisi hakkında saadet hükmü verilen kimse için Utarit ve Melih adında iki hızlı ve mahir vekili, kapı piyadelerinden biri olan havaya kuruluk kemendini atmaları, hastanın kafatasındakileri ve beynindekileri bertaraf etmeleri, onun yüzünü dünya lezzetlerine çevirmeleri, korku ve keder kamçısı, irade ve istek dizginleriyle kendisini Cenab-ı Hakk'ın huzuruna davet etmeleri için gönderirler. Bu anlatılanlar ne tıp ilminde ne de tabiat ve nücum ilimlerinde vardır. Bu ilim ancak tüm alemi ve Yüce Mevla'nın işçilerini, vekillerini, hizmetkarlarını çepeçevre kuşatan, bunların her birinin görevini, hangi emirlerle hareket ettiklerini, insanları nereye davet edip
nelerden men ettiklerini bilen nübüvvet ilminin denizlerinde

izinden çıkar. O halde hepsinin söyledikleri bir yönden doğrudur. Fakat onların alimin sultanının ve askerlerinin sırlarından haberleri yoktur. Allah Teala bela, hastalık ve dert yoluyla insanları kendisine çağırarak adeta bu hastalık değil, lütuf kemendidir. Dostlarımızı bununla kendimize çağırırız buyurmaktadır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şeriflerinden birinde şöyle bildirmiştir. Belaya en çok maruz kalanlar önce nebiler, sonra veliler, ardından da derecelerine göre diğer insanlardır. Yani onlara hasta gözüyle bakmayın, onlar bizdendir denilmektedir. Hastalandım fakat sen beni ziyaret etmedin, hadis-i kutsisi onlar hakkındadır. Önceki örnek insanın kendi bedeni içindeki padişahlığını, bu da bedeni dışındaki memleketinin durumunu ortaya koymaktadır. Bu bilgi insanın kendini bilmesiyle elde edilir. İlk programda insanın kendini tanıması bahsini getirmemizin sebebi budur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97. Reklamları dinlediniz.
2: Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

izler. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar, Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler, dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı dilden.
1: Dört söz, dört manaysa şudur. Şimdi Allah Teala'yı tanımanın, kendisinde toplanmanın,

kazandığı şu muhtasar dört sözü bilmenin vakti. Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah akla gelen her şeyden daha büyüktür. Kendi tenzihinden Yüce Mevla'nın tenzihini bildin ve Sübhanallah'ın anlamını öğrendin. Kendi padişahlığından, onun sultanlığının tafsilini anlayıp bütün sebeplerin ve vasıtaların katibin elindeki kalem gibi Allah Teala'nın hükmü altında bulunduğunu kavrayarak Elhamdülillah'ın manasını bildin. Ondan başka nimet verenin olmadığını, Cenab-ı Hak'tan başkasına hamd ve şükürde bulunulmayacağını öğrendin ve yine hiçbir şeyin kendi kendine hareket etmediğini bilerek La ilahe illallah'ın anlamını öğrenmiş oldun. Artık Allahu Ekber'in hangi manaya geldiğini öğrenmenin zamanı. Bil ki bütün bu öğrendiklerin Allah Teala'yı tanımak hususunda hiçbir şey öğrenmedin. Çünkü Allahu Ekber'in anlamı için Allah Teala daha büyüktür dersin, fakat bu lafzın hakikati Yüce Mevla insanların onu kendi kıyaslarıyla anlamalarından daha büyüktür demektir. Yoksa Allah Teala kendisinden başka her şeyden daha büyüktür demek değildir. Çünkü ondan başkası hakikatte zaten yoktur ki Cenab-ı Hak ondan daha büyük olsun. Bütün mahlukat onun varlığının nurundandır. Güneş ışığı güneşten başka bir şey değildir ki güneş ışığından daha büyüktür denilebilsin. Allahu Ekber'in manası Rabbul Alemin insanların akıl kıyasıyla tanımaktan daha büyüktür demektir. Bu anlattıklarımızla onun takdis ve tenzihinin insanınki gibi olduğunu söylemekten Allah Teala'ya sığınırız. O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Bundan beridir. İnsan da ne oluyor? Yine onun padişahlığını insanın kendi bedenindeki padişahlığı gibi ya da Yüce Mevla'nın ilim, kudret ve diğer sıfatlarının insanın sıfatları gibi olduğunu söylemekten yine Allah Teala'ya sığınırız. Bütün bunlar belki de Cenab-ı Hakk'ın cemalinden bir şeyin beşeriyet acizliği ölçüsünde insanda hasıl olması için birer numunedir. Bu şunun gibidir. Eğer çocuğun biri gelip de riyaset, saltanat ve memlekete sahip olmak nasıl bir şeydir diye sorarsa ona cirit atmaya ve top oynamaya benzer diye cevap veririz. Çünkü o çocuk bundan başka bir zevk bilmez. Kendisinde olmayan özellikleri sahip olduklarına benzeterek anlayabilir. Saltanat lezzetinin cirit atmak ve top oynamak zevkiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı herkesçe malumdur. Fakat burada genel anlamıyla lezzet ve zevk ikisi için de kullanılır. Nitekim kelimenin manasını yüklenmek noktasında ikisi de aynıdır. Bundan dolayı marifetin numunesi çocuklarda da mevcuttur. Bu numune ve misallerinin durumunu böyle bil. Allah Teala'yı kamilen ve hakikaten kendinden başkası tanıyamaz. Marifetullah'ı açıklamak uzundur. Böyle bir kitaba sığmasının da imkanı yoktur. Allah Teala'yı tanımak için teşvik ve tenbih olarak bu kadarı yeterlidir. Marifet talebinin tamamı insanın gücü nispetindedir. Saadetin tamamı ise Allah Teala'yı tanımak, ona kulluk ve ibadet etmektir. Marifetin insanın saadeti olduğunu önceden belirtmiştik. İbadet ve kullukta bulunmanın insanın saadetine vesile olması ise şöyledir. İnsan ölünce Hak Teala'ya dönecektir. Nitekim Allah Teala Maide suresinin 18. ayet-i celilesinde sonunda dönüş ancak onadır buyurmuştur. Kişi kiminle karar kılacaksa saadeti onu sevmesindedir. Onu ne kadar severse saadeti de o ölçüde çoğalır. Zira insan sevdiğini görerek daha fazla lezzet ve rahatlık elde eder. Cenab-ı Hakk'ın sevgisi marifet ve zikir olmadan kalbi kuşatamaz. Kişi her kimi seviyorsa onun zikrini çoğaltır. Onun zikrini çoğalttıkça da sevgisi artar. Bu sebeple Hazreti Davud Aleyhisselam'a ben senin ayrılamayacağın zatım, öyleyse benden ayrılma diye vahiy geldi. Yani Allah Teala ona sen ancak benimle çare bulursun. Asıl işin de benimledir. O halde beni zikretmekten bir an bile geri durma buyurdu. Zikrin kalbe hakim olması devamlı ibadetle elde edilir. İbadet zevki o zaman hasıl olur. Böyle olunca arzu ve şehvet bağları kalpten kopar. Şehvet bağlarının kopması günahlardan sakınmakla gerçekleşir. O halde günahlardan sakınmak kalbin rahatlamasını sağlar. İbadetleri yerine getirmekte zikrin kalbe yerleşmesini. Bunların ikisi de saadet tohumu olan muhabbete vesiledir. Buna

felah denir. Allah Teala Âlâ suresinin 14. ve 15. ayet-i celilesinde mealen temizlenen, Rabbinin adını anıp ona kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir buyurmuştur. İşlerin hepsi ibadet için uygun değildir. Bazısı uygundur, bazısı ise değil. Bütün şehvetlerden el çekmek de mümkün değildir. Böyle yapmak doğru da olmaz. Zira insan yemek yemezse ölür. Mübaşerette bulunmazsa nesli kesilir. O halde bazı arzulardan uzak durmak, bazısını da tatbik etmek gerekir. Bu ölçüyü birbirinden ayırmak lazımdır. Bu hassas ölçü iki durumdan biridir. Kişi ya kendi aklı, isteği ve içtihadına göre hareket edip kendi görüşünü benimser veya bir başkasınınkini, insanın kendi ihtiyarı ve içtihadıyla hareket etmesi doğru olmaz. Çünkü kişide hakim olan arzu ve istekler daima doğru yolu kendisinde gizler. İstenilen şeyi ona doğru olarak gösterir. O halde tercih dizgininin kişinin kendisinde değil, bir başkasında bulunması gerekir. Fakat herkes bu duruma layık değildir. Tercihlerin kendisine teslim edileceği kimse, insanların en basiretlisi olmalıdır. Bu sıfata sahip olanlar da peygamberlerdir. Salavatullahi aleyhim ecmain. Şer-i şerife tabi olmak ve onun hükümlerindeki sınırlara riayet etmek, saadet yolunun zaruri hususudur. Kulluğun hakiki manasıdır. Kendi görüşleriyle şeriatın sınırlarını aşan kimse helak olur. Nitekim Allah Teala, Talak suresinin 1. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Son olarak şunu söyleyelim. Bir hurmanın verdiği zararın ölçüsü 100 kadeh şarabın zarar derecesinden fazla değildir. Bunlar kendilerini bir deniz gibi görüp 100 kadeh şarabın onları kirletmeyeceğini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir testi su yerine koyarak bir hurmanın onun halini değiştireceğini mi sanırlar? Buradan da anlaşılıyor ki şeytan böyle kimselerin saçı, sakalıyla oynuyor. Dünyanın akılsızları bunlarla alay ediyor. Akıl sahiplerinin böylelerinden bahsedip onlara gülmesi bile lüzumsuzdur. Salih zatlar arzularını kendilerine esir etmeyenlerin insan değil, belki hayvan sınıfında olduğunu bilen, insan nefsinin hilekar ve aldatıcı olduğunu tanıyan kimselerdir. Nitekim şehvetine esir olanlar yalancı bir dava üzerinedir. Bunların heva ve heveslerimiz hükmümüz altındadır. Biz bunların efendisi sözleri ise asılsızdır. Kendilerinden bir delil getirmeleri istenildiğinde doğrularına şeriatın hükmünde asla yer yoktur. Kendi hükümleri dışında bir kanıt gösteremezler. Bunları söyleyen kimse eğer isteyerek tüm benliğiyle şeriatın hükümlerine uyuyorsa doğru konuşuyordur. Fakat ruhsat, tevil ve hileyle şeriatın hükümlerini kopmak istiyorsa şeytanın esiri olmuştur. Cehalet, tabiata uygun olan bir işte ise giderilmesi zordur. Bunun için bazıları tereddüt etmeden ibahat ehlinin yolundan yürüyüp bizler özgürüz derler. Kendilerine hangi işlerde özgürsünüz diye sorulduğunda ise bunun cevabını veremezler. Çünkü onlarda ne istek vardır ne de şüphe. Böyle kimselerin hali bir hekime gidip de hastayım diyen fakat sıkıntılarını anlatmayan kişinin durumuna benzer. Bu kimseye iyileşmesi için ilaç verilmez. Bu gibilere söylenecek en doğru söz, her ne hususta şaşkın hale düşersen düş, şunu unutma, mahluksun ve seni yaratan da kadir, alim ve dilediği her şeyi yapandır. Bundan şüphen olmasın demektir. Bu mana böyle kimselere açıkladığımız şekilde delil yoluyla bildirilir.

Efendim Canı Dilden programında alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatleri okuyorduk. Şimdi de sufi kavramlarla programımıza devam edeceğiz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavramımız da Gavs. Gavs, Arapçada yardım etme, imdada yetişme anlamlarına gelir. Bu kelimenin yerine kimi zaman kutup sözcüğü kullanılsa da bazı alimlerin ifade ettiğine göre Gavs, evliya hiyerarşisinde kutuptan sonra gelir. Muhyiddin İbni Arabi ile Seyyid Şerif Cürcani, kutupla Gavs'ı aynı kişiler olarak nitelerken, İmam-ı Rabbani Gavs'ı kutbun yardımcısı olarak görür. Süleyman Cezuli, Delalül Hayrat eserinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme atfolunan 201 isimden 3'ü bu kelimeyle alakalıdır. Gavs, Gays ve Gıyas demiştir. Gavs, İslam'ı derin aşkla, ciddiyetle, önem vererek ve içten gelerek azimet üzere yaşayan bir Allah dostudur. Ümmete dualarıyla yardıma koşar. Bugün günlerden Cuma. Kıssa. Nasreddin Hoca bir gün kasabanın birine gezmeye gitmiş. Günlerden de Cuma'ymış. Cuma vakti gelince hoca camiye gidip Cuma namazını kılmış. Camiden çıkınca yoldan geçen biri hocaya, "Efendi, bugün günlerden ne?" diye sormuş. Hoca bu soruya gereken en güzel cevabı vermiş. "Ben buraların yabancısıyım. Sizin günlerinizi bilmem." Hisse. Cuma günü Müslümanların en kıymetli günlerinden biri ve bayramıdır. Müslüman, Cuma gününden haberdar olmalı ve Cuma namazına mutlaka gitmelidir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seni adlı eserinde gündelik işlerde alınması gereken niyetle ilgili şöyle buyuruyor. İbadetlere güç bulmak için niyet alınan uyku bizzat ibadet olur. Uykuda oldukları sürece ibadeti eda etme niyetinde oldukları için sanki ibadet ediyor gibi olurlar. Eğer başlarda bu niyet mümkün olmuyorsa, onu elde edinceye kadar kendilerini zorlamaları ve Allah Teala'ya sığınıp yalvarmaları gerekir. Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının daha sonuna gelmiş olduk. Bugün Cuma olması sebebiyle haftanın da son programıydı. Pazartesi günü saat 14'te Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, sufi kavramlar, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak gözümüzün nuru, Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, okullarda son dersleri bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatil ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 26 Haziran Cuma günü sona erdi. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu bugün son ders zilinin ardından atıyor. Okulların son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimler için çalışma yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında

erdem, değer, eylem çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Numan Kurtulmuş mesajında 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı, onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerini ve büyük bir özveriyle emek veren fedakar öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, gençler, karne sevincini dolu dolu yaşamanızı, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve verimli bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. 18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlattı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının bunun üzerine süratle harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğine değinerek şu bilgileri paylaştı. 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 3. operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da bir otomobilde düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü'nde bir otomobilde uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek 2 zanlıyı yakaladı. Otomobilde yapılan aramalarda 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5'i avukat 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütlü suçlar soruşturma bürosu koordinasyonunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda yeni nesil sokak çeteleri olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Soruşturmanın devam eden aşamasında suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla başsavcılık koordinasyonunda yeni bir operasyon planlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda aralarında 5 avukatın da bulunduğu 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adresi operasyon düzenlendiği bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 34'ü İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüp Sultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih,

0: Fatih Bahçeli Evler, Güngören ve Büyükçekmece ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet gösterdiği, elebaşılığını ceza infaz kurumunda bulunan ve aile yurt dışında firari olan Yıldıray lakaplı SEV'nin yaptığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Karacellatlar ismini kullanan yeni nesil silahlı suç örgütünün alan hakimiyetini sağlamak amacıyla başkaca suç örgütleriyle hem organik temas hem de saha mücadelesi içine girdiği, ana gelir kaynakları olarak yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amacıyla da 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 1 silahla kasten yaralama, 22 yağma, yağmaya teşebbüs ve bu suçlarla birlikte 6136 sayılı kanuna muhalefet, 7 örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit, 3 uyuşturucu ticareti, 4 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme olmak üzere 48 suç eyleminin fail oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. Alvarado, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son durumu değerlendirdi. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını aktaran Alvarado, 4300'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmakta. Ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlardan ricamız acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir ifadelerini kullandı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti. Türkiye'nin arama kurtarma ve insan yardım ekiplerini taşıyan iki uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Venezuela'nın Yaracu bölgesinde arka arkaya iki depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanarak hazırlıklara başlandı. Genelkurmay Başkanlığı'yla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde tahsis edilen A400M tipi askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracının Venezuela'ya gönderilmesi planlandı. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A400M tipi askeri uçakla insani yardım tugayından ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi kararlaştırdı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah Teala gizli açık her türlü günahı yasaklamıştır. Buna rağmen insan bir cahillik edip de günah işleyebilir. Gerçi günah işleyen kendi aleyhine günah işler ama yine de yaptığı günahı başkalarına söyleyerek hem kendini rezil etmemeli hem de suçunu ağırlaştırmamalıdır. Öte yandan birinin günahını gören kimse de gördüğünü başkasına anlatmamalıdır. Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimizin söylediği gibi haya sahibidir. Ayıpları ve kusurları örter. Kulunun da haya sahibi olmasını, başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmesini ister. Kim bir kardeşinin kusurunu örterse, kıyamet gününde Allah Teala da onun kusurunu örter. Allah Teala'nın birbirinizin kusurunu araştırmayınız emrini Peygamber Efendimiz şöyle yorumlar. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyiniz, ayıplarını araştırmayınız. Müslümanların ayıplarını, gizli hallerini araştırmak onların ahlakını bozar. Evet, Müslümanların ayıplarını araştırmayınız. Kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah da onun ayıplarını araştırır. Allah kimin ayıbını araştırırsa onun bütün gözlerden uzakta yapmaya çalıştığı ayıbını Cenab-ı Hak ortaya çıkarır ve onu aleme rezil eder. Allah Teala müminler arasındaki çirkin söylentilerin yayılmamasını ister. Bu tür söylentileri yaymaktan hoşlananların hem dünyada hem ahirette can yakıcı bir azaba çarptırılacaklarına haber verir. Müslümanların kardeş olduğu unutulmamalı ve kardeşler birbirinin ayıbını, kusurunu kimseye söylememelidir. Kusur örten kimse Allah Teala'nın da kıyamet gününde kendi kusurlarını örteceğini bilmelidir. Allah Teala'nın mümin kulunun günahlarını teşhir etmediğini dile getiren şu hadis-i şerif ne kadar ibretlidir. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak mümin kulunu hesaba çekerken onu mahşerdekilerin görmeyeceği şekilde şefkatle kendine yaklaştıracak ve şu günahını hatırlıyor musun, şunu da hatırlıyor musun diye soracak. Bütün yaptıklarını ona bir bir itiraf ettirecek. Kul artık iyice mahvolduğunu düşündüğü sırada, günahlarını dünyada halktan gizlemiştim, şimdi de onları bağışlıyorum buyuracak. Peygamber Efendimizin bu konudaki buyruklarını ashab-ı kiramın nasıl anladığını göstermesi bakımından şu olay önemlidir. Bir gün Abdullah İbni Mesud'a bir adam getirdiler. "Şuna bak, sakalından şarap damlıyor, cezasını ver," dediler. Sevgili Peygamberimizin pek değer verdiği bu ünlü sahabi, onların iddialarını önemsemedi. Allah'ın ve Resulünün başkalarının ayıp ve kusurunu araştırmayı yasakladığını hatırlattı. Sonra da sözünü şöyle tamamladı. Bir kusur veya ayıp kendiliğinden ortaya çıkarsa onun gereğini yaparız. İslamiyet'in bu güzelliğini bilmeyen, onu hep asan, kesen, öldüren bir din zanneden kimseler ne büyük yanılgı içindeler değil mi?

Teala bütün Müslümanları bağışladığı halde işlediği günahları açığa vuranları affetmez. Bunu Peygamber Efendimiz şöyle dile getirmiştir. Adamın biri geceleyin kötü bir iş yapar, Allah Teala onun suçunu örter. Fakat o kimse sabahleyin gördüğü birine, ben dün gece şöyle şöyle yaptım diye anlatarak, Cenab-ı Hakk'ın geceleyin örttüğü suçunu açığa vurur. Gizli kalmış günahını açıktan işlenmiş hale getirir. Demek ki günahı anlatmak da günahtır.

Bedir Savaşı'na katılmış yiğitlerden Ebu'l-Yeser anlatıyor. Bir gün hurma satarken yanıma bir kadın geldi. Ona evde daha iyileri var dedim. Kadın benimle birlikte içeri girdi. Daha sonra bunu Hazreti Ebu Bekir'e anlattım. Bana şunları söyledi. Olanları başkasına anlatıp da kendini dile düşürme, günahına tövbe et. Fakat dayanamayıp Hazreti Ömer'e gittim. Olanları bir de ona anlattım. O da bana aynı şeyleri söyledi. Olanları başkasına anlatıp da kendini dile düşürme, günahına tövbe et, dedi. Ben yine duramadım, bu defa kalkıp Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktım ve halimi arz ettim. Sen Allah yolunda savaşa gitmiş bir Müslümanın hanımına böyle mi bakarsın, diye sordu. O kadar utandım, o kadar utandım ki kendi kendime, ah keşke şu ana kadar Müslüman olmasaydım, dedim. Cehennemlik olduğumu düşünmeye başladım. Allah'ın elçisi başını eğip uzun süre sessiz kaldı. Nihayet ona şu ayet nazil oldu. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın saatlerinden namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu buyruklar Allah'ı ananlara bir öğüttür. Hazreti Peygamber'in yanına gittiğimde bana bu ayeti okudu. O zaman sahabiler, ey Allah'ın elçisi, bu ayet sadece ona mı mahsus yoksa herkes için mi, diye sordular. Resul-i Ekrem de bütün ümmetim için buyurdu.

Selman Süheyb Bilal. Bütün enlemlere, bütün boylamlara, bütün renklere, bütün dillere, bütün ırklara, bütün milletlere rahmet olarak inen, evrensel mesajla ilk tanışanlardan üç aziz sahabe. Selman-ı Farisi, evrensel mesajın tebliğcisi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Selman Ehl-i Beyt'tendir. İltifatının mazharı bu İranlı sahabe, arayışlarına mecusilik ve Hristiyanlığın kapısını çalarak başlamış, o kapıların kapalı olduğunu görünce yolu Hicaz çöllerine uzanmıştır. Fakat Fars diyarından hür bir kimlikle başlayan yolculuk, maceralı bir serüvenden sonra Medineli bir Yahudinin kölesi olarak sonuçlanmıştı. Ama ne gam, o kutlu Nebi'nin eliyle asıl Allah'a köle olmanın yolunu öğrenmişti. Milliyetini soranlara ben İslamoğlu Selman'ım diyebilecek kadar teslimiyet şuuruna eren bu talihli yolcu, geceleri bile kendisini doğru yolu gösteren rehberinin yanından ayrılmaz ve bu teslimiyet rehberinin dilinden cennet üç kişinin hasretini çeker. Ali'nin, Ammar'ın

Selman'ın sözleriyle hak ettiği yerini bulur. Süheyb-i Rumi. Daha çocuk yaştayken esir edilip Rumlar arasında yetişen, ardından Hicaz'a getirilip satılan çilekeş sahabe. İmanını açıklayan ilk 7 kişinin 4.'sü olma şerefine sahip olan bu aziz sahabi, aynı zamanda Efendimizin Allah'a ve ahirete imanı olan Süheyb'e, annesinin yavrusuna olan muhabbeti gibi sevgi beslesin, iltifatının mazharı. Ve dahi hicret yolculuğundaki hasbiliğinden dolayı hakkında, insanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için canını seve seve feda edenler var. Allah ise kullarına karşı çok şefkatlidir. Ayetinin nazil olduğu talihli. Bilal-i Habeşi. Habeşistan asıllı olduğu için Bilal-i Habeşi diye şöhret bulan Ümeyye bin Halef'in kölesi. Esaret yıllarında kafirlerin elinden çektiği korkunç işkencelere rağmen ehad, ehad diyerek dininden asla vazgeçmeyen iman abidesi. Ve en meşhur özelliğiyle Resulullah Efendimizin müezzini ve dahi Efendimiz'den Miraç gecesinde Cebrail ile birlikte cennete girerken arkamda bir ayak sesi duydum. Cebrail'e bu ayak sesi kimindir diye sordum. Cebrail bana Bilal'indir dedi. Sen hangi hayırlı işleri yapıyorsun ki bu dereceye vardın, iltifatının mazharı. Değerli dostlar, bu üç büyük kutlu diğer Müslüman kardeşleriyle bir yerde oturup Medine-tün Nebi'nin huzur havasını teneffüs ederlerken Ebu Süfyan çıka gelir. O sırada Hudeybiye anlaşması yeni yapılmıştır ve henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan bu anlaşmanın getirdiği rahatlıkla Medine'ye rahatça gidip gelebilmektedir. İşte bu yürek zengini, mal mülk fakiri üç Müslüman bir zamanlar kendilerini inançlarından döndürebilmek için akla hayale gelmedik işkenceleri reva gören ve Hazreti Peygamber'in tevhid mücadelesine karşı yapılan birçok savaşın baş aktörlerinden biri olan Ebu Süfyan'ın salına salına gezindiğini görünce dayanamayıp dudaklarından şu kelimeler dökülüverir. Allah'ın kılıçları Allah'ın düşmanlarını haklamadı. Orada bulunan ve bu sözleri duyan Hazreti Ebu Bekir, Ebu Süfyan'ın gönlünü İslam'a meylettirme düşüncesiyle, bir Kureyş büyüğü ve efendisine böyle mi denir diye çıkışır. Yürek semamızın yıldızları sahabeler, her şeylerini ay yüzüllerine sorar, ona danışır ve aldıkları ışığın aydınlığında hareket ederlerdi. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh de öyle yaptı ve az önce meydana gelen hadiseyi olduğu gibi peygamberine anlattı. Hadisenin ne ehemmiyeti vardı ki, onlar dünya tartısında değeri pek ağır gelmeyen üç köleydi sadece. Ne Arap'ın soylusu ne de zenginiydiler. Oysa her zaman Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak ruhumu kabzet, ahirette de fakirler zümresinden haşret duasını yapan sevgililer sevgilisinin yanında bu üç sahabesi çok değerliydi. Onlar yüzlerine bakıldığında Allah hatırlanan hak dostlarıydılar. Ki bir zamanlar sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovarak zulmedenlerden olasın. Ayetine muhatap olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevgili Sıddık'ına Ebu Bekir.

Bu sözlerle acaba onları gücendirdin mi? Eğer gücendirdiysen Rabbini gücendirdin demektir buyurdu. Peygamberinden bu uyarıyı alan hassas Ebu Bekir sarsılmıştı. Hemen o üç yoksul kutlunun yanına koştu ve "Kardeşlerim, biraz önceki sözlerimle sizleri gücendirdim mi?" diye özür dileyen bir sesle sordu. Resul-i Ekrem'in en yakın arkadaşını çok iyi tanıyan bu deniz gönüllü yoksullar elbette ki darılmayacaklardı, darılmadılar da. "Hayır, sana gücenmedik. Allah seni bağışlasın kardeşim," diyerek yüreklerindeki enginliği gösterdiler. Bütün salat ve selamlar, zahirine bakmadan insana değer vermeyi, imanlı bir yüreğin hiçbir dünyevi değer terazisiyle tartılamayacağını öğreten gül yüzlü, gül sözlünün üzerine olsun.

Dost, sahip, yardımcı, koruyucu demektir. Kim kimin dostudur? Bunu Allah Teala belirlemiştir. Müminin üç dostu vardır. Allah, peygamber ve müminler. Peygamberin de üç dostu vardır. Allah, Cebrail ve müminler. Peygamber Efendimiz henüz Müslüman olmayan akrabalarından söz ederken, onların kendi dostları olmadığını, dostlarının Allah Teala ile iyi müminler olduğunu söyledi. Bununla beraber aralarında akrabalık bağı bulunan kimselerle ilgisini büsbütün kesmeyeceğini belirtti. Allah'ın dostları Allah'a dost olan ve Allah'ın rızası için birbirini sevenlerdir. Kıyamet gününde peygamberler ve şehitler bazı kimselere imrenerek bakacaktır. Bunlar peygamber ve şehit değildir. Allah'ın lütfu sayesinde o dereceyi elde etmişlerdir. Bu bahtiyarlar aralarında akrabalık bağı veya ticaret ilişkisi bulunmadığı halde Allah rızası için birbirini sevenlerdir. O gün onlar bir nur içinde bulunacak, yüzleri ışıl ışıl parlayacak, başkaları korktuğu zaman onlar korkmayacak, başkaları kederlendiği zaman onlar üzülmeyecektir. Bu konuyu Yüce Rabbimizden öğrenelim. Müslüman, hakkı inkar edenler, iki yüzlüler, fesatçılar, bozguncular ve kötü kimselerle dost olmayacaktır. Allah'a ve Resulüne düşman olanlar, kendi babası, oğlu, kardeşi, akrabası da olsa onlarla dostluk etmeyecektir. Allah Teala hakkı inkar edenlerle, iki yüzlülerle yılmadan savaşmayı, onlara karşı kararlı ve sert olmayı emreder. Müminlere bırakıp Allah'ın ve Müslümanların düşmanlarını dost edinmeyi yasaklar. Ancak Müslümanlar güçlü düşmanlarından korunmak zorunda kaldıklarında onlara dost görünebilirler. Allah Teala'nın İsrailoğullarına gazap etmesinin sebebi onların çoğunun hakkı inkar edenlerle dost olmalarıydı. Neden kafirlerle dost olmamalıdır? Allah Teala bunu da şöyle açıklar. Onlar sizi ele geçirecek olsalar, size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini ancak kötülük niyetiyle size uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı isterler. O münafıklar kendi başlarına kaldıkları zaman size duydukları kinden parmaklarını ısırırlar. Peki bütün kafirlere aynı gözle mi bakılacak? Allah Teala bunun ölçüsünü de şöyle koyar. Sizinle din uğrunda savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve adil davranmaktan Allah sizi men etmez. Aslında Allah adalet edenleri sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza destek olmuş kimseleri dost edinmekten sizi men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlara zalimlerin ta kendileridir. Resul-i Ekrem Efendimiz, ileride zalim devlet adamlarının geleceğini haber vermiş ve onlarla yakınlık kuran, yalanlarını doğrulayan, zulümlerine yardım edenlerin kendisiyle ilgilerinin bulunmayacağını ve onların ahirette, havz başında, kendisinin yanına gelemeyeceğini bildirmiştir. Fakat onlara katılmayan, yalanlarını doğrulamayan ve zulümlerine yardım

Yolcu olmayanlarınsa kendisinden olacağını, havuz başında onlarla buluşacağını söylemiştir. Peygamber Efendimizin buyurduğuna göre, insan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. Onun için mümin, dost edineceği kişiye dikkat etmeli, onu iyi seçmeli, sadece müminle dost olmalıdır. Takva sahipleriyle oturup kalkmalı, onlarla yiyip içmelidir. İyi arkadaş, güzel koku satana, kötü arkadaş da körük çeken adama benzer. Güzel koku satan kimse her durumda faydalıdır. Ya ondan koku satın alınır, ya güzel kokuyu o ikram eder. Hiç olmazsa onunla beraber olunduğu sürece güzel koku koklanmış olur. Kötü arkadaşsa körük çeken kimseye benzer. Ya körükten çıkan kıvılcım orada duranın elbisesini yakar, ya da en azından körüğün kokusu onu rahatsız eder. Şimdi de Yüce Rabbimize kulak verelim. Allah Teala kötüleri dost edinen zalimin kıyamet günündeki pişmanlığından söz ederken, o gün onların "Ah keşke ben de peygamberin yolunda gitseydim, falanı dost edinmeseydim, beni Kur'an'dan o saptırdı" diyeceğini hatırlatır. Kısacası o gün takva sahiplerinin dışındaki eski dostlar birbirine düşman kesileceklerdir.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna Er Meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Halkın büyük çoğunluğu Kara İbo ile Pamukçulu Osman pehlivan arasındaki güreşi izlemeyi tercih ediyordu. Aliço nasıl olsa ikinci rakibinde yenecek ve sona kalacaktı. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi bile yoktu. Pamukçulu Osman pehlivanla Şamdancıbaşı Kara İbo

arasındaki güreşe gelince, bunda da saray pehlivanının şansı yüksek olmakla beraber sonuç pek kesin değildi. Saray pehlivanının kıymetini herkes biliyordu. Ama Osman pehlivanın da boş bir pehlivan olmadığı ortadaydı. Güreşlerin başlamasıyla beraber Pamukçulu Osman pehlivanın hemen müdafaya çekildiği görüldü. Şamdancı başı işi başından ciddi tutmaya mecbur olduğunu biliyordu. Reşat Paşa'nın bulduğu bu pehlivanın Aliço karşısında nasıl bir güreş çıkarmış olduğunu görmüştü. Üstelik bu güreşin hakemliğini de yapmıştı. Aliço'nun onun karşısında nasıl aciz kaldığına da şahit olmuştu. Herhalde işi ciddiye tutmaya karar verecekti ki. Evet, bundan başka bu pehlivan az önce katrancı gibi hakikaten zorlu bir pehlivanı yenmişti. Bu da onun kuvvetini ve kıymetini olduğu gibi ortaya koyan bir gerçekti. İşi ciddi tutmayıp da ne yapacaktı? Karayibo bu pehlivanı öyle Aliçovari elenseler ve tırpanlarla yıpratamayacağını da biliyordu. Aliço'nun muvaffak olamadığı bir işte o mu başarı kazanacaktı? İmkan yoktu buna. Eğer bu kuvvetli pehlivanı yenebilecekse ancak pehlivanca. Aklı sayesinde yenebileceğini de çok iyi biliyordu. Onun için buna göre bir plan tasarlamıştı. Güreşi saray pehlivanı kuvvetli elenselerle açmıştı. Pamukçulu Osman pehlivan onun bu elenselerine karşılık vermiyor, sadece bunlardan sıyrılmaya, bunları tesirsiz bırakmaya çalışıyordu. Bu fasıl 5 dakika ya sürmüş ya sürmemişti ki saray pehlivanının birden hızla çapraza girdiği ve Pamukçulu Osman pehlivanı sürmeye başladığı görüldü. Bunu gören seyirciler hep ayağa fırlamışlardı. Kendisini şiddetli bir alkışla tutmuşlardı. Yaşa Karayibo! Yetiştir çangalı! Bunu da öbürünü yendiğin gibi yen. Hadi gireyim aslanım. Hadi aslanım. Hadi saray aslanı. Hadi padişah aslanı. Pamukçulu Osman pehlivan iyiden iyiye şaşırmış ve gafil avlanmış bulunuyordu. O saray pehlivanının bu şekilde birdenbire çapraza girmesini hiç beklemiyordu doğrusu. Şamdancı başının girişmiş bulunduğu bu elense tırpan faslında hiç olmazsa yarım saat ısrar edeceğini ummuştu. Ama yanılmıştı. Aliço'nun güreş usulü bu değil miydi? Elbette, elbette bütün saray pehlivanlarının da onun izinden ayrılmamaları da gerekirdi tabii. İki pehlivan gitgide hızlanıyorlardı şimdi. Pamukçulu Osman pehlivan bir iki sefer çaprazdan sıyrılmayı denedi. Fakat muvaffak olamadı. Koca meydanı bir boydan bir boya harmanlamışlardı. Her an çangalı da yiyebilirdi. Büyük bir güçlükle çaprazdan sıyrılarak kendisini yüzü koyun yere atabildi. Karayibo da rahatça yetişmiş ve kendisini bastırmıştı. Alkış ve teşvikler hala kesilmiş değildi. Haydi Karayibo! Çindene şunu! Saydır yıldızlara Osman pehlivana. Hadi aslan, hadi şamdancı başı, hadi. O da zaten aynı şeyi düşünüyor olmalıydı ki kündü aramaya başlamıştı. Bir parça kendisini toparlamış bulunan Pamukçulu Osman pehlivan hasmının maksadını anladığından bu sefer daha fazla emniyet içinde bulunmak için yüzü koyun yere uzandı. Şimdi iki pehlivan arasında heyecanla izlenen bir mücadele başlamış bulunuyordu. Karayibo hasmını kündeleyemeyeceğini anlayınca paçakasına koyununa geçti. Fakat olmadı. Olmadı. Hasmının paçalarına bütün gayretlerine rağmen parmaklarını geçirememiş ve geçiremiyordu bir türlü. Bu sefer oyununu değiştirdi. Bel kündesine geçti. Gene bir sonuç alamadı. Şamdancı başı böylece bastırmış olduğu Pamukçulu Osman pehlivana üst üste oyunlar tatbik ederken damat Mahmut Celaleddin Paşa yerinde duramıyor. İkide bir işte gidiyor. İşte gitti. Bu oyundan dünyada kurtulamaz. Aferin Karayibo'ya. 5 dakikada yeniyor. Yeniyor.
diye söylenip duruyordu. Reşat Paşa da pehlivanının durumunu iyi görmüyordu gerçi.

0: Bir iki sefer Pamukçulu Osman Pehlivan yenilmekten kıl payı bile kurtulmaya muvaffak olmuştu. Bunda biraz da talihinin yardımı olmuştu. Daha sonra dakikalarda kendisini yavaş yavaş toparlamaya başladı. Şimdi kendini saray pehlivanlarının oyunlarından daha rahat koruyabiliyordu artık. Yerdeki mücadele hemen hemen bir çeyrek saat kadar sürünce Karayubo da yavaşladı artık. Bu zorlu rakibini yenmek için az kuvvet harcamamıştı. Bunun sonucu olarak da o da az çok yorulmuş bulunuyordu. Hem biraz nefeslenebilmek hem de ne yapacağını düşünmek üzere sarmayı vurdu. O zaman Reşat Paşa rahat bir nefes aldı. Pamukçulu Osman pehlivanın tehlikeyi atlatmış bulunduğunu anlamıştı. Tabii Şamdancıbaşı Karayubo'yu durmadan alkışlayıp teşvik edenler de seslerini kesmişlerdi. Evet evet kesmişlerdi. Avuçları alkıştan kızarmış, sesleri kısılmıştı üstelik. Pamukçulu'nun büyük tehlikeler atlatmakla beraber yenilmekten kurtulduğunu görenler onu değerlendirmek işinde de bir defa daha aldanmış bulunduklarını anlamışlardı. Şimdi şöyle konuşmalar oluyordu kendi aralarında.
1: Osman pehlivan gene kurtuldu be.
0: Şimdilik evet, yapabileceği şey de ilken de yenilmemek oldu değil mi?
1: Kuvvetli genç ama.
0: Karayubo karşısında kuvvet veren para eden nihayet güreşi bir parça uzatabilir. Yapabileceği şey bundan ibarettir.
1: Bu kadar da yeter canım, ona yeter.
0: Doğru bir sözü. Evet, bu kadar da hakikaten ona yeter yani. Bu sırada duralayan güreş üzerine Reşat Paşa yanındaki damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Hani gidiyordu Osman Paşa? Ha?
0: Gidecek elbet. Kurtulacağını mı sanıyorsun?
1: Ama bir şey yapabildiği yok. Sana kalsa şimdiye kadar çoktan yenmesi gerekirdi be paşa.
0: Elbet yenerdi.
1: Peki neden yenmedi?
0: Keyfi öyle istemiş sahir. Hiçbir pehlivan hasmını bir dakikada yenmek istemez. Canım biraz eğlenecek herhalde yani.
1: Bakalım bu eğlence faslı ne kadar sürecek dersin paşa.
0: Yoksa Karayiba'nın kendisini yeneceğinden şüphe mi ediyorsunuz?
1: Yenmesi gerekir. Doğrusu budur ama kanaatimce bu kadar kolay olacağı da benzemiyor. Ne dersin?
0: Olur olur. Bundan zerre kadar şüphen olmasın. Hele biraz bekle bakalım.
1: Zaten beklemekten başka işimiz ne paşa?

Şamdancı başı Karayibo hasmına sarmayı vurduktan sonra 5 dakika kadar bekledi. Arkasından yeniden harekete geçti. Şimdi onu yaymak istediği açık açık anlaşılıyordu tabii. Pamukçulu Osman pehlivan da bunu güzelce anlamış bulunuyordu. Hemen karşı direnişe geçti. Eğer Aliço ile tutuşmuş olsaydık beni yere yaymaya girişmez, hemen kemaneye geçerdi diye düşünmüştü. Hani yalanda değildi düşündüğü. Fakat bildiğimiz gibi Şamdancı başı Karayibo Aliço gibi sadece hasmını ezmeyi düşünen bir pehlivan değildi. O bu işi beceremeyeceğini bildiği ve bu tarz güreşten hoşlanmadığı için tuttuğu hasmını pehlivanca oyunlarla yenmek istiyordu. Her şey bundan ibaretti işte. Karayibo Pamukçulu Osman pehlivanı olduğu gibi yaymak istiyordu ama bu işi bir türlü beceremiyordu. Gördüğü şuurlu karşılıkta kendisini şaşırtıyordu. Bu genç pehlivanın hem çok kuvvetli hem de usta olduğunu gereği gibi anlamıştı artık. Onu dilediği gibi yayamayacağını anlayınca yaymadan dört ayak

içindeyken sarma ve yarım boyundurukla kendisini çevirmeyi düşündü. Ve hemen sarmayı vurduğu taraftan yarım boyunduruk aramaya geçti. İşte aynı anda Pamukçulu Osman pehlivanın sarmadaki ayağı üzerinde ani bir dönüş yaptığı ve bunun sonunda da hasmını bir anda altına alıverdiği görüldü. Hiç kimse böyle bir şey beklemediği için güreş yerini bir anda heyecanlı bir hava sardı. Aynı zamanda da şaşkınlık ifadesi taşıyan bir homurdanma yükseldi. Hiç kimse gözüne inanamıyordu. Bu genç pehlivanın altta ve sarmadayken Şamdancı başı Karayibo gibi pehlivanı sarmada dönüş oyunu ile altına alabileceğine hiç kimse inanamıyordu. Evet ama görünüş ortadaydı. Şamdancı başı bu oyuna gelince hemen harekete geçmiş. Kendisini kurtarmak ve ayağa kalkmak için son bir gayret harcamaya başlamıştı. Son bir gayret.

0: Bu gayretleri neticesiz kalmamış saray pehlivanı 5 dakika sonra ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Pamukçulu Osman pehlivan o güzel oyunu tatbik eder, altta eğken üste çıkmak hünerini gösterirken hareketsiz kalan büyük halk kitlesi şimdi saray pehlivanının ayağa kalkabilmesini coşkun bir alkış tufanıyla karşılıyordu.
1: Yaşa Şam Dancıbaşı!
2: Yaşa parayı bu, haydi sıra sende, yen Osman pehlivanı.
0: Halbuki ortada ne yenecek ne de yenilecek bir durum yoktu. İki pehlivan ayakta yeniden ense bağlamış bulunuyorlardı. Ve henüz güreşin ilk 20 dakikasındaydılar. Güreşten anlayanların bu süre içinde edinmiş oldukları kanaat, iki pehlivanın birbirlerini kolay kolay yenemeyeceği olmuştu. Her şey bunu gösteriyordu. Pamukçulu çok iyi bir pehlivandı. Güreşin başında bir tehlike atlatmıştı ama bu uzun sürmemişti. Şimdi ise kendisini pekala toparlamış bulunuyordu. Güreş başa baş bir şekil almıştı. O zaman damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın sinirlenir gibi olduğu görüldü. Ne yapıyor Karaybo? Şimdiye kadar çoktan güreşi kazanması gerekirdi. Ne diye uzatıp duruyor? Reşat Paşa hayatından memnun bir tavırla cevap veriyordu.
3: Elinden gelse Osman'ı çoktan yenerdi ama yenemiyor. Bu güreş daha çok sürer. Hatta güreş henüz yeni başlamış bile sayılabilir paşa.
0: Mahmut Celaleddin Paşa bu söze cevap vermedi. Şamdancı başı Karaybo şimdi güreşi yeniden elense tırpana dökmüş bulunuyordu. Pamukçulu da karşılık vermeye koyulmaktan çekinmemişti. Böylece iki pehlivan arasında ayakta sert bir elense faslı başlamış oldu. Az sonra iki pehlivan bunlara tırpanlarını da katmaktan geri kalmadılar. Mücadele pek sert oluyordu. Ve güreşten anlayanlar çok geçmeden Pamukçulu Osman pehlivanın bu işte ağır basmaya başladığını fark etmekte de gecikmediler. Pamukçulu yine kollarının uzunluğundan faydalanıyor, hasmını yanına bile yaklaştırmıyordu. Tabii işin aleyhine döndüğünü saray pehlivanı da anlamakta gecikmemişti. Güreş birinci saatine yaklaşırken Kara İbo'nun bir anda daldığı ve hasmının paçalarını kaptığı görüldü. Ne var ki Pamukçulu gafil avlanmamış, hasmının dalmasıyla beraber boyunduruğu yetiştirmesi de bir olmuştu. Halk güreşin bu şekilde karışması üzerine yeniden hep ayağa fırlamış, saray pehlivanının alkışlarına boğmuştu.
1: Yaşa Kara İbo! Bırakma paçaları!
2: Vur sırtını yere, yaşa aslan, hadi yüklen, hadi aslan İbo!
0: Saray pehlivanı elinden geleni yapıyordu ama sonuca gidemiyordu. Paçaları iyi kapmıştı. Nefesinin kesilmiş olmasına rağmen yüklenip de duruyordu. Ne var ki bunun bir faydasını da görmüyordu.

Pamukçuluğu sapasağlam ayakta duruyordu. Şamdancı başı onu bir parmak bile yerinden oynatamıyordu. Öbür taraftan çok sert

bir boyunduruk yemiş, nefesi kesilmişti. Ve bu halde dayanabilmek kendisi için gitgide imkansız hale geliyordu. Ve gitgide tükeniyordu.

Pamukçulu da paçaları kurtardığını hissettiği anda boyunduruğu hemen kendiliğinden boşalttı. Hasmını serbest bıraktı. Saray pehlivanı bitkin bir hale gelmiş bulunuyordu. Onun pancar gibi kızarmış yüzünü görenler yediği boyunduruğun nasıl bir boyunduruk olduğunu gayet iyi görüp anlamışlardı artık. Şamdancı başı Karayibo hızlı hızlı nefes alarak meydanın kenarına doğru yürümeye başlamıştı. Pamukçulu ise meydanın ortasında dimdik duruyordu. İsterse ona suya gitmek, nefeslenmek fırsatını vermeyebilirdi Pamukçulu. Ve bu onun en tabii hakkıydı. Fakat böyle bir şey yapmadı. Buna tenezzül etmeyen bir hali vardı. Belki de karşısındakinin bir saray pehlivanı olduğunu düşündüğü için buna cesaret edememiş de olabilirdi, merhamet de etmiş olabilirdi.

0: Evet sevgili dinleyenler, güreş şu anda Osman Pehlivan'ın lehinde gibi gözüküyor. Ancak sonrası ne olur bilinmez. Onu bir sonraki programda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Şey, kalplerin ve ruhların ilaçlarının nasıl elde edildiğini bilmelidir. İbnül Benna sonra terbiye şeyhinin diğer hallerinden bahsederek demiştir ki, şey, kendisinden ilaç üretilen bitki türlerini ve onlardan elde edilecek ilaç çeşitlerini bilmelidir. Şey, ayrıca gözdeki iltihabı akıtıp temizlemesini, gözü tedavi etmesini ve farklı hastalıklara hangi ilaçların iyi geldiğini bilmelidir. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, bedenleri tedavi için, doktor için bir takım şeyler gerektiği gibi, kalpleri tedavi eden doktorun da bunun için gerekli olan ilimleri elde etmesi ve tecrübeye sahip olması şarttır. Bunun için şeyhin kalpler için lazım olan ilaçları ve içecekleri elde etmede mahir olması şarttır. Şeyh ayrıca ruhların gıdalarını ve içeceklerini, zikirlerin ve manevi zevklerin faydalarını, fikirlerin ve marifetlerin neticelerini bilmesi gerekir. Zikirler kalpler için gıda hükmündedir, ilimler de onların içeceğidir. İlim müzakeresi ruhların gıdası hükmündedir. Fikir ve ibretse ruhların içeceği gibidir. Ariflerin sohbetinde ve huzurlarında oturmada, kalpler, ruhlar ve sırlar için büyük bir medet, yani manevi yardım, feyiz ve rahmet vardır. Bu onların gıdası ve içeceğidir. Onların devası ve şifası ondadır. Herkes samimiyeti, muhabbeti, makamı ve mertebesi ölçüsünde ondan istifade eder. Ayette buyurulduğu gibi, her insan kendisine tahsis edilen su yerini bildi. Ondan nasibi kadar aldı. Bakara Suresi 2'ye 60.

Allah kendisinden razı olsun, Şeyhül Ekber Muhyiddin İbnül Arabi demiştir ki, bir doktor kendisinden ilaç üretilecek bitkilerin maddesini ve ilaç türlerini ayırt edemezse ve ilaçların terkibini iyi bilmezse, çok defa yanlış ilaç vererek hastayı öldürür. Çünkü ilacın ana maddesinin dışındaki bilgi pek fayda vermez. O halde doktorun ilacın ana maddesini yakinen bilmesi gerekir. Şu durumu düşün. Kendisinden ilaç üretilen bitkileri tanıyan biri, hastayı öldürmek isterse, doktor da ilacın sadece adını bilse, fakat onun nereden üretildiğini bilmese ve bu konuda bitkileri tanıyan kimsenin tavsiyesine uysa, o da kendisine hastayı öldürecek bir ilacı verse ve işte aradığın budur dese, doktor da onu hastaya içirse, hasta ölür. Çünkü doktor hastasını ancak maddesini tanıdığı ve neden üretildiğini yakinen bildiği ilaçla tedavi etmelidir.

Tedavi eden şeyh de böyledir. Eğer şey bu yolda zevk sahibi değilse, yani manevi halleri bizzat tecrübe ve müşahede etmemiş, manevi yolu ehlinin ağzından değil kitaplardan öğrenmişse, sonra da baş olma sevdasıyla müritleri terbiye etmeye kalkmışsa, o kendisine tabi olanları manen öldürür. Çünkü o kendisine gelenlerin niyetini, halini, derdini ve dermanını bilmemektedir. Şu halde şey, peygamberlerin dinine, doktorların tedbirine ve sultanların siyasetine, yani yönetim sanatına sahip olmalıdır. İşte o zaman ona üstad denir. İbnül Benna'nın şeyh ayrıca gözdeki iltihabı akıtıp temizlemesini bilmeli sözüyle kastettiği şudur. Şeyh, basiret hastalığının ilacını iyi bilmelidir. Eğer ona gelen kimsenin basireti, yani kalp gözü, şüphe, inkar veya nifakla bozulmuşsa, imanı bozan şeyleri kalpten çıkarıp atmalı, onların yerine ona kalp huzurunu ve yakîn haline kazandırmalıdır. Bu tedavi, nazarlarıyla kalbi bütün dertlerden kurtaran, büyük nur ve inayet sahibi ariflere hastır. Eğer nazar sahibi gerçekten kamil ise, karşısındaki insana bu faydayı sağlar. Eğer ona gelen kimsenin kalbi, maddenin ve boş hayallerin derdiyle kapalıysa, yahut dünya hırsı, rızık endişesi ve geçim korkusuyla nuru sönmüşse, bunu tespit etmelidir. Bunun alameti, o kimsenin kendisi için garanti edilen rızkın peşinde bütün gayretiyle koşması, kendisinden istenen ibadet ve taatte ise gevşek ve kusurlu olmasıdır.

Şey, bu kimsenin kalp gözünü açmak ve içindeki hastalığı tedavi etmek için ona önce fiillerin tevhidini, yani her işin sahibinin gerçekte Allah olduğunu öğretmelidir. Bunu bilen kimse yakinen şunu anlar: her şeyi yoktan yaratan ve varlıklara dilediği gibi şekil veren yüce Allah, hüküm ve tedbirde tektir. Ağacı diken, sulayan, onu koruyup meyve verdiren aslında O'dur. Kul bunu anlayınca, içinden rızık düşüncesi, geçim endişesi, ne olacak korkusu, mal hırsı ve tamah geçip gider. Kalp, yüce Mevlasına güvenir, onunla yetinir. Masivaya ihtiyacı kalmaz. Kulun basireti, yani kalp gözü, açılıp içinde ilahi nurun şuası parlayınca, Cenab-ı Hakk'ın ona ne kadar yakın olduğunu görür. Fakat kulun basireti henüz zayıf olduğu için, ilahi nuru sürekli müşahede etmeye güç yetiremez. Şeyh, müridin kalp gözünü ilahi sıfatların tevhidiyle parlatıp açar. Kalbin gözü açılınca ve her şeyi saran ilahi nuru müşahede etmeye güç kazanınca, kulun marifeti ilerler, fakat bu yeterli olmaz. Kalp, her şeyi saran ilahi nura ulaşınca, şey, müridin kalp gözünü zatın tevhidine yöneltir. Basiretin nuru, ceberutun nuruna ulaşır, bundan sonra ancak nuru görür. İşte o zaman basiret, kalp gözü tam manasıyla şifasını bulmuş ve ilacını elde etmiş olur. Bu anlattığımız durum, İbn Ataullah İskenderi'nin Hikem'deki şu sözünün açıklamasıdır: basiretin ışığı, ilmel yakin hali, sana Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını müşahede ettirir. Basiretin gözü, aynel yakin hali, sana kendi yokluğunu, Cenab-ı Hakk'ınsa varlığını müşahede ettirir. Basiretin hakkal yakin hali ise

Sana sadece Cenab-ı Hakk'ın varlığını müşahede ettirir. Senin yokluğunu da, varlığını da göstermez. Allah ezelde var iken, kendisiyle birlikte hiçbir şey yoktu. O şu anda da ezelde olduğu haldedir. İbnül Benna, şey farklı hastalıklara hangi ilaçların iyi geldiğini de bilmelidir. Sözüyle şunu kastetmektedir. Şey, muamele ilimlerini ibadet, taat ve ahlakla ilgili hükümleri bünyesinde toplamalı, değişik tür ve sınıflarıyla farklı hastalıklara hangi ilaçların fayda verdiğini iyi bilmelidir. Çünkü zamanındaki irşad ehli, yani kamil bir mürşit şeyhi, bu iş için öne geçirmiştir ve onun insanlara manevi terbiye vermeye ehil olduğuna şahitlik yapmıştır. Şunu da hatırlatalım, bu son durum, yani işin ehli tarafından şeyhin haline şahitlik edilmesi bazen şart görünmez. Çünkü bu yolun ehli olanlar genelde halleri gizli kimselerdir. En doğrusunu Allah Teala bilir.

Şeyhin diğer halleri. İbnül Benna sonra Kamil Şeyh'in diğer hallerinden bahsederek demiştir ki, terbiye şeyhi, vücuda arız olan halleri ve çeşitli hastalıklara sebep olan farklı karışımları bilmede, Calinus ve Hipokrat'tan daha mahir olmalıdır. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, manevi terbiye veren şey kalpleri bilmede, ismi geçen bu tabiplerden ve filozoflardan daha mahir olmalıdır. Vücuda arız olan hallerden kasıt, müride seyr-ü sülûk halinde arız olan bütün engeller ve meşguliyetlerdir. Müridin liderliğe, mevki ve makama meyletmesi gibi, müridin kemale ermeden manevi makamlarda öne geçmeye çalışması da bu engellerden biridir. Yine müridin irşad olmadan ve fena fillah halinde kemale ermeden maddi sebeplerle meşgul olması, dünya malına meyletmesi ve onu manevi seyrinden alıkoyacak diğer şeyler de birer engeldir. İbnül Benna'nın çeşitli hastalıklara sebep olan farklı karışımlarla kastettiği kötü düşünceler ve basit nefsani hedeflerdir. Şeyh, kalbe gelen düşüncelerin nefisten mi, şeytandan mı, melekten mi, yoksa Allah'tan mı olduğunu bilmelidir. Şeyh, ayrıca kalbin taşıdığı yüce ve basit hedefleri, âli ve süfli himmetleri bilmeli, müridin kalbini Allah'ta toplayarak, onu masivadan uzaklaştırarak, kamil manada fena fillah haline ulaştırarak ve boş şeylerden tamamen boşaltarak içine karışmış bozuk fikirleri ve kötü maksatları tedavi etmelidir. Şey, kalpteki nefsani hazların sevgisi ve maddi talep gibi basit arzuları, müridi gerçek kulluğa ve ariflerin tek arzusu olan Cenab-ı Hakk'a karşı vazifeleri yerine getirmeye yönelterek tedavi etmelidir. En doğrusunu Allah Teala bilir.

Yiğitlerin tedavi için terbiye şeyhine gitmesi. Terbiye şeyhinde sayılan vasıflar tam manasıyla bulununca, insanların işlerindeki hastalıkları tedavi için ona yönelmeleri uygun ve güzel olur. İbnül Benna buna işaret ederek demiştir ki, şeyh bu vasıfları tam manasıyla elde edince, manevi hastalar ona yönelir. Şeyh onların hastalıklarını iyileştirir.

musibetlere kızan kalp artık başına gelene razı olur. Yani İbnül Benna bu sözüyle şunu kastediyor. Saydığımız hasletler, yani vasıflar ve sanatlar, şeyhte tam manasıyla hasıl olunca, hafif olsun, ağır olsun, bütün kalp hastaları ona yönelir. Şeyh, bu kalp hastalıklarını tedavi edip, Allah'ın izniyle iyileştirir. Müminler için kalp hastalıklarının en büyüğü, rızık endişesi ve halktan korkmaktır. Sonra kendi tedbirine ve tercihine güvenmek, yani ilahi takdiri unutup bütün işlerini kendi aklıyla çözeceğini ve kendi kendine yeteceğini düşünmek gelir. Sonra başa gelen musibetler anında kızmak ve ümidini kesmek gelir. Şey, bu kimseyi himmetiyle ve basiretinin nuruyla tedavi eder, onu nazarları altında tutar. Nihayet müridin kalbi yakîn nuruyla dolar, marifete ulaşır. Yüce Allah'ı tanır ve onunla yetinip her şeyden gönlünü çeker. Üzerinde tevhid nurları parlar. Böylece kendi tedbirinin ve tercihinin sıkıntısından kurtulur, kalbi rahata erer. İşte o zaman imanın tadını tadar. Bütün hallerde ve zamanlarda Allah'tan razı olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak Muhammed'e razı olan kimse imanın tadını tatmıştır.

İbn Ataullah-ı İskenderi, Ettenvir fi İskatit Tedbir adlı eserinde demiştir ki, kim Rab olarak Allah'a razı olursa ona teslim olur. Kim peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme razı olursa ona tabi olur. Kim din olarak İslam'a razı olursa onunla amel eder. Ben İbn Acibe derim ki, gerçekten kalp hasta olduğu zaman imanın tadını tadamaz. Taatin ve münacatın lezzetini bulamaz. Hasta olan ağızda yiyecek ve içeceklerde bir lezzet bulamaz. Kalp, manevi hastalıklardan kurtulup sıhhat bulunca imanın tadını tadar. İmanın rükünlerinden, yani temel farzlarından biri de kadere imandır. Mümin, hayrı, şerri, acısı ve tatlısıyla kadere iman etmeli. Nasıl olursa olsun ilahi kudretin tecellisi olan musibetlerden tad almalıdır. Çünkü hepsi Yüce Mevla'nın katından gelmektedir. Allah şu sözün sahibine rahmet etsin. Kaderler her şeyin sahibi Allah'tan olunca, benim için sevindiren ve ağlatan şeyler eşittir. Ben Yüce Allah'ın hükmettiği şeye razı oldum. İbadet ehli katında onun emri güzel kabulle karşılanır. Bu insan meşakkat ateşine girse, has altın olarak ve misk kokulu çıkar. Sabırlı kimse başına gelecek hiçbir işten korkmaz. O acı tatlı her iki halde de şikayet etmeden Rabbine boyun eğer, hükmüne teslim olur. İbnül Benna'nın, öyle ki musibetlere kızan kalp artık başına gelene razı olur sözüyle anlattığı durum, kalbin hastalıklardan şifa bulduğunun alametidir. Kulun kalbi musibet ve zorluk anında daraldığı, güzel halde ve genişlikte rahatladığı müddetçe onda kalp hastalığından bir parça kalmış demektir. Acı tatlı bütün haller onun için eşit olunca bu durum kalbinin tam manasıyla sıhhat bulduğunun ve Allah dostlarının makamlarına ulaştığının alametidir.

Allah kendisinden razı olsun, Zünnuni Mısriye abdallardan yani seçkin velilerden sorulduğunda şöyle demiştir. Sen bilmeyenler için halleri gece karanlığı gibi kapalı zatlardan sordun. Ben sana onların güzel hallerinden biraz bahsedeceğim. Onlar Rablerini tazim için ve onu celaliyle tanıdıklarından dolayı kalpleriyle Allah'ı zikrederler. Onlar Allah Teala'nın insanlar üzerinde hüccetleri yani delil ve şahitleridir. Allah Teala onlara sevgisinden parlak bir nur giydirdi. Onları kendisine ulaşmada hidayet rehberleri olarak yüceltti. Onları iradesiyle dostlarının makamına yerleştirdi. Onların üzerine ilahi korkudan bolca akıttı. Kendisini murakabeyle bedenlerini günahlardan temizledi. Onları salih amel sahiplerine yaptığı gibi hoş ve tatlı bir hale getirdi. Onlara sevgisinden dokunmuş güzel elbiseler giydirdi. Başlarına iyilik ve ihsan örtüsünü koydu. Sonra kalplerine gayb hazinelerinden nice sırlar emanet etti. Onların kalpleri hep ona ulaşma iştiyakı içindedir. Himmetleri şevkle ona yönelmiştir. Gözleri ona bakmaktadır. Allah onları kendisini görme kapısında tutmaktadır. Onları marifet sahibi tabiplerin kürsüsünde oturtup kendilerine şöyle dedi. Eğer size beni kaybeden bir dertli gelirse onu tedavi edin. Benden ayrılığından hasta olmuş biri gelirse ona ilacını verin. Benden korkan biri gelirse ona yardım edin. Benden emniyet içinde olan biri gelirse onu uyarıp azabımla korkutun. Bana ulaşmaya rağbeti olan biri gelirse ona iyilik ve ihsanda bulunun. Bana doğru yola çıkan biri gelirse ona yol azığı tedarik edin, kendisini destekleyin. Benimle manevi ticaret yapmaktan korkan biri gelirse ona cesaret verin. Benim lütuf ve fazlımdan ümidine kesmiş biri gelirse ona ümit verin. Benim ihsanımı ümit eden biri gelirse onu müjdeleyin. Bana karşı güzel zan sahibi biri gelirse ona hoş davranın. Beni seven biri gelirse onu bana ulaştırın. Benim kudretimi yücelten biri gelirse siz de onu yüceltin. Kendisine ihsanımdan sonra kötülük işleyen biri gelirse onu kınayıp uyarın. İrşad olmak isteyen biri gelirse onu irşad edin. Tasavvuf ilmi nefislerin, kalplerin ve ruhların tıbbıdır. İbnül Benna sonra tasavvuf ilminin asıl maksadından bahsederek demiştir ki, bu anlattığımız Câlinûs'un tıbbı değildir. O nefislerin yani ruhların ve kalplerin tedavisiyle meşgul olan manevi bir tıptır.

Yani Allah kendisinden rahmet etsin İbnül Benna bu beytinde şuna dikkat çekiyor. Burada zikredilen tıp, hekim Calinus'un çok iyi bildiği bedenlere ait tıp değildir. O, nefisleri ilahi huzura girmeye ehil ve layık hale getirmek için nefisler üzerinde uygulanan manevi tıptır. O, kalplerin manevi hastalık ve kusurlardan sıhhat bulması ve bütün gaypleri bilen Yüce Allah'ın huzuruna girmeye hazır olması için kalplere uygulanan bir tıptır. Bu tıp, o gün ancak kalbi selimle gelen kimseye ameli fayda verir. Şuara Suresi 26-89 ayetinin çizdiği hedefte gitmek,

ve o müttakiler her şeye kadir Yüce Melik'in huzurunda sıdk makamındadırlar. Kamer suresi 54'e 55 ayetini müjdelediği gibi Kerim Mevla'nın huzurunda kabul görecek hale gelmektir. Cenab-ı Hak bizi de dünyada ve ahirette huzurunda bulunmakla şereflendirsin.

0: İslam klasikleri. Seslendiren Enver Seyidoğlu. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman iliklerine kadar korku duydun? Yüksek yerlerden, kan görmekten ve depremden. Bunları saymazsak kalabalıkta bağırma korkusundan, kalp krizinden, asansörde kalmaktan, hasta olma korkusundan. Hayır hayır, bunlardan bahsetmiyorum. En son ne zaman günahlarını hatırlayıp korktun ondan? Ondan, alemlerin yaratıcısından. Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizin akılca en mükemmel olanınız, Allah'tan en

fazla korkanınızdır. Alimler hadisi şöyle tefsir eder. Allah'tan Celle Celaluhu korkmak, onun büyüklüğünü ve yüceliğini güzelce düşünebilmekten geçer. Böyle bir düşünce ise aklın mükemmelliğine delildir. Ve şair şöyle der. Bir faide bahşeder mi heyhat, vaktinde edilmeyen nedamet? Hatırla, en son ne zaman iliklerine kadar korku duydun?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Afu, affeden, mağfiret eden. Ey affı bol, bağışlaması ve affetmesi çok afu Allah'ım. Bize acıyarak fazl ve kereminle günahlarımızı affet. Er-Rauf, merhamet edici, pek şefkatli olan. Ey son derece merhametli, acıması ve şefkati bol, Rauf Allah'ım. Dua eden ve sana sığınan kullarına şefkat ederek dualarını kabul eyle. Malikül mulk, mülkün ezeli ve ebedi sahibi olan. Ey mülkün ve bütün varlığın tek sahibi, Malikül mülk Allah'ım. Sana ihtiyaçlarını arz edenlerin ihtiyaçlarına gider. Zülcelali vel ikram, hem azamet sahibi hem fazlı kerem sahibi olan. Ey celal, büyüklük, azamet, ikram ve iyilik sahibi Zülcelali vel ikram Allah'ım. Beni yağmur gibi yağan iyilik ve ikramlarından nasiplendirerek ondan istifade edenlerden eyle. El-Muksit, hükmünde ve işlerinde adaletli olan. Ey adaletten şaşmayan, adil, tüm işlerini denk, uygun, yerli yerinde yapan Muksit Allah'ım. Görüş ve yönümü hak üzere sabit kıl. El-Cami'a, istediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan. Ey mahlukatı toplayan, bir araya getiren, dilediğini istediği yerde toplayan cami Allah'ım. Mahlukatını topladığın kıyamet gününde kemalatları toplayarak sana gelmeyi nasip eyle. El-Gani, çok zengin.

hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey her şeyden müstani olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek zengin, gani Allah'ım. Fakirliğimi gidererek bana zenginlik ihsan eyle. El-Mughni, dilediğine zenginlik veren, müstani kılan. Ey kullarına zenginlik veren, istediğini dilediği kadar zengin eden Muni Allah'ım. Hayırlardan yoksun, müflis nefsimi iflastan kurtar ve zengin eyle. El-Mani, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. Ey öne geçmiş fiilleri önleyen, bir şeyin olmasını istediği zaman mani Allah'ım. Nefsimi günah hastalığından kurtarıp şifa ihsan eyle. Eddar, ey zarara uğratan, elem, keder ve zarar veren şeyleri yaratan dar Allah'ım. Bilerek ve kasten bizi kıskananları zarara uğrat, kına.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 26 Haziran 2026 ve 11 Muharrem 1448 günlerden Cuma, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma temenni ederek başlayalım. Dualarımızın kabul olduğu, ibadetlerimizin kabul ve makbul olduğu bir gün olması temennisiyle. Bugün ilköğretim ve ortaöğretim okullarının son günüydü. Öğrenciler karnelerini aldı, sevindiler. Eskiden üzülenler çok olurdu, şimdi galiba kalmak da pek yok öyle eskisi gibi. Dolayısıyla yaklaşık 20 milyonu aşkın öğretmenleri de dahil ettiğimizde 18 milyon civarında öğrenci bugün karnelerini aldı. 2 milyona yakın eğitim gönüllüsü öğretmenlerimizle birlikte 20 milyonu aşkın. Bu da 86 milyon nüfusun neredeyse tamamına tekabül eder. Çünkü ya bir çocuğunuz, ya kardeşiniz, ya bir akrabanız, ya öğrencidir, ya öğretmendir, ya çalışandır. Dolayısıyla bütün ülkeyi ilgilendirir. Bundan sonrası artık tatil heyecanıdır öğrenciler açısından. Veliler açısından da yine tatil heyecanı. İzinler ona göre değerlendirilir. Memleketine gitmek isteyen memleketine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler. Eylül'e kadar, ne zamana kadar sürecek bu? 14 Eylül tarihine kadar okullar tatil. Dolayısıyla öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyoruz. İnşallah bu yoğun geçen bir 8 aylık eğitim sürecinin yorgunluğunu üzerinde

0: yerlerinden atarlar. Daha dinç, dinamik, daha zeki bir şekilde Eylül ayında inşallah sıralardaki yerlerini alırlar. Bu arada Venezuela'da önceki gün bir deprem meydana gelmişti. 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde ardışık depremlerdi bunlar. Her iki depremin arasında neredeyse tek deprem diyebileceğimiz şekilde 39 saniye arayla iki büyük deprem, birisi 7.2, bir diğeri de 7.5 büyüklüğündeki iki deprem de sarsıldı da denmez, yıkıldı. Şu ana kadar yani yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var. Dolayısıyla 300'e yakın ölüm haberi, yine 4000'den fazla, 5000'e yakın da yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Bu arada tabii bizden de bir yardım uçağı, A400M uçağı gidiyor ve orada kurtarma çalışmalarına katılacak. Allah yardımcıları olsun. Cenab-ı Hak bir daha böyle bir yıkımı göstermesin. Tabii ibret alanlardan eylesin diye de her afetten sonra söylüyoruz. Özellikle Marmara bölgesi, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fay zonu, hatta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz MTA'nın bir raporu açıklanmıştı. O rapora göre 200'den fazla yeni diri fay haritalandı. Şimdi faylarımızın sayısı bir anda 700'ü geçti. Dolayısıyla adım başı bir fay demek ki Türkiye'nin neredeyse tamamına yakını deprem bölgesi denebilecek şekilde. Onun için ülke olarak teyakkuzda olmak, hazırlıklı olmak, evlerimizi ona göre yapmak, yapılan evlerin özellikle bodrum katları açısından bakıldığında bunu bir otopark olarak, galeri ya da market ya da başka bir şey için düzenlendiğinde aman canım ne olacak, bir şey olmaz, şuradan bir kolon kıralım diye bugüne kadar yıkılan binaların birçoğunda yıkılan, kırılan kolonlar tespit edilmişti. Halbuki bu statik açıdan bütün uzmanların söylediği o ki sadece bodrumda da değil. Yani siz binanızın bir köşesinde taşıyıcı sistemle ilgili bir çalışma yürütürseniz o statiği bozarsınız. Yani bazen vatandaş şöyle anlıyor. Canım bodrumda elbette olabilir, yani bodruma dokunmamak lazım ama ben 5. kattayım, üstümde daha 4-5 kat var. Biz arada böyle bir çalışma yapsak ne olacak? Ne olacak? Yine ha bodrumda yapmışsınız, ha orta katta yapmışsınız, fark eden bir şey yok, statiği bozuyorsunuz. Onun için tedbir almak, ders almak icap eder. Diyelim, yazılara geçelim. Akşam gazetesinden Doktor Eray Güçler bu Venezuela'daki depremi yazmış. Marmara için de bir hatırlatma diyor. 2 gün önce Güney Amerika ülkesi Venezuela yalnızca 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok şehirde ciddi yıkım yaşandı. Olağanüstü hal ilan edildi. Ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ki bu depremler Cumhuriyet tarihimizin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Resmi verilere göre 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 107 binden fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 14 milyon insan doğrudan etkilendi. 10 binlerce bina yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Ekonomik bilanço da son derece ağırdı. Bilim insanlarının uzun yıllardır dikkat çektiği Marmara depremi riski yalnızca bir deprem riski değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ulusal güvenlik boyutu olan stratejik bir risk. Muhtemel 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremden ilk etapta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'ın doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Bu etkinin iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi şiddetli yer sarsıntısı, ikincisi ise Marmara Denizi içerisinde meydana gelebilecek olası tsunami. Böyle bir durumda hem Kuzey Marmara hem de Güney Marmara kıyılarında önemli hasarlar oluşabilir. Marmara bölgesinde Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4'ü yaşıyor. Ülke sanayinin yaklaşık yarısı bu bölgede. Finans sisteminin merkezi, dış ticaretin önemli bölümü, limanlar, lojistik merkezler, kritik üretim tesisleri yer alıyor. Bu nedenle Marmara'da yaşanacak büyük bir deprem yalnızca bölgesel değil, ulusal, hatta küresel ölçekte sonuçları olacaktır. Buna göre dikkatli olmak gerektiği ile ilgili bir uyarı yazısı.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu da yoksul bir ülkenin tabutuna son iki çivi başlığıyla sabah da şöyle bir atıfta bulunmuş bu depremlerden sonra. Hiç dinlemem. Sende mi, beynini mi yaktın abi diyeceksiniz. Bilimi bırakıp komplo teorilerine mi sardın gibi itirazlar filan edebilirsiniz falan, dinlemem. İsterseniz

Öyle ceketini sımsıkı ilikleyip ezberleri tekrarlayan tonla yazar çizer bulursunuz. Lakin Venezuela depremine dair şüphelerimle deprem üretme teknolojisine dair öğrendiklerimin arasındaki bağ artık şunu net söylememe yol açıyor. Karar verdiler ve kısa bir zaman dilimi içinde bir bağımsız ülkeyi hızla köleleştiriyorlar. Son darbeyi siz deyin harp teknolojisi, ben deyim yeni kuşak emperyalist yapay deprem teknolojileriyle vurdular Venezuela'yı. Dün sabahın erken saatlerinde bizim deprem bilimciler mikrofonlara ne diyorlardı? Venezuela'daki fay bomba gibi patladı. Yarım dakikada birbirine yakın iki merkezde iki ayrı büyük deprem, sonuç cehennem. Ya tabii bomba gibi, dikkat edin sismologlar iki depremin maddi sonuçlarını kastetmiyorlar bu benzetmeyi yaparken. Depremlerin oluşma biçimini anlatıyorlar. Gayet ortodoks sismologlar bile şu noktadan eminler. İki deprem çift var. 39 saniye farkla iki ayrı deprem. Nitekim ABD kaynakları ben bu satırları kaleme aldığım sırada sismik dalga bilgilerine bakarak farklı fay ve farklı yırtıklardan bahsediyorlardı. İki ayrı bomba. Yani her şey 6 ay gibi kısa bir zamanda oldu. Sahipsiz bırakılmış bir ülke. Petrolüne el konulmuş ve artık yakın tarihine dair bütün milli siyasi hasletlerini terk etmesi istenen bir toplum. Sismografik bombalar bunun üzerine geldi. Bir ülkenin tabutuna son iki çivi gibi. Venezuela'dan gelen ilk videolarda insanların birbirlerine toparlanın savaş var diye bağırdıklarını izlemek ne kadar anlamlı değil mi? Bizim 2023 depremlerinin ve Orta Doğu'daki pek çok depremin de en baştan mercek altına alınması gerekiyor. Fakat o da ne? Google'dan depremlere alternatif bakışa dair her şeyi silmişler. Daha 3 yıl öncesine kadar bile rahatça okuduğumuz yazılar yok olmuş. Yakında bu okuduğunuz gibi yazıları da silerlerse şaşırmayın diyor Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde. Tabii kendisi de söylüyor yani komplo teorisine senden bulaştın diye beni de kınayabilirsiniz diye. Bu harp teknolojisiyle ilgili çok yazılıp çizildi, çok söylendi ama uzmanlar hiçbir şekilde buna yer vermiyorlar. Gerçi Venezuela'nın yani harp teknolojisine gerek yok. Zaten ülkeyi ele geçirmişler. Niye yeniden böyle bir depremle yıkıma uğratsınlar diye insanın da aklına gelmiyor değil. Zaten dün programda da söyledim. ABD Başkan Adanı Trump Venezuela'daki son durumla alakalı çok güzel iş yaptık dedi. Bir koyduk 40 aldık diyor. 40 katı. Bugüne kadar yaptığımız harcamanın 40 katını elde ettik diyor. Niye? Çünkü Venezuela bir petrol denizinin üzerinde. Bir petrol zengini, dünyanın en verimli petrol yatakları orada bulunuyor ve oranın petrolüne de el koydular. Ülkenin yönetimine el koydular. Yani daha depremle tahrip etmelerine de gerek yok doğrusu. Evet, devam edelim. Şimdi bizim birkaç hafta sürecek bir NATO gündemimiz var. Bu NATO toplantıları tarihte ilk defa olmuyor, sürekli bundan sonra da olacak, bundan önce olduğu gibi ama bu seferki toplantının diğerlerinden bir farkı var. Bölgede savaşların cereyan ediyor olması, NATO ile ilgili endişelerin artıyor olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Başkan Trump'ın NATO'dan desteğini giderek çekmesi ve üyelerden daha fazla katılım payı istemesi, Avrupa'dan asker sayısını giderek azaltması dolayısıyla NATO'yu tartışılır hale getirdi. Bu nedenle Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan bu tarihi zirve çok önemli anlam içeriyor. Evet, Nilgün Tekfi'den Gümüş'le başlayalım Hürriyet gazetesinde. NATO'nun rotasına Ankara güncellemesi. Batı İttifakı Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesine geri sayıyor. Ukrayna krizi, ABD-Avrupa transatlantik ilişkisinin geleceği, külfet paylaşımı, Avrupa'nın savunma mimarisinin oluşturulması ve Türkiye'nin kritik rolü gibi başlıklar öne çıkıyor. ABD ile Avrupa'nın arasının savunma ve güvenlik politikaları açısından açık olduğunu söylemek hatalı olmaz. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya başlattığı savaşsa Avrupa'nın savaş hazırlığı ve askeri altyapısındaki eksiklikleri giderek gün yüzüne çıkardı. Bu dönemde Ukrayna'nın silahlanmasını finanse eden taraf ABD oldu. Ancak ikinci kez iktidara gelmesiyle birlikte Trump, Kiev'i savaşta finanse etme işini büyük ölçüde Avrupa'ya devretti. Gelinen noktada Ankara'daki zirvede Ukrayna Savaşı'nın önemli başlıklarından biri olması bekleniyor. Geçen yıl Lahey'de yapılan NATO zirvesinde ittifak üyeleri 2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunma ve güvenliğe harcamayı taahhüt etti. Hali hazırda %5'lik hedefe ulaşan ülke yok denebilir. Gayri safi yurt içi hasılanın %3,5

0: savunmaya ayıran Türkiye ise 2030 itibariyle bu hedefe ulaşmayı planladığını belirtiyor. ABD'nin Avrupa'ya mesajı net. Avrupa savunmasına Avrupa liderlik etsin. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 18 Haziran'da Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında NATO 3.0 yapılanması çerçevesinde ABD Savaş Bakanlığı'nın Avrupa'daki asker yapısı ve konuşlandırmalarının gözden geçirileceği 6 aylık bir süreç başlatacaklarını açıkladı. Bu değerlendirme süreci Avrupa'da bulunan 80 bin Amerikalı asker sayısının azaltılması ve Avrupa'daki kuvvet dağılımının gözden geçirilmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla Ankara zirvesi transatlantik ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına dair müzakereler açısından da tarihi bir toplantı olmaya aday. Öte yandan İran savaşı transatlantik fay hattında gerilimi daha da arttırmış durumda. Bu arada tabii Türkiye için de çok kritik. Kuzey Atlantik İttifakı bir yandan NATO'nun daha çok Avrupalılaştığı bir yapılanmaya giderken topluluğun belirleyeceği rota Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarını da yakından ilgilendirecek. Çünkü yabancı bazı yorumcular Avrupa güvenlik mimarisinin NATO'nun mevcut yapısı içinde güçlendirilmesini savunurken bazı taraflarsa Avrupa Birliği'nin savunmayı da kapsayacak bir örgütlenmeye gitmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu durumda NATO üyesi olan ama Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, İzlanda, Norveç gibi ülkelerin bu güvenlik yapılanmasının neresine yer alacağı sorusu da gündeme geliyor demiş Nilgün Tekfidan Gümüş.
1: Son baskı.
0: Bakalım Özay Şendir ne demiş NATO ile ilgili. Sapla saman arasında NATO zirvesi. Okulların açıldığı gün eğitimi değil sadece trafiği konuşan bir ülke olarak NATO zirvesini de sadece önlemler üzerinden konuşuyoruz. Oysa tarih bu zirveyi önlemleriyle değil sonuçlarıyla yazacak. NATO soğuk savaştan bu yana en büyük mali ve askeri krizin içerisinde ve ittifak neredeyse siyasi bölünmenin eşiğinde. Ankara'da ya sorunlar çözüm yoluna girecek ya da ittifakın bir buzdağı gibi eriyip yok olacağı süreç hızlanacak. Masada deve dişi gibi konular var. En önemli konu ABD'nin Avrupa'da konuşlu bulunan savaş uçakları, gemiler ve dronlar gibi kritik askeri unsurlarda kesintiye gitme kararı. Avrupa şu anda kendini güvende hissetmiyor. Avrupa'nın kendini güvende hissetmesi için silahlanması lazım ama bu noktada ortaya bir başka kriz çıkıyor. Başta Fransa olmak üzere. Avrupa Birliği ülkeleri NATO'nun yeni %5'lik bütçe hedefinin Avrupa içi fonlara yönlendirilmesini istiyor. ABD pazar payını korumak adına bu duruma karşı çıkıyor. Ev sahibi olarak Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği üyesi olmadığı için AB savunma fonu kaynaklarından faydalanamıyor. Brüksel paranın yalnızca Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Norveç gibi sınırlı ortakların şirketlerine aktarılmasını onay veriyor. Güvenlik için NATO'nun en güçlü ikinci ordusu Türkiye'yi AB içinde paylaşmak müttefiklik ruhuna aykırı bir durum. Bu sorunun çözüm yeri Ankara zirvesi değil ama Brüksel aldıklarına karşılık ne verecek birlikte göreceğiz. Para meselesinde fonların sadece AB içerisinde kullanımı sorunu yok. Aynı zamanda Lahey zirvesinde alınan gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin savunma ve kritik altyapı bütçesine harcanmasına karşı çıkan İspanya ve Slovakya'nın durumu, %5'lik harcama planları yetersiz bulunan Fransa ve İtalya'nın durumları da ele alınacak. Ankara bir süredir NATO'nun gündeminin Doğu Avrupa odaklı haline itiraz ediyor. Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki asimetrik tehditlerinde ittifakın gündeminde olmasını istiyor. Terörizm, göç gibi başlıklar geçmişteki zirvelerde de ele alınmıştı ama Ankara burada bir odaklanma ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. NATO üyelerinin birbirlerine karşı ikili ittifakları gibi saçma durumlarda aslında bu çerçevede ele alınabilir ki bu özellikle Fransa'nın mahcubiyet alanı. NATO tarihinde bir ilk Ankara zirvesinde yaşanacak. Resmi program kapsamında ilk kez yüksek düzeyli bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki en büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Bu savunma sanayi başkanlığı adına da oldukça önemli bir forum olacak. Son tarihte 2026 Ankara zirvesi de NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden birisi olacak. O yüzden artık önlemler kadar Türkiye'nin okumalarını ve ev sahibi olarak üstlendiği zorlu görevi konuşmamız lazım. Sonuç bildirgesindeki her satır, her virgül bize dünyanın geleceğine dair yeni şeyler söyleyecek diyor Özay Şendir Milliyet gazetesinde değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Geçelim

Sabah gazetesinden Melih Altınok'un yazısına. NATO nereye koşuyor diye sormuş. NATO'nun Temmuz'daki zirvesine paktın ABD'den sonra en büyük ordusuna sahip olan Türkiye ev sahipliği yapıyor. NATO ile ilgili Atlantik'in iki yakasında sert rüzgarlar esiyor. Peki 1949'da Sovyet yayılmacılığına karşı kurulan NATO'ya Yunanistan'la birlikte 1952'de girebilen Türkiye için paktın işlevi ne? Kimileri hala Türkiye'yi Batı İttifakı'nda konumlandıran NATO üyeliğini Demokrat Parti'nin tercihi klişesiyle değerlendiriyor. Ne var ki Batı perspektifi İnönü döneminde benimsenmişti, bir devlet politikasıydı. 1943 başlarında Adana Yenice'deki tren istasyonunda bir vagonda Churchill'le gizlice buluşan İnönü, Batı İttifakı'na tarafsız olsak da sizinleyiz demişti. Ancak İngiltere gidiciydi. Yeni patron ABD oluyordu. İyi niyetimizin göstergesi olarak Aralık 1943'te Kahire Konferansı'nda ABD'nin İncirlik'te bir üs kurmasına izin verdi. Stalin'in 1945 başlarında 1925 yılında Türkiye ile imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nın uzatılmayacağını ilan etmesi ve ardından Boğazlar'da üs, Kars ve Ardahan'da da toprak talebinde bulunması süreci dondurdu. Savaşın mağrur muzafferi Stalin düşmanlığında ciddiydi ama ABD dostluğunda kararlı görünmüyordu. Truman doktrini çerçevesinde 1947'de Türkiye'ye yaptığı askeri yardımlarla yetinildi. 1948 yılındaki Marshall yardımlarıyla da Türk ekonomisi desteklendi. İnönü'nün 1950 yılında NATO'ya yaptığı üyelik başvurusu kabul edilmedi. 1950 yılında Menderes'in iktidara gelmesiyle birlikte İncirlik Üssü Türkiye ve ABD'nin ortak kullanımına açıldı. Türk askeri komünizmle savaşmak için Kore'ye gitti. Türkiye NATO'ya girmeyi hak etmişti artık. NATO 1989'da ezeli rakibi Sovyetler çözülene kadar üye devletlerde ABD'nin güvenlik politikalarını kurumsallaştırdı. Bürokrasiyi ordusuyla ve istihbaratıyla devlet aygıtını şekillendirdi. Siyaseti dizayn edip ülkelerin iç işlerine müdahil oldu. Sağ-sol çatışmasından tutun da suikastlere, terörden askeri darbelere kadar Türkiye'de bu operasyonlardan payını fazlasıyla aldı. NATO ile Rus tehdidi karşısında denize düşenin yılana sarılması misali başlayan ilişkimiz, zamanla NATO'dan korunmak için NATO'da kalmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir şekle evrilmişti. Erdoğan'la birlikte özellikle son 10 yıldır NATO ile ilişkilerimiz krizlere rağmen Türkiye'nin lehine gelişti. Evet, karikatürize edilse bile Trump efekti diye bir gerçek var. Trump'ın ABD'de yarattığı deprem, NATO'nun ideolojik yapısını ve dolayısıyla işleyişini de sarstı. Macron, beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO'yu Ukrayna Savaşı'nın elektroşok etkisi yaparak kendine getirdiğini söylemişti. Trump'ın Putin'in Rusya'sını Sovyet tehdidinin yerine koyan İngiltere, Fransa ve Almanya'yı Ukrayna'da yalnız bırakması basit bir tercih değil. Trump'ın Putin'le diyaloğu Avrupalı liderlerle kıyaslanmayacak kadar iyi. Trump'ın NATO zirvesine Erdoğan gel dedi diye gidiyorum şeklindeki sözlerinin basının ilgisini çekmek için sarf edilmiş klişeler olmadığını, bizlere NATO'nun yakın geleceğiyle ilgili ciddi ipuçları verdiğini de göreceğiz demiş Melih Altınok Sabah gazetesinde ve ara vakti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya Semerkant Radyo'da devam ediyoruz. Bu bölüme başlayacağımız ilk yazı Sabah Gazetesi'nden Hilal Kaplan'a ait. İsrail'deki varoluşsal panik. Amichai Lipkin, Kudüs'teki Jensi Uluslararası Politika Zirvesi'nde basın açık toplantıda şöyle bir tespit yapmış. Erdoğan'ın Türkiye'si artık İran'dan daha tehlikeli. İran'ın Şii İmparatorluğu, Esed'in Suriye'si, Hizbullah dönemi bitti. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si. Suriye ve Katar'ın Müslüman kardeşler eksenidir. Uyanıp gözlerinizi açın, Erdoğan'ın Türkiye'sinin çok tehlikeli bir vizyonu var ve bu iki ana unsura dayanıyor. Bahsettiği iki ana unsuru da Mavi Vatan üzerinden Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik politikamızla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da, Somali'de ve Suriye'de ne yaptıysa aynısını Filistin'de yapmaya kararlı olması olarak kayda geçirmiş. Şimdi sizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail için tehdit arz eden bakış açısının da özeti olduğunu düşündüğüm cümlelerini paylaşmak istiyorum. 15 Haziran'da ABD-İran mutabakatının hemen ardından Erdoğan şunu söyledi. Biz Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar olarak ne kadar kanlı ve sinsi bir komployu bozduğumuzu ileride daha net göreceğiz. Bu cümlenin yapısını dikkatle okumak gerekiyor. Tarihsel olarak birbirinden kopartılmış, zaman zaman birbirine kırdırılmış dört topluluk tek bir faili açık özne olarak toplanıyor. Biz bozduk. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde sistematik biçimde inşa ettiği çerçevede tam burada netleşiyor. ABD-İran çatışması yalnızca İran'ı hedef almıyordu. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında kalıcı bir güvensizlik ve kırılma üretmeyi amaçlayan daha derin bir bölgesel parçalama projesiydi. Türkiye bu projeyi engelledi. Fitne ateşini söndürdük diyor Ankara. Ve bu söylem Şikli'nin gerçek korkusunun tam da kalbine dokunuyor. Orta Doğu'nun parçalı yapısı, mezhep ve etnik hatlar boyunca bölünmüş dengesi, İsrail'in güvenlik mimarisinin zımni dayanağıdır. Türkiye'nin inşa ettiği bu çok kimlikli ortaklık söylemi, ne kadar gevşek, ne kadar konjonktürel olursa olsun, bu manzarayı köklü biçimde dönüştürür. NATO zirvesinin Ankara'da yapılacak olmasını, KFC'de düzenlenen vegan konferansı diye niteleyen Şikli'nin öfkesi de buradan geliyor. Zira NATO'nun ikinci büyük kara ordusuna sahip ittifakın Güneydoğu kanadını 10 yıllardır tutan bir Türkiye'yi özgür dünyanın düşmanı ilan etmek ne bir analiz ne de bir strateji üretir. Yalnızca çaresizliği ele verir. Şikli'nin iç çelişkisi de tam burada açığa çıkıyor. Türkiye, Suriye, Katar üçlüsünü çağımızın en tehlikeli emperyalist vizyonu olarak tanımlarken bir paragraf önce Türkiye'nin fitne ateşleri yaktığını söylemek mümkün değildir. Emperyalist bir vizyon bölgeyi tutuşturur. Fitne ateşini söndüren bir vizyonsa bölgeyi sakinleştirir. İkisi aynı aktörün tanımı olamaz. Şikli'nin argümanı kendi içinde çöküyor. Çünkü Türkiye'yi tehdit ilan etmek için kullandığı her çerçeve Türkiye'nin meşruiyet zeminini pekiştiriyor. İsrail için gerçek mesele Türkiye'nin ne kadar saldırgan olduğu değil, ne kadar meşruiyet ürettiğidir. İran'a karşı savaş açılabilir, nükleer tesis bombalanabilir, vekalet ağları çözülebilir. Ama size alternatif bir düzen sunan, bölgenin dört büyük halkı,

0: dünyanı ortak bir söylemde toplayan, komployu birlikte bozduk diyen bir aktöre karşı ne yapılır? Şikli'nin uyanın çığlığı bu sorunun henüz cevabı olmadığının itirafıdır demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Ve geçiyoruz. CHP meselesi artık kadim sorunlardan biri olmaya başladı. Bakalım bugün Abdülkadir Selvi ne gibi kulis bilgileri paylaşmış. Özgür Özel'in partisi hazır diyor Hürriyet'teki yazısında. Özgür Özel çarşamba günü milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya geldi. İki parti kuracağız. Biri seçimlere girme yeterliliği olan parti olacak. Diğeri ise sıfırdan kuracağımız ikinci parti olacak demiş. Yeni parti için Ağustos ayını işaret etmiş. Neden Ağustos? 20 Temmuz'da adli tatil başlayacak. Yargıtay'dan temyiz kararının adli tatil başlamadan sonuçlanmasını bekliyorlar. İstinafın tedbir kararının bozulması için kulis yapıyorlar. Eğer Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa o zaman Özgür Özel yeniden CHP'nin başına dönecek. Peki buna ihtimal veriliyor mu? Özgür Özelciler çalışıyor ama pek ihtimal verilmiyor. Özgür Özel'in iki parti açıklamasına dönecek olursak partinin biriyle söz kesildi ama henüz yüzük takma ve nişan aşamasına geçilmedi. Anadolu Birliği Partisi ile bir görüşme yapıldı. Görüşme olumlu sonuçlandı. Bazı ayrıntılar var. Anadolu Birliği Partisi'ne 3 milletvekili verilmesi gibi pazarlık söz konusu. Genel merkez binasında Mansur Yavaş posteri asılı olan Anadolu Birliği Partisi ile genel mutabakat sağlanmış. Ancak bir şerh düşülmüş. Anadolu Birliği Partisi'nden 21 Temmuz'a kadar beklemesi istenmiş. Neden 21 Temmuz? Çünkü adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak. Yargıtay'dan Özgür Özel lehine bir karar çıktığı takdirde Anadolu Birliği Partisi'ne gerek kalmayacak. Özgür Özel de milletvekillerine Yargıtay'daki başvurunun kendi lehlerine sonuçlanması için çaba gösterdiklerini söylemiş. Ama Yargıtay'dan bir karar çıkmazsa o takdirde Ağustos ayına kadar seçime girme yeterliliğine sahip olan eski partiyle anlaşacaklarını, yeni partinin kuruluş çalışmalarını ise başlatacaklarını söylemiş. Demirel ile Ecevit 12 Eylül'den önce cenazede bile bir araya gelmediler diye eleştirilmişti. Kenan Evren 12 Eylül'de bunu çok kullandı. 12 Eylül'ün gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Siyasetçiler cenazede bile tokalaşmıyordu diyordu Kenan Evren. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu eski Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenazesine katılınca bunlar aklıma geldi. Mutlak butlan kararından sonra iki liderin ilk karşılaşmasıydı. Kılıçdaroğlu sırayla cenazeye katılanların ellerini sıktı. Özgür Özel ile Kerhen tokalaştılar. Bu neyi gösteriyor? CHP'de artık ipler koptu. İş sadece Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin hangi tarihte CHP'den ayrılıp yeni partilerini kuracaklarına kaldı. Kritik gün geldi çaldı. Geldi çattı. Yeni parti sürecinde ilk adım yarın atılacak. Özgür Özel ekibi 830 delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze başvuruda bulunmuştu. Genel merkez incelemesini tamamladı. Yasal sürede bugün doluyor. Özgür Özel ekibinin olağanüstü kurultay talebi kabul edilmeyecek. Bu zaten biliniyor. Özgür Özel ekibi de Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunmak üzere hazırlığını tamamladı. Olağanüstü kurultay talebini yargıya götürecekler. Böylece yeni parti kurma sürecinin ilk adımı atılmış olacak. Gömleğin ilk düğmesi iliklenecek. Bu arada kurulacak yeni partiyle ilgili çalışmalar Silivri'de ve Ankara'da eş zamanlı olarak yürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı notlar avukatlar aracılığıyla Özgür Özel'e iletiliyor. Önder Sav'la Bülent Tezcan bu notları şekillendiriyor. Fakat gelen bilgiler Özgür Özel'in canını sıkan gelişmelerin yaşandığı yönünde. Zira Ekrem İmamoğlu'nun kurulacak olan yeni partinin genel başkanı olma isteği Özgür Özel'i rahatsız etmiş. İmamoğlu ben genel başkan olayım. Gökhan Günaydın grup başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun demiş. 4 Eylül'ü birleştirmeyi amaçlayan Türkiye İttifakı Partisi modeli Ekrem İmamoğlu'na uyuyor. Eski ANAP'lı olan İmamoğlu kendi vücut ölçülerine göre bir elbise diktiriyor. Solda olmayan bir parti Özgür Özel'e uymaz. Bu elbise Özgür Özel'e giydirilmez. Özgür Özel CHP'nin soluna hitap ediyor. Bu teklif yeni parti kurma sürecinin ilk ciddi krizi olarak gösteriliyor. Ama Özgür Özel'in genel başkanlık konusunda kararlı olduğu da ifade ediliyor. Diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Nasuhi Güngör'de Habertürk'te şöyle yazmış CHP'de kim nereye başlığıyla. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar yakın gelecekte siyaset bilim hocalarını hayli uğraştıracak sonuçlar.

0: öğretiyor. Hukuken bir genel başkan var. Kılıçdaroğlu. Fiilen genel başkan gibi davranmaya çalışansa Özgür Özel. Parti içindeki dengeler Kılıçdaroğlu'nun geldiği ilk günlerden elbette farklı. Özgür Özel cephesi hala üstünü elinde tutuyor olsa da parti içinde kalıp mücadele etmeyi tercih edenlerin varlığı ellerini daraltıyor. Çıkmaz sokaktaki ısrarın anlamı ne? Aslında çok açık. Daha ilk davasından itibaren kopya bir hikayeyle yola çıkarılmak istenen Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumda oyun dışı kalması. Özgür Özel'in önündeki siyaset alanını genişletmişti. Şimdilerde el ele görüntüsü vermeye çalışsa da Mansur Yavaş'la bir kader ortaklığına gitmeleri çok uzak bir ihtimal. Özel'in eğer İmamoğlu aday olamazsa diye başlayan cümlelerle işi getirdiği nokta kendi adaylığıydı. Bunu İmamoğlu'nun özgürlüğü adına yapılmış bir fedakarlık gibi sunması da ayrıca ilginç tabii. Ancak mutlak puttan davası, Özel'in bu konforlu yürüyüşünü zorlu bir parkura taşıdı. Mağduriyet hikayesi üzerinden İmamoğlu enerjisiyle kendisine açılan yol, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla bambaşka bir çehreye büründü. Şimdi elinde istediği gibi kendi yol haritasını çizeceği bir partisi yok. Şartların kendisini giderek mahkum ettiği yeni parti konusunda ise kararsız ve tedirgin. Özel ve çekirdek kadrosunun parti içinde mücadele etmekle ilgili söylediklerinin önemli bir bölümü zaman kazanmak ve yeni bir partiye giden yolda çıkış aramakla ilgili. Özel ve İmamoğlu'nun iktidara aday parti tanımları sahaya çıkınca farklı gerçeklerle yüzleşmek zorunda. Kuşkusuz Özel hatırı sayılır siyasi tecrübesiyle bu zorlukların daha çok farkında. Sadece son yargı kararının değil, hukuk ve ceza mahkemelerinde devam eden davalarının sonuçlarında ciddi yol kazalarına neden olabileceğini biliyor. Yeni parti siyasi merkezde bir iktidar iddiasıyla tanımlanıyor. Ancak bu iddianın altını dolduracak şartların ortada olmadığı da açık. Özel'in CHP oylarının ne kadarını yeni partiye taşıyacağı, bugün sahip olduğu milletvekili desteği üzerinden okunamaz elbette. Her durumda daha fazlasına diğer muhalefet partilerinin desteğine ihtiyaç var. 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazandı. Muhalefetin özellikle CHP tarafının bu durumdan yeterince ders çıkardığını söylemek mümkün mü? Şu sorunun cevabını aramaları yeterliydi. Seçmen neden onlara siyasi merkezde iktidarı teslim edecek kadar güvenmedi? Üstelik ekonomideki sıkıntılar başta olmak üzere pek çok avantaja sahip olmalarına rağmen. Dahası 2024 seçimlerinde sandıktan iktidara çıkan sert uyarıyı da başlı başına kendi yükselişleri olarak görmeyi tercih ettiler. Pek çok yeni belediye kazandılar. AK Parti çok sürpriz illerde kaybetti veya kazansa bile ciddi oy kayıplarına uğradı. Ancak buradaki ana dinamik seçmenin iktidarı uyarması ve eğer toparlamazsan alternatif bulabilirim mesajı vermesiydi. Demiş Nasuhi Güngör bugün Habertürk'te kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Milliyet gazetesinden Zafer Şahin bu kayıp İstanbul altınlarını yazmış. Böyle bir kitap ismi gibi ya da bir macera filmi adı gibi. Ama son günlerde biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla birlikte gündeme gelen bu kayıp altınlar. 500 kilo mu 300 kilo mu? Şöyle demiş, adını tam koyamadığımız, sebebini anlayamadığımız argo tabiriyle karışık kuruşuk işleri anlatırken film gibi klişesini kullanmayı severiz. İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden çocuklarının gözleri önünde kaçırılması ve sonrasında yaşananlar da tam bir film senaryosunu andırıyor. Karaal'ın ifadesinden öğreniyoruz ki kaçıranlar kendisine Kültür AŞ'nin başındaki sensin, sende çok para vardır diyerek önce 300 ardından 500 kilogram altının yerini soruyorlar. Sıfatı genel müdür yardımcısı da olsa bir belediye bürokratından 500 kilo altın istenmesi, altınların yerinin sorulması enteresan. Demek ki doğru olmasa bile böyle bir şehir efsanesi belediye koridorlarında kulaktan kulağa fısıldanıyor. İBB davasında yargılanan bir belediye bürokratına bu soruyu soranların istihbaratı nereden ve kimden acaba? Belli ki bir yerlerde saklanan altınlar ve yüklü paralar olduğuna dair bir duyumu kanaate sahipler. Bu arada 3739 sayfalık İBB iddianamesinin 300 sayfası Kültür AŞ'deki ihale yolsuzluğu iddialarından oluşuyor. Kaçırılan bürokrat da bu kurumun başındaki isim. Yani 17 Haziran akşamı yaşanan olayın ayrıntıları sıradan bir fidye vakasının çok ötesine işaret ediyor. Çünkü Erhan Karaal sıradan bir bürokrat değil. Aynı zamanda

0: İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu İBB davasına yargılanan isimlerden biri. Avukatının olayın Kültür AŞ'deki ihale süreçleriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde durdukları açıklamasıysa soruşturmaya bambaşka bir pencere açıyor. Bütün bu detaylar ışığında iki ihtimal öne çıkıyor. Ya Karal'ın konuşması ve bildiklerini anlatması istenmiyor, kendisine konuşursan yanarsın uyarısı verildi ya da birileri İstanbul'da bir yerlerde saklandığına inandıkları yüklü miktardaki para ve altının peşinde. Şimdi soru şu, İstanbul'da bir nevi para altın deposu olarak kullanılan yerler varsa ve gaspçılar, mafyatik yapılar bu para altının peşine düştüyse o paraları istifleyen kim? O paralar nasıl ve hangi yöntemlerle ve niçin depolandı? Bu filmin finali çok renkli olacak gibi diyor Zafer Şahin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesinden Ersin Çelik'in yazısına. Trans öğretmen meselesi. Bir eşik aşıldı diyor. Daha önce bir yazı daha kaleme almıştı bu trans öğretmenle ilgili. Bugün de şöyle demiş. İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir okulda görev yapan İngilizce öğretmeninin cinsiyetini terk etme sürecinin ardından derslere trans olarak girmesi ve okul yönetiminin velilere bu dönüşümü olağanlaştırmak amacıyla seminer düzenlemesi Türkiye'nin eğitim sistemi açısından yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Söz konusu okul İstanbul'un farklı noktalarında yerleşkileri bulunan açı okullarının Sarıyer Göktürk kampüsü. İstanbul'un önde gelen ailelerinin yanı sıra çok sayıda muhafazakar ailede çocuklarını bu kuruma emanet ediyor. Çünkü okul akademik başarısının yanında internet sitesinde de açıkça ilan ettiği değerler eğitimi anlayışıyla da biliniyor. Bu durumda şu soru biraz daha önem kazanıyor. Böylesine hassas bir eğitim ortamında gelişim çağındaki çocuklara biyolojik cinsiyetini terk etmiş bir öğretmenin rol model olarak sunulması hangi pedagojik ilkelere dayanıyor? 3 veliyle görüştüm. 2 baba, 1 anne. Birçok ebeveyn adına da konuştular. Çok tedirginler. Okul idaresine öfkeliler. Bizi çocuklarımız ilgilendiriyor, diyorlar. Velilerin birbirlerine sordukları soru oldukça çarpıcı. Henüz kimlik gelişimini tamamlamamış çocuklarımızın zihin dünyasından maruz kaldıkları bu tabloyu nasıl sileceğiz? Okul yönetimi benzer bir durumun tekrar yaşanmayacağına dair bize hangi güvenceyi verebilir? Bu arada okulun sahipleri ne kadar farkında bilmiyorum ancak markalarına LGBT renkleri bulaştı. Düşünsenize o okulda okuyan mezun olacak ya da olan bir öğrencinin akademik kariyerinde önlerine gelebilecek bir anormallik söz konusu. Olay ortaya çıktığından beri sosyal medyada dolaşan şu soru daha mühim. Yarın aynı durum başka bir özel okulda yaşanırsa, ben de bir soru ekleyeyim, benzeri bir dönüşüm daha sonra bir devlet okulunda yaşanırsa hangi mevzuat uygulanacak? Yanıtı can sıkıcı. Mevcut mevzuatta cinsiyet geçiş süreci yaşayan öğretmenlerin görev yapmasına ilişkin özel ve açık bir düzenleme bulunmuyor. Anayasanın 41. maddesi çocuğun üstün yararını devlet görev olarak yüklüyor. O halde devlet pedagojik risk oluşturduğu iddia edilen durumlarda hangi ölçütlerle hareket edeceğini de belirlemek zorunda. Mesela çocukların üstün yararının sınırları böylesi öğretmenlere karşı nasıl belirlenecek? Yeni bir düzenleme kaçınılmaz, hem de en hızlısından. Bana kalırsa bir öğretmen ve destekçisi birkaç idareci üzerinden düğmeye basıldı. Psikolojik eşiklerden biri aşıldı, yol yordam gösterildi. Bir kez emsal oluştuğunda benzer kalkışmalardan başka okullarda yaşanmayacağını da kim garanti edebilir, demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta. Son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Profesör Doktor Ali Murat Kırık Diriliş Postası'nda yazmış. Yapay zeka YKS'de neden tam puan alamadı? Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler toplumda büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Birkaç saniye içinde metin yazabilen, karmaşık problemleri çözebilen, görsel üretebilen ve insanlarla sohbet edebilen sistemler birçok kişide artık her şeyi yapabilir algısının oluşmasına neden oldu. Hatta bazı çevrelerde yapay zekanın kısa süre içinde pek çok mesleği ortadan kaldıracağı ve insan zekasının önüne geçeceği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Bu nedenle üniversite sınavı sorularının yapay zekaya yöneltilmesi adeta bir teknoloji sınavına dönüştü. Herkesin aklındaki soru aynıydı. Yapay zeka tüm soruları doğru çözecek mi? Ancak ortaya çıkan tablo teknolojinin gücünü gösterdiği kadar sınırlarını da gözler önüne serdi. Yapay zeka birçok soruda başarılı olsa da tüm soruları eksiksiz şekilde cevaplayamadı.

Aslında bu sonuç yapay zekanın yetersizliğinden çok ona yüklenen aşırı beklentileri sorgulamamızı gerektiriyor. Çünkü yapay zeka insan gibi düşünen ve dünyayı insan deneyimleriyle anlamlandıran bir sistem değil. Verilerden öğrenen ve olasılıklar üzerinden tahminler üreten bir teknoloji. YKS'nin ölçtüğü beceriler değişti. Üniversiteye giriş sınavları artık yalnızca bilgi depolayan öğrencileri seçmiyor. Son yıllarda hazırlanan sorular, yorum yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, dikkatli okuma, analiz etme ve problem çözme becerilerini ön plana çıkarıyor. Özellikle Türkçe ve matematik testlerinde öğrencilerden ezberledikleri bilgileri değil, bu bilgileri kullanarak yeni durumları yorumlamaları bekleniyor. Bir paragraf sorusunu doğru cevaplamak için sadece kelimelerin anlamını bilmek yeterli olmuyor. Öğrencinin metindeki duygu geçişlerini, yazarın vermek istediği mesajı ve cümleler arasındaki ilişkileri doğru analiz etmesi gerekiyor. Benzer şekilde yeni nesil matematik sorularında da formülü bilmek tek başına yeterli değil. Soruyu anlamak, verilen bilgileri ayıklamak ve doğru stratejiyi geliştirmek gerekiyor. İşte tam da bu noktada insan zihniyle yapay zeka arasındaki fark ortaya çıkıyor. Çünkü insan bilgiyi yalnızca depolamaz, onu yorumlar, anlamlandırır ve geçmiş deneyimleriyle ilişkilendirir. İnsan beyni milyonlarca yıllık bir evrimin sonucunda oluşmuş son derece karmaşık bir yapı. İnsanlar bazen tek bir cümleden farklı anlamlar çıkarabilir, sezgileriyle karar verebilir veya eksik bilgileri tamamlayarak doğru sonuca ulaşabilir. Örneğin bir öğrenci bir paragraf sorusunda yazarın doğrudan söylemediği bir düşünceyi sezebilir. Bir matematik sorusunda ise günlük hayatta karşılaştığı bir durumdan hareketle çözüm yolunu daha kolay bulabilir. Bu tür zihinsel süreçler yalnızca bilgiye sahip olmakla açıklanamaz. Yapay zeka ise ağırlıklı olarak istatistiksel ilişkiler üzerinden çalışıyor. Bir kelimenin ardından hangi kelimenin gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu veya belirli veriler arasında nasıl bir bağlantı bulunduğunu hesaplıyor. Ancak bazen insanların kolaylıkla fark ettiği ince anlamları, kültürel göndermeleri veya bağlama dayalı ipuçlarını da gözden kaçırabiliyor demiş. Diriliş Postası'ndaki yazısında Ali Murat Kırık diyelim ve veda edelim. Hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşitli.

0: çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz...

BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97. Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizler her hafta olduğu gibi bu hafta da Ali Yurtgezen hocamızın beyitlerinin şerhini sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım bu haftaki beyitimiz neymiş? Bahri illayı bulanlar katre-i la'dan geçer. Gark olup tevhid-i zata hak ile ma'dan geçer. Zakirzade Abdullah Efendi'ye ait bu beytin şerhini Ali Yurtgezen hocamız bakın nasıl yapıyor. Babası Aziz Mahmud Hüdayi Kudüs-i Ruhu Hazretlerinin zakir başısı olduğu için Zakirzade diye anılan Abdullah Efendi 17. asrın ilk yarısında İstanbul'da yaşamış Celveti meşayihinde. Önceleri abdi, sonraları ise biçare mahlasıyla yazıp söylediği tasavvufi şiirleri var. Az sözle çok mana ifade eden, derinliği olan şiirler bunlar. Nitekim onun yaklaşık 400 sene evvel yazdığı, az önce zikrettiğimiz beyti günümüz Türkçesine aktarmakta hayli zorlandık. Ortaya çıkan yeni söyleşilerin hiçbiri manayı tam karşılamadı. Bu yüzden la damlasından geçip illa denizini bulanlar Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğine gark olarak suyla topraktan geçerler gibi bizim de içimize sinmeyen bir sadeleştirmeyi yazının başına koymaktan imtina ettik diyor. Geçen haftalarda zikrettiğimiz beyitlerin bir de günümüz Türkçesiyle manasını sizlerle paylaşıyorduk. Ali Yurtgezen hocamız bu beytin manasını bizlerle şu anda günümüz Türkçesine aktarmakta zorlandığı için Nasreddin hocanın yaptım ama ben de beğenmedim demiş ya, o hesap şiir nesre çevrilmeyen yani düz yazı cümleleriyle yeniden ifade edilemeyen bir metindir diyen Ahmet Haşim'e bir kere daha hak verdik diyor. Gerçi o daha ziyade ahenk kaybından ötürü böyle bir hükme varmıştı. Bu beyitte ise yeni dille şairin muradını tam ifade edemiyor, mana kaybına mani olamıyorsunuz. Beytimizi tekrar edelim. Bahri illayı bulanlar katre-i la'dan geçer, gark olup tevhid-i zata hak ile ma'dan geçer. Demek irfanımızdaki şerh geleneği böyle bir zaruretten doğmuş. Biz de sözü uzatmadan beyti şerh etmeye çalışalım öyleyse. Beyt, kelime-i tevhidle yaşanması gereken manevi hali bu halle ulaşılan makamı anlatıyor. Bilindiği üzere kelime-i tevhid yani la ilahe illallah lafzı red ve kabul olmak üzere

iki kısım. Önce la denilerek Allah'tan başka ne varsa kalpten sürülüp çıkarılıyor. Sonra illa ile Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği kesin bir imanla kalbe yerleştiriliyor. Beyitte zahiren kelime-i tevhiddeki bu öncelik sonralık münasebetine işaretle la ilahe deyip masivayı terk etmeden illallah demenin fayda vermeyeceği anlatılıyor. Önce la ilahe safhasından geçilecek ki illallah'a varılabilsin. Zira ancak buna muvaffak olanlar su ve topraktan mürekkep maddi vücudundan, beşeriyetinden, benliğinden geçip tevhid korosuna katılacak, her yerde ve her şeyde Allahü Teala'nın varlığını hissedebilecektir. Beyitteki suyla toprak manasına gelen hak ile madan kasıt insanın maddi varlığıdır. İnsan vücudu balçıktan yaratılmıştır. Balçıksa bilindiği üzere su ile topraktan ibarettir. Beytimizi tekrar edelim. Bahri illayı bulanlar katre-i la'dan geçer. Gark olup tevhid-i zata hak ile madan geçer. Efendim, Zakirzade Abdullah Efendi esas itibariyle bunları anlatırken nef yani red edatı la'yı damlaya ispat yani kabul edatı illayı ise denize benzeterek başka manalara da kapı aralıyor. Mesela sonsuz ve sınırsız bir denize teşbih edilen Allah'ın varlığına nispetle la denilerek vazgeçilen masivanın bir katre yani damla hükmünde olması neye talip olmamız gerektiğini söylüyor bize. Yahut ancak la diyerek damlaya tenezzül etmeyenlerin, damlaya kail olmayanların sonsuzluk denizini bulabileceğine işaret ediyor. Katre-i la terkibinde içeni kendinden geçiren bir şarap benzetmesi de var. Arap alfabesinde la edatı lam elif harfiyle yazılır ve bu harf ayaklı bir içki kadehine benzetilir. Bu kadehteki bir damla içki bile insanı kendinden geçirmektedir. Kendinden geçmekse kişinin fani unsurlarından, ben duygusundan, müstakil bir varlık olduğu zehabından kurtulmasıdır. Nefsi yenmek ölmeden evvel ölmektir. Böyle bir kendinden geçiş masivaya meyletmemenin de şartıdır. Çünkü insan masiva ağına ben duygusuyla, beşeriyetinin ihtiyaçlarıyla, nefsinin hevasıyla düşer. Masiva kesrettir, çokluktur. Öyleyse önce benliğimizi terk etmeli, nefsimizin arzu ve ihtiyaçlarına tabi olmayacak şekilde kendimizden geçmeliyiz ki kesrete düşüp masivaya aldanmayalım diyor şerhinde Ali Yurtgezen hocamız. Kesretten kurtulan vahdeti, birliği bulacaktır mutlaka. Ama işte bu mazhariyet la kadehinden bir damla içmekle tahakkuk etmektedir. Böylece fani varlıklarını aradan çıkaranların artık kendisi yoktur. Onlar illa ile vahdet denizine dalmışlar, tevhide gark olmuşlardır. Kulun her yandan Allah'ın rahmetiyle kuşatıldığı bu hale tasavvufta tevhidde fena olmak yahut şuhudi tevhid deniliyor. Efendim, burada şu inceliğe dikkat etmek gerekir. Birlemek, bütün mahlukatın aslında Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecellisiyle ortaya çıktığını, dolayısıyla her şeyin hakikatinin bir olduğunu, her şeyin Allah'tan olduğunu görmek manasına tevhid, kulun fiiliyle varlık kazanan bir keyfiyet değildir. O zaten vardır. Kul onu görür veya fark eder. İşte bu fark ediş, la katresinden geçmeden gerçekleşmez. Onun için mucibince amel edecek şekilde la diyebilmek çok mühimdir. Allahü Teala'nın birliğini ikrar eylediğimiz halde, rızayı ilahiye uygun davranmıyor, benlik davası güdüyor, bencillikten, nefsin heva ve hevesinden vazgeçemiyorsak eğer, la'dan geçmemişiz demektir. Tevhid korosuna katıldığımız iddiasına rağmen, çatlak sesler çıkarmayı sürdürmek, kullukta kusur etmek, fıtratın güzelliğini ve kainatın

Dengesini bozmak, çekilen lağının sözde kaldığına delalettir. Kalpten masivayı çekip çıkartacak kadar kuvvetli olmayan bir lağ, denize nispetle damla hükmündeki dünyalığa meftun eyleyip müflisler safına katmaktadır insanı. Demek ki değerli dinleyenler, sadece dil ile de la demek yetmiyor. La diyorsak söylediğimizle amel etmek, masivadan geçmek lazım diyor Ali Yurt Gezen hocamız. Gönül aynasını dünyanın, nefsin, cahili kabullerin, fikir diye sunulan beşeri zanların tozundan, toprağından böylece arındırmak lazım. Sünnetullah'tır. Kirinden, pasından arındırılmamış hiçbir aynada zuhur olmaz. Beytimizi tekrar edelim. Bahri illayı bulanlar, katre-i la'dan geçer, gark olup tevhid-i zata, hak ile ma'dan geçer, demiş Zakirzade Abdullah Efendi'nin beytini de Ali Yurt Gezen hocamız bizlere. Olur kaddim düta aşkın yolundan her bela görgeç, tarik ehline adettir tevazu, aşina görgeç. Aşkının yolunda gördüğüm her belada iki büklüm olurum. Yani belim bükülür. Zira yola gidenin adetidir. Bir tanıdık görünce tevazu ile eğilip onu selamlar. Belaya kalü beladan beri aşinayız. Bu aşinalık bezmi ezeldeki kavlimizin ruhumuzda mündemiş olmasındandır. Bela ve sıkıntılar insanın takatini bitirir, belini büker. Hele bunlar aşk belasıysa. Divan edebiyatının usta şairi Fuzuli, aslını ve bugünkü Türkçesini verdiğimiz az önceki beyitte, aşığın belalarla iki büklüm hale gelmesini, yolda karşılaşılan bir tanıdığı selamlamak veya ona tevazu göstermek maksadıyla eğilme sebebine bağlıyor. Eğilmeye sebep olan bu aşinalarsa, aşk uğruna katlanılan belalardır. Fuzuli'nin bu zarif nüktesinden, aşk yolunun belalarla dolu olduğu, aşığın her adımda bir sıkıntıyla karşılaştığı yahut kendisini iki büklüm edecek kadar etkilenmesine rağmen aşığın bu belalardan yüksünmediği, hatta bunları bir dost gibi karşıladığı anlamlarını da çıkarmak mümkün. Fakat bu ve benzeri çağrışımlarla yapılabilecek bütün yorumlar beytin zahirine, yani ilk bakışta görünen yanına aittir. Beytin batınına başka bir anlam daha gizlenmiştir ki asıl anlatılmak istenen budur. Beyti tekrar edelim dilerseniz. Olur kaddim düta aşkın yolundan her bela görgeç, tarik ehline adettir tevazu, aşina görgeç. Şair yolcu anlamına tarik ehli ibaresini, sıkıntı veya eziyet anlamına da bela kelimesini özellikle seçerek beytin batınına yol veriyor. Zira tarik ehli herhangi bir yolcudan ziyade bir tarikate intisap etmiş tasavvuf erbabını anlatır. Asıl ipucu olan bela ise Arapçada lafzen evet anlamında bir tasdik sözüdür aynı zamanda. Bela lafzı tasavvufla ilgili herhangi bir kavramla bir arada kullanılmışsa Araf suresinin 172. ayetindeki ahde işarettir. Efendim bu ayette Cenab-ı Hakk'ın bezm-i ezeldeki eleste bi rabbüküm, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına ruhlarımızın kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler cevabı nakledilmektedir. Hatırlayan olacaktır. Eskiden mahalle mekteplerinde ne zamandan beri Müslümansın sorusuna kalu beladan beri cevabını öğretirlerdi. Bela misakına aşina olmamız bu kavlimizin ruhumuzda mündemiş olmasındandır. İnsan kendi hakikatine yönelir, ruhunu nefsinin tasallutundan kurtarır, kısaca kendini bilirse ahdini de hatırlar. Biraz da bu sebeple kendini bilen Rabbini bilir denilmiştir. İşte insan ezelde verdiği söze sadakatiyle sınanmaktadır dünya imtihanında. Bu dünyaya gelen insanlardan bir kısmı misakını unutur, yolunu şaşırır, delalete düşer. Bir kısmı ise ahdine vefa göstermiş, Allah'a giden bir yola
girmiş

yolda oldukları için ehli tariktirler. Nefsin, hevanın, dünyanın peşine değil, asla ulaşma arzusuyla ebedi saadetin peşine yürüdüklerine göre, Elest Bezmi'nin safasından da, dünyanın hakikatinden de haberdardırlar. Şimdi beyte bir de bu çerçeveden bakalım, diyor Aliyurt Gezen hocamız şerhinde. Şair yahut aşık bir yol kat ediyor. Bu dünya hayatıdır. Cemali mutlak olan Allah'a ulaşma iştiyakı, onun aşkıyla yürümesi, nihayet kendini tarik ehli diye nitelemesi, dünya hayatındaki bu yolun sırat-ı müstakim olduğuna işarettir. Zaten her adımda ezelde verdiği sözü hatırladığını, daima bu misakı gözettiğini söylemektedir. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin, kavli için hatırladıkça, yerine gördükçe demesi, yakine yani imanın en üst mertebesine delalet eder. Beytimizi yine tekrar edelim. Olur kattim düta aşkın yolundan her bela görgeç, tarik ehline adettir tevazu aşina görgeç. Efendim biz Bezmi Elest'te Cenab-ı Hakk'a her halükarda ona kul olacağımıza dair söz vermiştik. Yani ubudiyet sözü. Ubudiyet yahut kulluk ibadeti icap ettirir. İşte bu yüzden bazen iki büklüm olur, rüküye gider, bazen tevazu eder, secdeye varır. Tevazunun bir manası da secdedir. Hülasa şair, Allah'a verdiği kulluk sözünü her daim aklında tuttuğunu, bu yüzden ibadetle, taatle, namazla meşgul olduğunu anlatıyor. Böyle bir meşguliyeti yol almak şeklinde takdim etmekle de Allah'a ancak böyle ulaşılabileceğini anlatmak istiyor. Beytin zahirindeki ince şikayetle batınındaki rıza ve gönül genişliği arasında sezilen tezatsa, dünya imtihanının bir başka veçhesine işaret ediyor. İbadet bazen zorluğu, bazen devamlılığı, bazen dünya meşakkati sebebiyle sabrı ve kararlılığı gerektirir. Bu bir zorluktur. Mümin olarak alenen şikayet etmezsiniz elbette ama neticede gönüllü de olsa katlandığınız bir zorluk kabul edersiniz bunları. Bazıları da zevkle, iştiyakla, aşkla yapar ibadetlerini. Aradaki fark tıpkı bu beyitte olduğu gibi bakış açınızla alakalıdır. Bazısı kesret ağına takılır, bundan kurtulma çabasının sıkıntılarıyla yol alır. Bazısı kesretin arkasındaki vahdeti görür, onun lezzetiyle kendini de masivayı da fark edemez ki şikayete yahut siteme mahal olsun. Şevkle her kim cemalin şem'ine pervanedir, yeri nur olsun onun ki anladı pervanedir. Hamdi'ye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle aktaracak olursak, büyük bir arzuyla senin güzelliğinin ışığına yani tecellisine pervane olanlar, korkunun ne olduğunu, aslında neden korkulması gerektiğini anlamıştır. Böylelerinin yeri nur olsun. Efendim, Muhammed Hamdullah Fatih'in hocası meşhur Akşemseddin'in 7 oğlundan en küçüğüdür. O dönemin kaynakları, Hamdullah Çelebi daha dünyaya gelmeden, anası karnındayken Akşemseddin mübarek elini üzerine koyup, "Benim Kamil oğlum, Fazıl oğlum, şair oğlum" deyi okşardı kaydıyla, Akşemseddin'in hem bu oğluna olan muhabbetini hem de kerametini vurgular. Gerçekten de Muhammed Hamdullah, genç yaşta dini ilimleri öğrenmiş, bir müddet müderrislik yapmış, o yıllarda dünyadan göçmüş olan Akşemseddin'in rüyasındaki işaretiyle tasavvuf yoluna girmiş, Bayramiliğin bir kolunu süren İbrahim-i Tennuri'ye intisap etmiş, Hamdi mahlasıyla şiirler yazmıştır. İşte az önce zikrettiğimiz mısralar doğduğu yer olan Göynük'te, bugün babası Akşemseddin'in yanı başında metfun bulunan bu fazıl ve kamil zatın kaleminden çıkmıştır. Beyt, Allah dostlarının cemale ermek arzusuyla yananların, yani sadık aşıkların ölmediğini, ölmeyeceğini, nura çevrilmiştir.

nur olacağını anlatmaktadır bize. Beytimizi tekrar edelim. Şevkle her kim cemalin şem'ine pervanedir, yeri nur olsun onun ki anladı perva nedir. Efendim, geceleri ışık etrafında dönen küçük kelebeklere pervane denir. Eskiden şem yani mumla aydınlanırken de pervaneler gelir, mumun alevi etrafında döner, giderek daralan daireler çizdikten sonra yanar ölürmüş. Bu sahne aşığın sadakatini, kararlılığını, aşkının şiddetini ifade için eski şiirimizde çokça kullanılır. Sevgilinin güzelliği veya o güzelliğinin tecellileri mumun alevine, aşıklar da pervanelere benzetilir. Gözü sevgiliden başkasını görmeyen aşık, hayatının mihverine sevgiliyi alır ve ona pervane olur. Onun ilgisini ve iltifatını kazanmak, aşkındaki samimiyetini ispatlamak için ölüm de dahil hiçbir tehlikeden çekinmez. Nitekim şair böyle bir aşık için ölenlerin arkasından söylediğimiz nur içinde yatsın duasını hatırlatacak tarzda yeri nur olsun demekle nihayetinde onun aşk ateşine yanarak öldüğünü ima ediyor. Aşık ölmüştür ama bu arada pervanın ne olduğunu da anlamıştır. Perva insanın kendisine zarar verecek herhangi bir şeyden korkması, sakınması, o şey karşısında tedbirli durması demektir. Oysa aşığın aşk ateşiyle kendini yakıp feda etmesi bir pervasızlık gibi görünmektedir. Buna rağmen ya da bu sayede perva öğrenilmişse nefse yahut maddi varlığa dair bir korkunun perva olmadığı, asıl sakınılması gerekenin asıl pervasızlığın başka bir şey olduğu idrak edilmiştir. Pervanın bir anlamı da cazibe merkezi, mihver bir varlığın etrafında dönen unsurlarla bu asıl varlık arasındaki bağ veya ilgidir. Bu takdirde aşığın pervayı anlaması, ölmekle sevgili arasında olması gereken veya zaten var olan gerçek bağı fark etmesi, asıl irtibatı kurması, vuslatı yaşamasıdır. Yaratılış hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturduğu için dünya diye adlandırılan ve beşeri duyularla kolayca algılanabilen bu fani alem bir karanlık ve yokluk diyarıdır aslında. Allah katından bir nur yahut aydınlanma nimeti olarak gönderilen peygamberler ve kitaplarla hem bu hakikati hem de Cenab-ı Hakk'ın kainatta En-Nur ismiyle tecellisini fark eden müminler, önce dünyanın karanlığından ilahi nurun aydınlığına koşar, sonra da mum ışığı etrafındaki kelebekler gibi bu nura pervane olur. Zira müşahede ettikleri tecelliyatla Cenab-ı Hakk'ın cemaline müttali olan kalplerin artık başka bir güzelliğe kapılması mümkün değildir. Cemali mutlakın güzelliğinden nasipdar olup da ona aşık olmamak ihtimali yoktur. Böylece marifetullah'a eren, nurla dolan kalpler, gerçekte var olmayan maddi yanımızla ilgili tehlikelerden değil, sevgilinin varlığı, azameti, kudreti, keremiyle mütenasip bir hürmet, dikkat, bağlılık, itaat ve itinayı gösterememekten sakınır. Asıl pervasızlık, Allah Teala karşısında kalpteki haf ve haşyetin eksikliğidir. Yahut aşkla öğrenilen perva, kulun Cenab-ı Hak'la rabıtasıdır ki, kesretin arkasındaki vahdeti müşahede haline ve vahdete dahil olma iştiyakına işaret eder. Cemali mutlaka aşık olup, onun nuru etrafında pervane olanlar, Allah dostları yani Evliyaullah'tır. Onların yeri nurdur. İlahi aşkla yanıp, o nura dahil olmuşlar, Allah'ın boyasına boyanmışlardır. Bu yüzden onlara bakanlar Allah'ı hatırlar. Mum ateşinde yanıp ölen pervaneler gibi bunlar da mevt-i ula ile ölmüşlerdir. Mevt-i ula nefsin ölümüdür. Nefsin heva ve hevesinin kökünü kazımaktır. Maddeden veya kesretten kurtulmaktır. Böyle bir ölüm yahut böyle bir cehd kişinin nefsiyle Allah arasındaki tercihinin yegane mihengidir. Bu yüzden Evliyaullah'ın yeri nurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi

0: ve sellemin ifadesiyle kıyamet günü onların yüzleri bir nurdur ve kendileri de nurdan birer minber üzerinde nebiler ve şehitlerin imrenerek bakacağı bir makamda olacaktır. Ölümden değil ama dünyaya bağlanmaktan, nefse uymaktan, sevgiliyi unutmaktan perva ettikleri için Yunus suresinin 62. ayetinde müjdelendiği gibi ahiret yurdunda onlara haf yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Hak aşığı için ölüm nefsin ölümü ise öbür türlüsü sadece bir yer değişikliğinden ibaretse, hatta vuslatın aslına kavuşmanın imkanı ise eğer, aşıklar ölmez, aslına döner, nura çevrilir. Efendim, Bir Aşkın Sözler programının daha sonuna geldik. Aşıklar ölmez, nura çevrilir dedik. Şevkle her kim cemalin şem'ine pervanedir, yeri nur olsun onun ki anladı pervanedir demiş Hamdi beytinde. Bizler de sizlere şerhini aktarmaya çalıştık. Haftaya yine başka bir beytin şerhiyle karşınızda olmak ümidiyle zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
3: İzler. Türk İslam dünyasına

0: iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
1: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Akşemseddin Hazretleri, Türk İslam tarihindeki meşhur üç şemsten ikincisidir. Tasavvuftaki şemslerden birincisi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası olan Şems-i Tebrizi, üçüncüsü de 3. Mehmet Han'la birlikte Eğri Seferi'ne katılan Şemseddin Ahmet Sivasi, yani Kara Şems'tir. Şems, güneş demektir ve hem bir ışık kaynağı hem de bir ateş küresidir. Allah'ın dostları, etraflarına ışık saçma ve ilahi aşk ateşinin menbaı olma özellikleriyle güneşe benzer ve isimlerini hakkıyla taşırlar.
1: Akşemseddin Hazretleri, Osmanlılar zamanında yetişen büyük evliya, büyük alim, tıp bilgini ve İstanbul'un manevi fatihidir. İsmi Muhammed Şemseddin bin Hamza'dır. Saçının sakalının ak olması veya beyaz elbiseler giymesinden dolayı Akşeyh ve Akşemseddin lakaplarıyla meşhur olmuştur. Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdi'nin neslinden olup, soyu Hazreti Ebu Bekri Sıddık'a kadar ulaşır.
0: Akşemseddin 1389 yılında Şam'da doğmuştur. 15. yüzyılın en büyük sufilerindendir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin müridi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarındandır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Akşemseddin hafızlığını tamamlamıştır. 7 yaşında babasıyla Anadolu'ya gelmiş, o tarihte Amasya'ya bağlı olan Kavak nahiyesine yerleşmiştir.

0: Alim ve veli bir zat olan babası vefat edince, tahsiline devam etmiş, hayatı boyunca ilimle meşgul olmuştur.
1: Aynı zamanda tıp ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddin Hazretleri, bulaşıcı hastalıklar üzerinde çalışmış, tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Bu alanda Türkçe yazdığı Maddetül Hayat ve Arapça yazdığı Halli Müşkilat ve Risaletül Nuriye adlı tasavvuf kitapları bilinen ünlü eserleridir. Araştırmalar sonunda Maddetül Hayat adlı eserinde, hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur diyerek bundan 500 sene önce mikrobun tarifini yapmıştır.
0: Akşemseddin Hazretleri, Pasteur'ün teknik aletlerle kendisinden 4 asır sonra varabildiği neticeyi dünyaya ilk defa duyuran olmuş, buna rağmen mikrop teorisi yanlış olarak Pasteur'e mal edilmiştir. Oysa Pasteur'ün ilhamı Akşemseddin Hazretleri'dir. Aynı zamanda ilk kanser araştırmacılarından olan Akşemseddin Hazretleri, o devirde seratan denilen bu hastalıkla çok uğraşmış, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Kazasker Süleyman Çelebi'yi tedavi etmiştir. Ayrıca hangi hastalıkların hangi bitkilerden hazırlanan ilaçlarla tedavi edileceğine dair bilgiler ve formüller ortaya koymuştur.
1: Akşemseddin Hazretleri'nin tıbbi bilgisi o kadar ileri seviyedeydi ki zamanının alim ve hekimlerinden kimse onunla yarışamazdı. Onun teşhis ve tedavisi istisnasız doğru olur ve o devirde gelinen son aşama onun sözü olurdu. Akşemseddin, zahiri ve batıni ilimleri bilen birçok alim yetiştirmiştir. Örnek şahsiyetinin yanı sıra Risaletül Nuriye, Nur Risalesi, Def-ü Metain, Risale-i Zikrullah, Zikir Risalesi, Risale-i Şerh-i Ahvali Hacı Bayram-ı Veli, Makamat-ı Evliya, Velilerin Makamları, Maddetül Hayat, Hayat Maddesi, Nasihatname-i Akşemseddin, Akşemseddin Nasihatnamesi, Kitabül Tıp, Tıp Kitabı, Halli Müşkilat, Güçlüklerin Halli isimli eserleri de insanlığa miras kalmıştır.
0: Genç yaşta akli ve nakli ilimlerde akranlarından daha üstün derecelere ulaşmış, ilim tahsilini tamamladıktan sonra Osmancık'ta müderris olmuş, ilim öğretmekle ve nefsinin terbiyesiyle meşgulken tasavvufa yönelip, Ankara'da bulunan zamanın büyük velisi Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak üzere gitmiştir. Hacı Bayram-ı Veli tarafından kabul edilip onun sohbetinde tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrenmiş ve Hacı Bayram-ı Veli'den icazet yani diploma almıştır.
1: Akşemseddin Hazretleri'nin asıl ünü büyük veli Hacı Bayram-ı Veli ile tanışmasından sonra başlamıştır. Kısa sürede irşat makamına geçen Akşemseddin Hazretleri, önce Beypazarı'na, sonra İskilip ve Göynü'ye yerleşmiş ve orada son nefesine kadar tasavvuf ve ilim yolundaki hizmetlerine devam etmiştir. İlim konularındaki önemli başarılarından sonra tasavvuf konusunda da ağırlığını göstermiş, daha sonra da II. Murad'ın emir ve isteğiyle Fatih Sultan Mehmed'in hocalığına tayin edilmiştir. İstanbul'un fethi sırasında büyük yararlılıklar göstermiş, genç sultanı teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştur.
0: Fatih Sultan Mehmet Han, muhteşem ordusuyla İstanbul'un fethine çıktığında, Akşemseddin Hazretleri, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur veliler ve alimler de talebeleriyle birlikte orduya katılmışlardı. İstanbul'un fethi için kuşatma başlamış, günler geçmesine rağmen şehir alınamamıştı. Zira vakti gelmişti. Konstantiniyye, İstanbul, II. Mehmet Han hadisi şerifin müjdesine nail olup Fatih diye anılmalıydı. Genç sultan sabırsızlanıyordu. Nihayet veziri Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretlerine gönderdi, duasını istedi ve fethin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sordurdu. Akşemseddin Hazretleri Topkapı tarafını göstererek şehre

0: oradan girileceğini söyledi.
1: Sultan Mehmet Han bu habere çok sevindi ve var gücüyle surlara yüklendi. Lakin şehir teslim alınamıyordu. Tekrar Akşemseddin Hazretlerine haber gönderdi. Bu defa Akşemseddin Hazretleri keramet gösterdi ve Mayıs'ın 29'unda sabahleyin hücum yapılırsa Allah'ın yardımıyla İstanbul fethedilecektir dedi. O gün gelince abdest alınıp topluca tövbe ve dua edildi. Tekbir sesleriyle hücuma geçildi. Akşemseddin Hazretlerinin haber verdiği tarih ve vakitte Topkapı'dan şehre girildi, fetih müyesser oldu.
0: Akşemseddin Sultan şehre girerken yanında yer aldı. Fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra İslamiyet'in harple ilgili hukukunun gözetilmesini genç padişaha hatırlattı ve buna göre hareket edilmesini bildirdi. Türk ordusunu karşılayan şehir halkı yol boyunca dizilmiş, heyecanla ellerindeki çiçek demetlerini padişaha sunmak için ileri atılıyordu. Şehir halkı ak sakalıyla ağır duruşuyla padişah sanıp çiçekleri Akşemseddin Hazretlerine sunmaya çalışırken, Akşemseddin Hazretleri atını geri çekip göz ucuyla Sultan Fatih'i göstererek "Sultan Mehmet odur. Çiçekleri ona veriniz." demek istiyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'sa çiçeklerle kendisine doğru yürüyenlere hocası Akşemseddin Hazretlerini göstererek "Gidiniz. Çiçekleri gene ona veriniz. Sultan Mehmet benim, lakin o benim hocamdır." diyordu.
1: Sultanın ashab-ı kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunduğu yeri sorması üzerine Akşemseddin Hazretleri, "Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum, orada olmalıdır." cevabını verdi. Hazret, fethin en önemli günlerinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini bularak ordunun maneviyatını yükseltmişti. İşaret edilen yer kazılmış ve Eyyub Sultan radıyallahu anh'ın kabri ortaya çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifinin üzerine bir türbe, yanına bir cami ve ilim öğrenmek için gelen talebelerin kalabileceği odalar inşa ettirdi. Sultan, Akşemseddin'den İstanbul'da kalmasını istediyse de Akşemseddin Hazretleri padişahın bu teklifini kabul etmedi.
0: Ünlü İslam büyüğü Akşemseddin Hazretleri küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi duymuş, medrese öğrenimini tamamladıktan sonra seçkin bilginler arasında yerini almıştır. Üstün zekası ve anlayışı, yılmak bilmeyen çalışma gücüyle kendini kitaplara adamış, başta İslami ilimler olmak üzere tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte zamanın ünlü alimlerinden biri olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde çalışmış ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.
1: Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Göyne'ye yerleşmiş ve vefatına kadar orada kalmıştır. Göyne'ye yerleştikten sonra bir taraftan ahiret hazırlığı yapıyor, diğer taraftan da küçük oğlu Hamdullah'ın ilim ve terbiyesiyle meşgul oluyordu. "Bu küçük oğlum yetim zelil kalır, yoksa bu zahmeti çok dünyadan göçerdim," derdi. Bir gün hanımının "Göçerdim dersin, yine göçmezsin" demesi üzerine "Göçeyim" deyip mescide girdi. Akrabasını ve evladını toplayıp vasiyetini yaptı. Helalleşip veda etti. Kendi üzerine Yasin-i Şerif'i okumaya başladı. 15 Ocak 1459'da sünnet üzere yatıp temiz ruhunu teslim etti.
0: Akşemseddin Hazretleri Göynüt'teki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedilmiş, kabri Fatih Sultan Mehmet tarafından 1464 yılında oğullarının kabriyle beraber bir türbe içine alınmıştır. Akşemseddin Hazretleri, "Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daim iyiliği adet edin. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Ömrüm uzun olsun dersen, kimseye kızma, eziyet etme.

Gece uyanık ol. Seher vakti Kur'an-ı Kerim oku. Zikrin daima hamdi hüda, Allahu Teala'ya hamd etmek olsun. Edepli, mütevazı ve cömert ol diye icabet edilmesi ve ebedi kurtuluşa erilmesi duasıyla insanlara nasihatte bulunurdu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. İhracat şampiyonları olarak ödül alacak firmaları ve sektör birincisi iş insanlarını tebrik eden Erdoğan, aktaracağı rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını, hangi zorlu mücadelelerin verildiğini ancak bunun derdiyle dertlenenlerin bilebileceğini belirterek, ticaretten gelen biri olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini, azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğinin ortada olduğu, karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden, ufku ve gözleri açık herkesin görebildiğini belirterek şunları kaydetti. Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında %3.6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2.5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273.3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122.6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız binde 55'ten %1.04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da binde 89'dan %1.28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldiğini, yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatının ise 114.4 milyar doları bulduğunu dile getirdi. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatının Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Erdoğan, böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor, etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır diye konuştu. Değerli dinleyenler, okullarda son ders zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatil ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı.

2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 26 Haziran Cuma günü sona erdi. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu bugün son ders zilinin ardından atıyor. Okulların son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimler için çalışma yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında erdem, değer, eylem çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri tebrik etti. Erdoğan, NEK Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Numan Kurtulmuş mesajında 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı, onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerini ve büyük bir özveriyle emek veren fedakar öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, gençler, karne sevincini dolu dolu yaşamanızı, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve verimli bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen eğitim öğretim yılı sonu karne dağıtım törenine katıldı. Tekin, burada bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Tatilde iyi vakit geçirmeleri temennisinde bulunduğu öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerin 180 iş gününe denk gelen 36 hafta boyunca okullarda örgün eğitim aldığını dile getiren Tekin, toplam 18 milyon, net rakam ifadesiyle 17.583.252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1.224.135'i bu yıl itibariyle ortaokullardan mezun olup ortaöğretim kurumlarında devam edeceklerdir. Ortaöğretimde ise 1.150.911 öğrencimiz bugün itibariyle mezun olacak. Hem ortaokullarımızdan mezun olup liselere hem de liselerden mezun olup yüksek öğretime devam edecek gençlerimize başarılar diliyorum dedi. Tekin, bu yıl okul öncesi ve ilkokula 1.321.024 yeni kayıt planladıklarını, bunun önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Eğitim öğretim yılı boyunca 1.216.379 öğretmenle öğrencilere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Tekin, bu öğretmenlerden 1.069.826'sının resmi, diğerlerinin ise özel eğitim kurumlarında görev yaptığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.757 operasyonda 23.9 ton uyuşturucu maddeyle 71.9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Çiftçi, NEK Sosyal hesabından 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanım ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılbaşından itibaren emniyet ve jandarma ekiplerince 24.757 operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonların detaylarını paylaşan çiftçi, çalışmalar sonucu 23.9 ton uyuşturucu maddeyle 71.9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti. Çiftçi, anne ve babaların çocuklarının geleceğini güven içinde görmek istediğini vurgulayarak, "Bizim uyuşturucuyla mücadelemiz işte bu dualara, bu bekleyişe ve bize emanet edilen her bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. 18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere, tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlattı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının bunun üzerine süratle harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğine değinerek şu bilgileri paylaştı. 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Bu kapsamda 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Niğde'nin Bor ilçesinde bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasına meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Vali Nedim Akmeş'e havai fişek fabrikasındaki patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da yaralandığını bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeş'e, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," dedi. Vali Yardımcısı Başkanlığındaki komisyonda da çalışmalara başlandı. Nedenle ilişkin çalışmalarla adli ve idari işlem yürütülecek ifadelerini kullandı. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 3. operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da bir otomobilde düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü'nde bir otomobilde uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek 2 zanlıyı yakaladı. Otomobilde yapılan aramalarda 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5'i avukat 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada örgütlü suçlar soruşturma bürosu koordinasyonunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunda yeni nesil sokak çeteleri olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Soruşturmanın devam eden aşamasında suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla başsavcılık koordinasyonunda yeni bir operasyon planlandığı belirtilen açıklamada bu kapsamda aralarında 5 avukatın da bulunduğu 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adresi operasyon düzenlendiği bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 34'ü İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüp Sultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet gösterdiği, elebaşılığını ceza infaz kurumunda bulunan V.A. ile yurt dışında firari olan Yıldıray lakaplı S.Ü.'nün yaptığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Karacellatlar ismini kullanan yeni nesil silahlı suç örgütünün alan hakimiyetini sağlamak amacıyla başkaca suç örgütleriyle hem organik temas hem de saha mücadelesi içine girdiği ana gelir kaynakları olarak yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amacıyla da 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 1 silahla kasten yaralama, 22 yağma, yağmaya teşebbüs.

0: teşebbüs ve bu suçlarla birlikte 6136 sayılı kanuna muhalefet, 7 örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit, 3 uyuşturucu ticareti, 4 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme olmak üzere 48 suç eyleminin fail oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından yol kesmek suretiyle yağma suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a, yaralı sayısının da 2980'e çıktığını duyurdu. Rodriguez ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının da 2980'e çıktığını kaydetti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Rodriguez, enkaz altında kalanları kurtaracağız, bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Rodriguez, depremlerden en ağır etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğuna işaret ederek, buradaki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve gıda ile su dağıtımının sağlanması için bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurguladı. Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Venezuela'ya doğru yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın hareketi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Ekipte 37 kişilik İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD arama kurtarma ve insani yardım personeli, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeğimiz, 2 tam donanımlı arama kurtarma aracımızla birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmış bulunmaktayız. Yine Genelkurmay Başkanlığımız tarafından bir başka benzer uçak tahsis edilerek insani yardım tugayından 20 kişilik bir ekipte askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürüyor. Gerektiği takdirde ilave ekipman ve personel desteği de verilecektir dedi. Özener, küresel insani yardım raporlarına göre uzun yıllardan beri dünyada en çok insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Açıklamanın ardından Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti. Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Açıklamada 6,5 büyüklüğündeki depremin 52,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 17-31, Edirne 18-34, Kocaeli 20-31, Çanakkale 19-32, Balıkesir 18-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. İzmir 20-34, Aydın 21-38, Manisa 20-34, Denizli 20-36, Muğla 18-34, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-36, Kahramanmaraş 21-34, Hatay 23-30 derece.

İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 14-31, Konya 16-32, Kayseri 12-29, Sivas 11-26, Eskişehir 14-29, Nevşehir 12-27 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 21-25, Rize 20-26, Samsun 18-28, Ordu 19-27, Giresun 19-26, Zonguldak 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 10-24, Erzincan 15-30, Malatya 15-32, Van 14-26, Hakkari 17-29, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35 ve Siirt 23-35 derece.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Conga Rehsan ve Kaoslu Gün Başlangıçları. Süleyman Mete. Evlat, dedi. Bana bak, kimse dokunulmaz değildir. Yasalarıma, kurallarıma karşı gelme, emirlerime itaat et, benim dilediğim gibi yaşa, sonra istersen ölürsün. Kovarım seni, heveslerine sahip ol. Kursağında tetikçiler her zaman bekliyor. Bir şey olursa benden bil. Ringden ayrılma. Ben havluyu atasıya kadar dayak yemeye devam et. Kovarım seni. Sus, sakın ağzını açma. Asgari ücretinin değerini bil. Az yemeyi öğren. Gözlerin ufka bakmasın. Ben bakması gereken yerlere işaretledim. Karşı gelme. Yoksa kovarım seni. Şimdi git, bana çay getir. Bu sözleri duymadan önce hayatımın en kaotik uyanışlarından birini yaşadığım için kiralık bir katil edasıyla kalkmıştım yatağımdan. Zaten sabahları ben çok keyifli uyanırım diyen insanların ya aylık geliri 20 bin liranın üzerindedir ya da yalancıdır. Ben ikinci ihtimal üzerinde daha kuvvetli bir şekilde duruyorum. Çünkü insanlar çoğu zaman yalancıdır ve bunu güne ilk önce kendisine söyleyerek başlar. Bugün ne kadar güzel bir gün diyerek gerinip göbeğini kaşıyan insanların iç dünyasında hapsedilmiş,

hissettiği, ne olur bir sabahta gece uyansak ya, narası ortaya bir çıksa, günün değerinin ne olduğu işte o zaman anlaşılır. Ben normal bir şekilde uyanan biri değilim. Aslında ben uyanan biri değilim. Sadece güne aradan kaynama yaparım o kadar. Lakin bu aradan kaynamaları içinde çorabımın tekini gece gördüğüm rüyanın etkisiyle çıkarmış, bir ayağım sıcak, diğer ayağım soğuk bir şekilde yaptıysam işte o zaman kaos başlar. Aslında varoluşumla beraber başlayan kaosun devamını her sabah sanki yeni bir başlangıç gibi yaşarım o kadar. İçinde yaşadığımız dünyanın sert, soğuk, adaletten yoksun oluşunu sürekli konuşmalarımız bundan olsa gerek. Evlat diye başlayan sözleri duymadan önce sol ayağımdaki çorabın gece bir şekilde çıkmış olduğunu görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Beynime saplanan kurşunu bir güzel cebime koydum ve avare avare yürüyerek çalıştığım yere geldim. Uykusuyla sorunu olan insanların hayatıyla, aşklarıyla, nefretleriyle ve en önemlisi de işleriyle başı dertte olur. Hayatımla başım bazı zamanlarda derde giriyor. Aşklarım hakkında bir şey diyemiyorum. Çünkü aşkın tam olarak nasıl bir şey olduğunu kestiremiyorum. Atom bombasını icat edecek kadar nefret sahibi olmadığıma kesinlikle eminim. Emin olduğum, hatta kesinlikle emin olduğum hırsızlığın, cinayetin, kalp kırmanın nedenli kötü, yaşlılara yer vermenin, yapılan iyilik karşısında teşekkür etmenin ne kadar iyi bir şey olduğuna emin olduğum kadar işimle de başımın dertte oldu. Kabul ediyorum, hayat fazlasıyla gerçek. Yine kabul ediyorum, gerçeklik hiç bana göre değil. Ama hayattan da kaçmam mümkün değil. Ben de isterdim güneşin altında oturayım, tahtımdan ineyim ve kendi kendimin kralı olayım. Ama mesai saatleri belirlenmiş bir düzen içinde buna pek fırsat kalmıyor. Çünkü sevgiliniz, arkadaşınız, anneniz, babanız, belki amcanız, evliliğe inanıyorsanız, bacanağınız bile sizin hayal kurmanızı değil, mesai saatlerine riayet edip para kazanmanızı ister. Peki arkadaşlarım, onlardan söz etmek istemiyorum. Çünkü varlıkla yokluk arasındaki çizgiyi hayatımın hiçbir evresinde tarif edemedim. Ama makarnanın tarifini tereddütsüz veririm. Kapıdan çıkarken tavrını anlaması için kapıyı olabildiğince sert kapattım. Etkili olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü içeriği göstermeyen camlar benim için suratına bakıp da hiçbir şey anlayamadığım insanlardan farksız. Onlara baktığımda kendimi silik bir silüet olarak görsem de onların içini asla göremiyorum. Bu da bilinmezlik düşüncem için yeterli veriyi makul miktarda servis ediyor. İsa ne oldu oğlum? Bu tavır ne? Ne tavrı? Abi kapıyı kıracaktın. Ne oldu? Bir şey mi dedi? Camın ardındaki bir şeyler anladı mı bilmem ama kapının berisindeki Ceyhun'un tavrından bir şeyler anladığını hisseder gibi oldum. İnsan, beklentilerini anlamasını gereken kişilerin anlamasını beklerken, beklentilerini beklemediği kişilerin anlamasını pek beklemiyor. Çünkü önem sırası içinde, üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul şahısların varlığı, birinci tekil ya da birinci çoğul şahısların yanında o kadar da önemli olmuyor. Ama yine de bu, şahıssızlık ortamından çok daha makul ve tavrın yatışması ya da patlamaya hazırlanan volkanın harekete geçmesi için hafif bir yer sarsıntısının zeminini hazırlıyor. Bir şey olduğu yok, sen nereden çıkarıyorsun bunları? Yapma insan, göz var, izan var. Gördüklerim ve duyduklarım resmen bir şey oldu diye avaz avaz bağırdı. Ne gördüğünü ve ne duyduğunu bilmiyorum Ceyhun, işine bak. Oysa Ceyhun benim sadece kapıyı çarptığımı ve kapıyı çarpmam neticesinde çıkan sesi duymuştu. Bunlarda bir çoğulluk yoktu ama o gördüklerim ve duyduklarım diye bahsetmişti olaydan. Kapının arasından bakmış ve kapıya kulağını dayayıp dinlemiş olabilirdi. Bir insan bunu yapabilir mi? Bir insanın neler yapabileceğinin bir sınırı var mı? Sınırı belirleyen yasalar var ama bu yasalara harfiyen uyacak kaç vicdan var? Şüphe her şeyin başlangıcıdır ama sonu mudur emin değilim. Ama Ceyhun için duyduğum şüphe onun sonu olabilirdi. Ve belki de her şeyin başlangıcı olan şüphe bir vesileyle her şeyin değilse de bir şeyin sonu olabilirdi. Ceyhun nasıl bir son hayal eder diye düşünmeye başladım. Ama aklıma gelen güç bela ev sahibi olmuş ve emekliliğini emekliler lokalinde düzinelerce emekliyle hastalıklarına ağıtlar yakarken gelen sondan başka bir şey değil. Sıradanlığın kaçınılmaz sonlarından biri de bu olsa gerek. Kimseye bir şey söylemeden çantama aldığım gibi

ve dışarı çıktım. Her seferinde gözlerine baktığımda dünyayı unutabileceğimi düşündüğüm ama gözlerine baktığımda hiçbir şey görmediğim gibi dünyanın daha da farkına vardığım kişinin yanına gittim. Kapıyı çaldım, bir süre bekledim ve tekrar çaldım. Kapı açıldığında gözlerine bakmayı umduğum kişinin uykusu sebebiyle gözlerini kaybettiğini, saçlarındaysa beklenmekte olan 3. Dünya Savaşı'nın çıkmış olduğunu gördüm. Dünya aynı dünya ve hala yoğun trafik sebebiyle karşıdan karşıya geçmeye zorlanıyoruz. İhsan, saat kaç? Neden işte değilsin? Aslında beni herkes şirkette biliyor, sen hariç. İhsan, saat kaç? Neden işte değilsin? Ne yapıyorsun burada? Dünya aynı dünya. Beklentiler aynı beklentiler. Ama Ceyhun farklı. O anladı her şeyi. Ama bana kapıyı açan anlamadı. Belki de bütün dünya, dünyada yaşayan canlılar, fotosentez yapan ağaçlar, şunlar bunlar anlamasaydı da, kapıyı açan anlasaydı, işte o zaman beklentilerim karşılık bulacaktı. İşim vardı, çıktım. İşimin içinde işimin çıkması çok makul bence. Geçerken uğradım. Anlamadım ama neyse, içeri gel hadi. İşimi bitirmem lazım, görüşürüz. Bana kapıyı açan kapıyı çok sert kapattı ve ben kapının berisinde olmama rağmen kapının ardındakinin ne hissettiğini anladım. Belki bana evlat diyen de anlamıştır benim ne hissettiğimi. Kesinlikle anlaması lazımdı ama ben bana kapıyı açanı tanıyorum. Peki bana evlat diyen beni tanıyor mu? İşe geç kalan biri olduğumu bilmesi dışında. Kaos benim için sabah uyanışımdan beri devam ediyordu. Hatta katlanarak artıyordu ve neredeyse içim balistik füzelerin dansına başlayacaktı. Cebimdeki mermi ise hala yerinde duruyor. İsabet edecek kişi maganda kurşununa değil, öznesi dahil her şeyiyle bilinen birinin kurşununa maruz kalacak. Yani bana, insan Karatan'a, namı diğer Congar İhsan'a. İş yerime döndüm. Ceyhun uzaktan beni gördü. Dışarı çıktığımı anlamıştı. Bu adam üzerine vazife olmayan her şeyi anlıyordu. Çay ocağına gittim ve Emine abladan bir bardak çay istedim. Emine abla çayı verdi, elime aldım ve bana evlat diyenin odasına doğru yürümeye başladım. Kapıyı vurmadan içeri girdim. Tam karşımda oturuyordu. Yavaşça yaklaştım, koltuğa oturdum, çaya şeker attım. Karıştırmaya başladım. Şaşkın gözlerle beni izliyordu. İstifimi hiç bozmadım. Bir yudum aldım. Çayın ilk yudumundan sonra çıkarılan o uhrevi sesi çıkardım. Çayı masaya bıraktım. Şaşkınlığı yerini sinire bırakmıştı. Gözlerinden belli oluyordu. Büyük bir hışımla ayağa kalkıp masaya elini vurdu. ''Ne oluyor kardeşim? Ne yaptığını zannediyorsun sen?'' ''Anladın mı? Neyi kardeşim, neyi?'' Kapıdan çıkarken göstermiş olduğum tavrımı. ''Çabuk defol git buradan. Kovuldun. Ruh hastalarına verecek param da yok, zamanım da yok. Defol!'' Ayağa kalktım, kapıya yöneldim. Sert bir şekilde açıp aynı sertlikte çarptım. Hiçbir şey anlamadığı çok belliydi. Ama en azından artık anlayıp anlamadığını öğrenmiş oldum. İçim biraz rahatlamış, kaos kendini sükunete bırakmıştı. Masamdan çantamı aldım, tam çıkacakken karşıma Ceyhun çıktı. Telaşlı bir şekilde, ''İhsan ne oldu oğlum, bu tavır ne? Anladın mı?'' ''Anlamam mı İhsan, göz var, izan var. Gördüklerim ve duyduklarım resmen bir şey oldu.'' diye avaz avaz bağırdı. ''Ne gördüğünü ve ne duyduğunu bilmiyorum Ceyhun. İşine bak.''

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sufilerden sözler ve menkıbeler. Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri Kuddüs-i Sırrıhu diyor ki: Kim Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Kuddüs-i Sırrıhu amelini yaparsa Şah-ı Nakşibend gibi olur. Kim de şeytanın amelini yaparsa şeytan gibi olur. Yolculuğa hazırlık. Ahnef bin Kays Hazretlerine rahmetullahi aleyh, "Sen ihtiyar bir kimsesin, oruç seni zayıf düşürüyor, neden tutuyorsun?" denildiğinde şu cevabı verir: "Ben uzun bir yolculuğa hazırlık yapmaktayım. Allah Teala'nın emrettiği ibadetlere sabretmek, kıyamet günü Allah'ın azabına sabretmekten daha kolaydır." İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırrıhu şöyle buyuruyor: Allah Teala hiçbir zaman kullarına kaldırmaya güç yetiremeyecekleri büyük bir kaya parçasını kaldırmalarını emretmemiştir. Kullarına kıyam, kıraat, rükû ve secdeden oluşan ve gayet kolay olan namazı emir buyurmuş, emir buyurduğu ibadetlerin hepsi de çok kolaydır. Oruç da aynı şekilde pek kolaydır. Zekat da son derece kolaydır. Allah zengin olan kullarına mallarının hepsini veya yarısını vermelerini emretmemiş, sadece 1/40'ını vermelerini yeterli görmüştür. Son asrın büyük velilerinden Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Hazretleri Kuddüs-i Sırrıhu şöyle der: İnsan aynen bakır bir kaba benzer. Şayet o bakır kap kalaylanıp temizlenmezse kirlenir, zehirli pas tutar ve artık onda yemek yenmez. Şayet bir kimse bu kaptan yemek yerse, pastan dolayı zehirlenir. İnsan da işte aynen böyle bakır kaba benzer. İnsanın hem dışı hem de içi ibadetle, namazla, oruçla, yüce Allah'a itaat etmekle, onun rızasını gözetmekle temizlenir. Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Hazretleri Kuddüs-i Sırrıhu şöyle der: Rabbimiz öyle yücedir ki, onun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın 100.000 senelik ömrü olsa, bütün ömrünü rükû ve secde ederek geçirse, oruçla, Allah'a itaat ve ibadetle tüketse, yine de ona layık ibadet etmiş sayılmaz. Öyleyse insan, takatinin yettiği kadar kulluğa gayret etmesi gerekir. Zira alemlerin Rabbi olan Allah da insana takatinin üzerinde bir şey yüklememiştir. İnsan sadece gücünün yettiği şeyleri yapmakla emrolunmuştur. Bir gün Bayezid-i Bistami Hazretlerine Kuddüs-i Sırrıhu, "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek cennetin anahtarıdır" anlamına gelen hadisi şerif hakkında ne dersiniz diye sordular. Bayezid-i Bistami Kuddüs-i Sırrıhu şu açıklamayı yaptı: Hadis sahihtir. Ancak anahtar dişleri olmadan açamaz. Cennetin anahtarı olan La ilahe illallah sözünün dişleri ise 4 şeydir. 1- Yalan söylemeyen ve gıybet etmeyen bir dil. 2- Aldatmayan ve hıyanet etmeyen bir kalp. 3- Şüpheli ve haram şeyleri yemeyen bir mide. 4- Bidat ve nefsin istek ve arzularının karışmadığı salih amel. Bir genç dik başlılık yaparak annesine isyan etmişti. Yüreği sızlayan zavallı anne beşiği getirip önüne koydu ve dedi ki: "Ey vefasız! Sen küçükken ben sabahlara kadar uyumazdım. Bir zamanlar zayıf, güçsüz, sürekli ağlayan ufak bir çocuktun. Senin için uykusuz kalırdım. Şu beşikte hiçbir şeyden haberim yok.

habersiz yatarken yüzüne konan sineği kovacak halin bile yoktu. Şimdi büyüdün, güç kuvvet sahibi oldun. Bir gün mezar beşiğinde aynı acziyete düşüp yine o hale geleceksin. Üzerindeki karıncayı kovamayacak, bu parlayan gözler ama olacak, kurda karıncaya yem olacaksın.''

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya,

0: zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek

Üç günlükler. Samet Karataş. Teslim olmadan serbest kalamazsın. Birkaç yıl önce kulaklığımı takmış bir yazı planı için Beylerbeyi sahilinde yürüyordum. Her müzikte ayrı bir konu, ayrı bir akış geliyordu. Sahile doğru yaklaştığımda birden Namık Kemal'in istediği müziği istediği zaman kulaklıkla dinleyemediği bir çağda yaşadığını ama buna rağmen sürekli metin ürettiği geldi aklıma. Bir metni üretmek için bazen tali sanat yollarını kurcalarız. Bu bazen bir müzik, bazense bir filmdir. Hep düşünmüşümdür. Tanzimat dönemi yazarlarının siyaset ve sosyoloji dışında heyecanlandırıp şevklendiren o kuvvet neydi? Tali sanat üretimlerini hemen ulaşamadıkları o dönemde hayatın kendi ritminden çıkarıp aldıkları şey neydi? Sanırım o günlerden sonra tali sanat yollarını bir kenara bırakıp olay ve durum bazlı bir yazı çerçevesi kurmaya başladım. Diğer sanat dallarını bir yazı oluşturmak için malzeme haline getirmedim. Çünkü üretimin üretimine gittikçe hayatın içindeki akışı yakalayamadığımı fark ettim. Hayatın doğrudan merkezine huruç edince, siyaset gibi bir malzeme olmadan herhangi bir yazıyı oluşturmanın ayrı bir maharet istediğini de görmüş oldum böylece. Pastoral ve romantik olmadan bir ağaçtan metin üretebilir misin? Böyle bir durumda bir ağaçtan kağıt üretmek daha kolay olabilir. Konusuz ve sosyolojisiz. Birilerinin kitaplardan çıkıp tekrardan kitaplara girmesi gerekiyor. Bazen şunu yapmak istiyorum. Yazar arkadaşlar, dışarıda bir dünya varmış. Dini metinler, buyruklar, hadisler ve ayetler. Bir sürü metin var elimizde. Ahlak da belli. O zaman niye böyleyiz? İyi olmaya niyetimiz yok belli ki. Sufiler bunu başarmışlar ama hayatın bu büyük organizasyonu karşısında bizim gibi düz adamlar sosyal hayatta ne yapacaklar? Allah-u Teala'ya karşı samimiyetsizliği bırakmak kadar zor bir şey yok diye düşünüyorum. Bu o kadar ilginç bir konu ki kendimizle ilgili kurduğumuz her cümle bizi Allah'a götürüyor. Kendinden memnun olmayan birisinin Allah'la arasında bir cızırtı vardır. Bizim gibi kibirlenme, büyüklenme denilerek geçmişte doğru olan bir şeyin güncellenememesi sonucu, kendiliğin bitirildiği toplumlarda Allah'la dürüst ve samimi bir bağ nasıl kurulabilir? Birçok kişi aile formasyonuyla dini anlamaya çalışıyor. Kimi insanın Allah tasavvuru yalnızca merhamet üzerine kurulu, kimininki ise neredeyse tamamen azap üzerine. Demem o ki yeni bir aile ve yeni bir kendilik ortalaması lazım bize. Hatta okullarda duygu atölyesi filan yapılması lazım. Hisler, duygular ve sosyal

ilişki biçimleri, maddi hayatın hazırlayıcısıdır çünkü. Birçok kişi bunun yalnızlık korkusundan kaynaklandığını bile bilmiyor. Allah-u Teala'nın esmalarına baktığımızda ilginçtir ki hepsi bizim yalnız olmadığımızı atıf yapan esmalardır. Ve duygu kökenlidir. Duyguyu yöneten her şeyi yönetir. Parayı da. Yeni bir Twitter hesabı açmak mı, yeni bir şehre taşınmak mı? Twitter hesabımı dondurmuştum. Tekrar açmak istediğimde hesabın zaman aşımına uğradığını ve bu sebeple yeni bir hesap açmam gerektiğini belirten bir uyarı aldım. Yeni hesabı açtım. Ve kimse yok. Başımı telefondan kaldırdığımdaysa tanıdığım bir mekanda, tanıdığım bir şehirde tanıdıklarımla beraberim. Twitter'ın yalnızlığı bana yeni bir şehrin yalnızlığından daha büyük geliyor. Allah, ben ve Twitter. Millete ayıp olmasın diye atmadığım tweetleri artık atabilirim. Diğer yandan lince uğrasam beni savunacak kimse de yok. Ben, Twitter ve Allah. Sadece Allah'tan korktuğum için atamayacağım tweetler var yeni Twitter sayfamda. Korkutucu yalnızlık ve aynı zamanda da müthiş bir özgürlük. Hayata da buradan bakmak lazım sanki. Birçok sosyal ilişkinin arkasında sevgi değil de yalnızlık korkusu yatıyor gibi geliyor bana. Bir de sosyal medya olmasa, bizi gören, duyan bir insan olmasa modumuz nasıl olur acaba? Ben, hayat ve Allah veya sadece Allah. Klasik metinlerdeki ahlaki vurguları bugünden anlamaya çalıştığımızda biraz bocalıyoruz. Örneğin akrabayla kurulan iyi bir ilişki rızkı ve ömrü nasıl genişletebilir? Yanlış hatırlamıyorsam bu bir hadiste. Hadis olduğu için hemen kabul ediyor ve inanıyoruz. Doğrusu da bu. Akıl değil, nakil. Ama modern eğitim ve aklı yalnızca modernliğin kurduğu mantık üzerinden değerlendirince aklımıza bazı soru işaretleri geliyor. Nasıl yani akrabayla iyi bir ilişki kurmak rızkımızı genişletiyor? Modern psikolojinin bazı çalışmalarını inceliyorum. Çalışmalar, bir insanın para kazanabilmesi için kendini gerçekleştirmesi, kendini gerçekleştirmesi için de güven ve emniyet duygusu içinde olması gerektiğini anlatıyor. Doğru, bir insan güvende olduğu andan itibaren kendinden dışarı çıkıp yapmaya ve başarmaya başlıyor. Akrabalarla kurulan iyi bir irtibat da kendimizi güvende hissettiriyor. Çünkü yalnız olmadığımızı biliyoruz. Aklımızın bir köşesinde hep bir imdat butonu ve yardım butonu oluyor. Başımıza bir şey gelse haber edebileceğimiz birilerinin varlığı, arkamda birileri var duygusu. Güven yani. Klasik metinlerdeki bu tarz vurgular incelendiğinde çoğunun günümüz insanının bakış açısına göre açıklanabileceğini düşünüyorum. Herkesin az çok üniversite okuduğu bu dönemde nefislerin daha da tatmin olması için bu tarz çalışmaların yapılması lazım. Edip Cansever, derisinin dışına çıkmadan yaşadı mesela diye bir dize Osman Konuk'tan. Osman Konuk büyük, sessiz ve yalnız bir şair. Her iyi şair gibi. İnsanın hürlük macerasının ilk duraklarından birisi. Derisinin dışına çıkabilme becerisi. Ancak kendinden memnun olan biri derisinin dışına çıkabilir. O da yalnızlıkla başlıyor. Modern hayat hastalık vesveseleriyle, güzel görünme telaşıyla, hata yapma korkusuyla bizi derimizin içine tıkıyor. Nasıl çıkacağız buradan? Akademiden, kitaplardan, spor salonlarından, dairelerden, otobüslerden, sosyal duyarlardan, parfümlerden, Instagramlardan. Bir aksülemalden bahsetmiyorum. Bahsettiğim modernin karşısına anti-moderni koymak değil. Ama normal olanın bu olmadığını, bunun mükafat değil bir hak ediş olduğunu ve mümkün hayatların en mümkünü olduğunu bilmek duygusundan bahsediyorum. Bunları yazarken word, vesvese kelimesini yanlış yazdığım için beni uyarıyor. Word, vesveseyi biliyor.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.

Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: yaptın bakayım? Görüştün mü şu Asilzade kızıyla?
1: Görüştüm.
0: Ne oldu peki?
1: Hiç. Yakında evleniriz herhalde.
0: Kız sana öyle mi dedi?
1: Yo, demedi. Ama bana hayran kaldığını her halinden anladım.
0: Ya.
1: Ah. Şu dünyada bir Fatma kıymetimi bilmedi.
0: Nasıl bir kız?
1: Çok güzel. Hatta Fatma'dan daha güzel bile denebilir.
0: Bak sen.
1: Ama kainattaki en güzel kız olsa kaç yazar?
0: Ne demek kaç yazar? Karın olacakmış ya.
1: Ama benim gönlüm Fatma'da.
2: Ya barbaroslar hepsi birden gelirse?
3: Sen bilmiyorsun. Türk korsanları liderleriyle beraber oturmaz. Yakın arkadaşlarıyla gelecektir. O da 10 kişiyi bulmaz.
2: Nerede bulacak? 5'i bile bulmaz.
3: İşimiz kolay yani.
2: O halde içelim.
3: Uşak, git mahzendeki 100 yıllık şarabı getir.
4: Valinin pek kıymet verdiği bu 100 yıllık şarabı getirttiğine görenler alkış ve iltifatlar etmeye başladılar. Valinin görevlendirdiği adam çıktı. 10 dakika sonra kapı açıldı. Bahçedeki sarhoş kalabalık, açılan kapıdan içeri içki almak için gönderilen adamın geldiğini sandıkları için daha kim olduğunu görmeden alkışlamaya başladılar. Oysa içeriye kızıl külahları, tülbentle çevrili, parlak kuşaklı, iri yapılı Leventler giriyordu. Herkes donmuş kalmış, kadınlardan bazıları bayılmıştı. Hızır valinin yanına yanaştı ve bir tokat attı.
5: Ulan kahpeler, siz Türkleri ne sandınız?
4: Şövalyelerden biri elini kılıcına götürmek istedi ama daha davranamadan gömleğinin kolundan masaya hançerledi onu. Valinin eli ayağı titriyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Sonra yalvarmaya başladı. Canı bağışlanırsa büyük servet vereceğini anlattı. Kuşağından bir kese altın çıkararak Hızır'a uzattı. Hızır keseyi aldı, ağzını açtı ve içindeki altınları çıkarıp valiye fırlattı. Vali hala kendisini öldürmemeleri için yalvarıyordu. Hızır bu kadar dersin yeteceğini düşündü ve geldikleri gibi kimseye zarar vermeden oradan ayrıldılar.
6: Reis, biliyor musun kimi gördüm bugün?
5: Kimi?
6: Top sakallı Beşir'i.
5: Vay, demek hala buralarda.
6: Hem de nasıl fark ettim o olduğunu bir bilsen.
5: Anlat hele.
6: Çarşıdan birinin Aydın Reis dediğini duydum. Kulak kabarttım. Aydın Reis'i ben kovdum diye laflar geçiyor.
5: Belki başka bir Aydın'dır diye düşünmedin mi?
6: Ya önce düşündüm ama sonra Türkler falan deyince anladım ki bizden bahsediyor. Sonra satıcı gibi ön tarafa geçip yüzüne baktım ki Beşir.
5: Allah Allah, bizim burada olduğumuzu duymamış olması imkansız.
6: İşte duymuş ki üstümüzden hava atıyor.
5: Ama er ya da geç o lafların kulağımıza gideceğini biliyordur değil mi?
6: Muhakkak.
5: O halde neden korkmuyor?
6: Bilmem ki. Belki de güvendiği bir şey vardır.

0: görmesiyle ipler iyice gerilmiş, Hızır ve arkadaşlarının olayları çözmesi biraz zaman almıştı. Beşir, Tunus'ta barınmayacağını anlar anlamaz, Barbarosların ayrıldığı Cerbe Adası'nda soluğu almıştı. Yaptığı vurgun ve gasplarla da 500 kadar forsa ve küçümsenmeyecek bir ganimet ele geçirmişti. Gücün önünde eğilmeye güdümlü halk, onun Barbaroslar karşısında düştüğü durumu unutmuş ve yeniden Beşir'e itaat eder olmuşlardı.
1: İstediğin her türlü bilgiyi öğrendim reis.
2: Adam değil, ayaklı mecmua.
3: Hop kıskanç, ne diyorsun yine?
4: Evet Danilo.
3: Top sakallının derdi Emir Şahap'laymış. Türklere çok itibar etti, beni sattı diyerek ona olan nefretini çekinmeden anlatıyormuş herkese.
4: Emir Şahap da bizi sevmiyor. Nasıl iş?
3: Emir Şahap'a pay vermiyor, onu kale almadığını göstermeye çalışıyormuş her fırsatta.
4: Bak sen, sonra?
3: Emir Şahap birkaç kez haber yollamış Beşir'e.
4: Ne diye?
3: Anlaşmazlıkları ortadan kaldıralım diye. O da küstah küstah, ben yanlış yapmadım demiş.
4: Asıl niyeti neymiş bu adamın?
3: İntikam.
4: Nasıl?
3: Emir Şahab'ı devirip yerine başka birini geçirmek.
4: Kimi?
3: Emir Kasım'ı.
4: Emir Şahab'ın düşmanı olan Emir Kasım'ı mı?
3: Evet o. Eğer o adaya sahip olursa Beşir'e kayıtsız şartsız itaat sözü vermiş.
4: Öyle bir şey olursa işte o zaman hapı yuttu Adalılar.
3: Adalılar da bir tuhaf reis. Sanki baskıdan zulümden zevk alıyor gibiler.
4: Başkasına yapılan eziyete karşı koymayan, kendine yapılan haksızlıkla mücadele etmeyi de unutur.
0: Emir Şahap, Beşir'in kendisi için nasıl bir plan kurduğunu bilmiyordu. Nüfuzunun günden güne azaldığını görüyor, Emir Kasım'ın kendi makamına göz diktiğinin haberlerini alıyordu. Fakat bu haliyle Beşir'e güç yetiremeyeceğini biliyordu. Yetirebilecek olsa bir dakika bile durmazdı. Düşündü, düşündü, geceler boyu uyumadı. Sonunda en güvendiği vezirini çağırıp fikrini açıkladı.
5: Bizim bu Beşir'le boy ölçüşecek mecalimiz kalmamış.
6: Maalesef öyle sultanım.
5: Bileğimizin gücüyle kimseyi alt edebilecek durumda değiliz.
6: Doğru buyurdunuz.
5: O halde tek bir çare kalıyor.
6: Nedir?
5: Bilek gücün yoksa ne kullanırsın?
6: Siz daha iyi bilirsiniz sultanım.
5: Hile.
6: Nasıl bir hile?
5: Barbaros'a mektup yazacağız. Ayşe çok hasta diye. Ayşe'yi de alıp saraya getireceğiz. Hızır da onu eğer gerçekten seviyorsa saraya gelecektir. Beşir ise Barbaros kardeşleri görünce...
6: Yine çareyi kaçmakta bulacak.
5: Evet, öyle.
6: Aklınızla din yaşayınız efendim.
0: Emir Şahap, Korsan Ömer'le Hızır Reis'e mektup gönderdi. Ancak Hızır Reis de olduğu için Tunus'ta birkaç gün bekleyerek geri geldi. Beşir, Emir Şahab'ın Tunus'a haber yolladığını öğrenince deliye döndü. Bütün limanlara muhafızlar dikti ve bütün giriş çıkışların tutulmasını emretti. Ayşe de saraya babasının yanına dönmüştü.
7: Bugün intikam vaktidir. Beni hiçe saymak neymiş göreceksin Emir Şahab.
8: Yaşasın Beşir, yaşasın!
7: Derhal 400 silahlı asker hazırlansın. Saraya baskına gidiyoruz.
9: Efendim, Emir Şahab'ı ne yapalım?
10: Sarayın zindanına koyalım.
9: Bence Emir Şahab'ı asalım.
7: Susun bire!
10: Buyurun efendim.
7: Adanın doğu yakasındaki yeraltı zindanına götürün.
9: Ya kızını?
7: Onu bana getirin.
0: Açık denizlerde hiçbir şeyden habersiz Barbaroslar yine her zamanki gibi birbirleriyle şakalaşıyor, hikayeler anlatarak yolculuklarını sürdürüyorlardı. Oysa Beşir onların şehirdeki evlerine de baskın yapmış ve Maria'yı da kaçırıp Ayşe Sultan'la beraber saraya hapsetmişti. Ayşe ve Maria birbirlerine destek olmaya çalışsalar da ikisi de son derece korkmuştu. Fakat yaş olarak Ayşe Maria'dan daha büyük olduğu için ona destek oluyor, üzüntüsünü ve korkusunu içine atıp küçük Maria'ya destek olmaya çalışıyordu.

0: korkuyorum.
1: Korkma canım. Hızır gelip bizi buradan kurtaracak.
0: Aydın abim de gelecek değil mi?
1: Tabii.
0: Sen Hızır abiyi çok mu seviyorsun?
1: Evet. Çok.
2: O sırada içeriye Beşir'in adamlarından biri dalarak Ayşe'ye doğru parmağını uzatır ve kaba saba sesiyle seslenir.
3: Beşir ağam seni istiyor.

0: Barbarosların seferde olmasından istifade eden top sakallı Beşir, Cerbe'yi kasıp kavurmuş, Emir Şahab'ı şehir dışında bir zindana hapsetmiş ve kızı Ayşe Sultan'la Marye'yi de kaçırarak hapsetmişti. Bunlar olup biterken Hızır ve tayfası Akdeniz'de büyük ganimetler elde etmekle ve padişaha sunacakları hediyelerin güzelliğiyle gurur duymaktaydılar.
1: Ben de geleyim bu sefer padişahın huzuruna.
2: Kaç kere çıktık ki padişahın huzuruna bu sefer de diyorsun.
1: Beni götürmeye niyetlenmediğiniz için size de nasip olmadı.
3: Sen hala kendinde kutsal suyun temizliği var sanıyorsun galiba.
1: Hadi oradan.
3: Senin ne özelliğin varmış?
1: Ben içinizde en yaşlıyım.
3: Tamam işte sen bunamışsındır. Seni götürüp rezil mi olalım?
2: Boşuna çekişmeyin. Daha fol yok, yumurta yok.
3: Bu lafın manasını da hiç anlamamışımdır.
1: Yani yumurta bile yokmuş, folu ne yapacaksın diyor.
3: Ne alakası var? Ben fol da fol, ille de fol isterim. Yumurta kalsın, fol olsun diye mi tutturdum?
1: Hı?
3: Hı? Değil, efendim.
1: Yahu yine kafamı karıştırdın.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 35. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyam

0: hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İzler.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun muhterem dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin, tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla sevgi, saygı ve de muhabbetle selamlıyorum. Bundan 1500 sene önceydi. İnsanoğlu derin bir bunalım içindeydi. Özelliğini yitiren kalbi ona yol göstermemekteydi. İyi neydi, kötü neydi, doğru neydi, yanlış neydi? Zavallı insan sadece bunları değil, merhameti, şefkati, edebi, hayayı da bilmemekteydi. Kısacası korkunç bir bataklıkta debelenmekteydi. Bir başka deyişle zulüm adaleti kovmuştu. Haram helali boğmuştu. Yanlış doğrunun koltuğuna kurulmuştu. Herkes zevkinden, menfaatinden başka bir şey düşünmez olmuştu. Ahlak, fazilet büsbütün unutulmuştu. Kainatın Rabbi kullarının haline acıdı. Belli ki onları peygamber sesine muhtaçtı. Bir önceki peygamberden bu yana 500 yıldan fazla bir zaman geçmişti. Sesini kullarına bir kere daha duyurmak, onları bir kere daha uyarmak istedi. Göndereceği buyruklar son duyuru, son uyarı olacaktı. Ve son uyarı yeryüzünde ibadet için yapılan ilk evden yükselecekti. Arabistan yarımadasında bulunan Mekke'deki Kabe'den. Çünkü bu mübarek ev, bütün çağlar ve milletler için bir hidayet kaynağıydı. Kabe, yeniden dirilişin merkezi olacaktı. Yeryüzünde ilahi buyruğu son defa duyuracak, insanlara kitabı ve hikmeti öğretecek, doğruyu, yanlışı gösterecek elçi farklı biri olmalıydı. Bu iş için en uygun aday, Hazreti Adem daha ruhla ceset arasındayken peygamber olması takdir buyrulan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di.

Allah Teala onu bir peygamberin soyundan öteki peygamberin soyuna naklederek o güne kadar getirmişti. Ve o Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği insandı. Habibullah'tı, Ademoğullarının efendisiydi, peygamberler sultanıydı. Çünkü kıyamet gününde bütün peygamberler onun sancağı altında toplanacaklardı. Allah Teala onu üstleneceği göreve farklı bir şekilde hazırladı. Gönlünü sevgiyle doldurdu. Yaratıcının vasfı olan şefkat ve merhameti ona bol bol ihsan etti. Kalbini bütün insanlara, özellikle de Müslümanlara karşı derin bir şefkat ve merhametle doldurdu. İşte bunun içindir ki Allah'ın sevgili elçisi müminlerin sıkıntıya düşmesine, acı çekmesine pek üzülürdü. İnsanlar tarafından dağılıp gitmesin diye Cenab-ı Hak onu kaba ve kırıcı değil, hoşgörülü, hata edenleri affeden, onları bağışlasın diye Allah'a dua eden, güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, son derece nazik ve şefkatli bir insan olarak yarattı. Onun Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere, Allah'ı çok zikredenlere örnek olmasını istedi. Evet muhterem dinleyiciler, ahlak ve fazilet can çekişirken, artık kurtuluş ümidi kalmadı derken, Mekke'de bir öldükten sonra yeniden diriliş yaşandı. Kainatın Rabbi, Mekkelilerin yakından tanıdığı, doğru sözlü, dürüst ve güvenilir diye bildiği, ailesine derin saygı duyduğu birini, Muhammed Aleyhisselam'ı insanlığa yol göstermekle görevlendirdi. Fakat hemşehrileri onun Allah'ın elçisi olduğuna inanmadı. Onlara göre bu işin ardında bir başka iş vardı. Çünkü herkes birbirine çıkar ilişkisiyle bağlıydı. Peygamber Aleyhisselam'ın da bu işte bir beklentisi olmalıydı. Acaba bizden mal, mülk mü bekliyor, yoksa bize baş olmak mı istiyor, dediler. Allah'ın Habibi, gönüllerin tabibi, onlardan bir şey beklemediğini, sevgiden ve ilgiden başka şey istemediğini söyledi. Ben sizin hem bu hayatta hem ölümsüz hayatta iyiliğinizi, mutluluğunuzu istiyorum. Başarılı olabilmek için sizden destek bekliyorum, dedi. Allah'ın sevgili elçisi de kendini şöyle tanıttı. Ey insanlar! Ben alemlere hediye edilmiş rahmet peygamberiyim. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur. Cenab-ı Mevla sevgili peygamberine insanlara şöyle söylemesini de emretti. Eğer Allah'ı seviyorsanız her dediğimi yapınız. Böylece Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmanın şartı peygambere itaat etmek, onun izinden gitmekti. Yap dediğini yapmak, yapma dediğinden kaçmaktı. Sünnetini öğrenip benimsemek, dini onun gibi yaşamaktı.

Sana layık bir bahçe bulunmaz alemde gül. Gittiğin günden beri alemler matemde gül. Doğduğun bahçeleri gizledi Rabbim bizden. Bilmeyiz ne sır vardır doğduğun o demde gül. Tek gül sendin dikensiz, her gönle sürur veren. Raihan gizliydi sabada meltemde gül. Bir gonca nihal iken binlerce güller verdin. Aşıkların çoğaldı Turan'da Acem'de gül. Nice

Kılıç aşkından girmedi kınlarına, semalar hasretinden dinlendi kademde gül, Bedir'de can verenler hissetmedi verirken, kuyularda kalanlar boğuldu elemde gül. Yıldızlar alçalırdı okuduğun kelama, kalmazdı senden gayrı bir sevda Adem'de gül. Mekkeler mükerreme, Yesribler Medine'ydi, bereket kaynaşırdı her damla Semsem'de gül. Daha solmadan aldı baban seni gülzara, gidişinle gark oldu cümle naz, sonsuz nara. Ömer çekti kılıcı, gül solmaz, solmamalı. Kim bunu söylerse çekerim onu dara. Vakur ve mahzundu gül dostu Ebu Bekir. Bilin ki gül solmadı ve gitti asıl yara. Çöller şimdi çöl oldu, gözyaşları göl oldu, uğurlanan gül oldu, aşkla bekleyen dara.

Ey gülüm, baban seni elbet bizden çok sever. Senin için vermiştir hayat, Leylü Nehara. Cennette bayram vardır, açılır 8 kapı. Bize gel ey gül bugün, dönelim hep bahara. Gül girmez gülizara, nerede ah bülbüllerim? Onları görmedikçe düşerim ah uzara. Gülzar ağlar bu hale, tamu söner kederden. Gül ağlarken mümkün mü tahammül intizara?

Evet değerli dinleyiciler, bugün de o güle sevdalı bir güzel insan daha var. O İstanbul'a saadet çağırmağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mihmandarı. O İstanbul'umuzun manevi bekçisi, aziz misafir Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh.

Hicretten 2 sene evvel Akabe'de Müslüman olan Ebu Eyyub radıyallahu anh, sevgili Peygamberimizi Medine'ye hicret ettiklerinde 7 ay evinde misafir etme şerefine erdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gelenlere ikramlarda bulundu. Ashabına sofralar hazırladı, aşkla, şevkle hizmet etti. Allah Resulü'nün duasına ve sevgisine mazhar oldu. En güzel günleri başlatacak olan büyük hicret bitmek üzeredir. Allah'ın emriyle Mekke'den ayrılan sevgili Peygamberimiz Medine'ye girdiler. Bütün Müslüman kabileler Resulullah Efendimiz'i misafir etmek için yarışıyorlardı. Neccar oğullarının reisi Hazreti Ebu Eyyub da bütün akrabalarını toplamış, Resulullah'ı karşılamaya çıkmıştı. Bütün Medineli Müslümanlar gibi o da iki cihanın efendisi Resulullah Efendimiz'i ağırlamak ateşiyle yanmaktadır. Anamız, babamız feda olsun. Zaman zaman Resulullah Efendimiz'in devesi Kusva'nın yularını yakalayanlar, "Buyurunuz ya Resulallah, anamız, babamız, canımız, her şeyimiz sizin yolunuza feda olsun." diyerek kendi evlerine götürmek istiyorlardı. Fakat kainatın efendisi kimsenin gücenmesini arzu etmiyorlardı. Kusva'yı işaret ederek buyurdu.

onlar ki, devemin yularını bırakınız. Kimin evinin önünde çökerse orada misafir olurum. Gerçekten o mesut deve de sanki vazifesini biliyormuş gibi hareket ediyordu. Yorgunluğuna rağmen yavaş ve asil hareketlerle epeyce dolaştı. Sonunda iki yetime ait boş bir arsa üzerinde durdu. Ağır ağır yere çöktü. Resulullah Efendimiz devesinden inmediler. Hayvan tekrar ayağa kalktı, yürümeye başladı. Eski yere çöktü, bir daha kalkmadı ve tatlı tatlı homurdanmaya başladı. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kusvanın üzerinden inip buyurdular ki, ''İnşallah yerimiz burasıdır. Burası kimindir?'' ''Ya Resulallah, amiroğulları Süheyl ve Sehlindir. Akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır, şeref kazansın?'' Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sevinçle cevap verdi. ''Buyurunuz ya Resulallah, buyurunuz ki fakir evimiz varlığınızla şeref kazansın. İşte hemen şuracıkta.'' Sonra da ilave etti. ''Ya Resulallah, bana müsaade ederseniz devenin üzerindekileri oraya taşıyayım.'' Bundan sonra da devenin üzerindeki Resulullah Efendimizin eşyalarını indirdi. Peygamber Efendimizin mübarek anne tarafları, aslen Medineli ve Neccaroğulları kabilesine mensuptular. Bu yüzden akrabaydılar. Eşyalar hemen evin alt katına taşındı. Böylece 13 yıllık çileli, işkencelerle dolu Mekke günleri bitmiş, huzurlu günler, güzel haftalar, nurlu aylar, ihlaslı yıllar, büyük asırlar başlamıştı.

Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleri.

0: 0541-485-6964.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hazreti Ebu Eyyub'un ev sahipliği kusursuz fakat kendisi huzursuzdu. Çünkü Efendimiz alt katta oturmayı tercih etmişlerdi. Kendisinin üst katta oturması Ebu Eyyub Hazretlerini ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Hele bir akşam toprak tavana su dökülünce ne yapacağını bilemedi. Örtündükleri tek yorganla suyu kuruladı. Aşağı damlamasına mani oldu. Sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Ertesi gün onu üzüntülü gören Allah-u Teala'nın Resulü sebebini sordular. O zaman dertli sahabi ricada bulundu. ''Ya Resulallah, merhamet buyurunuz. Lütfen kerem edin, yukarı kata teşrif edin. Siz aşağı katta bulunurken bizim yukarıda uyumamız mümkün müdür?'' İki cihan güneşi Efendimiz bu hassas ve ince kalbi kıramazdı. Yukarı kata taşınmayı kabul ettiler. Böylece başlayan sevgili Peygamberimizin bereketli misafirlikleri ve Hazreti Ebu Eyyub'un mihmandarlığı, ev sahipliği, Mescid-i Nebi yapılana kadar 7 ay kadar devam etti. Ebu Eyyub anlatıyor. Akşamları yemek hazırlar, Resulullah'a takdim ederdik. Kapları iade buyurduğu zaman ben ve eşim Ümmü Eyyub Fatıma, Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği yerleri araştırır ve oralardan yemek suretiyle teberrük ederdik. Bir keresinde sarımsaklı bir yemek hazırlayıp gönderdik. Kapları geri geldiğinde Resulullah'ın yemeğe el sürmediğini gördük. Merak ve endişeyle Resulullah'ın huzuruna çıktım ve ''Ey Allah'ın Resulü, biz sizin parmak izlerinizle ve artığınızla teberrük ediyorduk. Bu defa yememişsiniz.'' dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Ben niyaz ve ibadetle meşgulüm. Meleklere eziyet vermek istemedim. Yemekte sarımsak kokusu vardı, onun için yemedim.'' ''Siz yiyiniz.'' buyurdular. Ebu Eyyub da ''Sizin hoşlanmadığınızdan ben de hoşlanmam.'' diyerek Resulullah'a olan muhabbet ve teslimiyetini gösterdi. Ömrünün sonuna kadar bir daha sarımsak yemedi. İşte saadet çağı simaları böylesine Allah Resulüne sevgiyle bağlıydılar efendim. Hayat ölçüleri ve yegane örnekleri oydu. Onun sünnetine uymak, onun izinden gitmek kendileri için vazgeçilmez bir esastı. Sahabe-i kiram iki cihan güneşi Efendimiz'i öylesine sevmişlerdi ki, bir kuş tüyünün bile üzerine konmasına razı olmazlardı. Ona hizmete kusur etmemek için üzerine titremişler, gözlerini ondan ayırmamışlardır. Ebu Eyyub radıyallahu anh'in şu hareketi bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Bir gün Ebu Eyyub el-Ensari, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorlardı. İki cihan güneşi Efendimizin sakalı şeriflerine bir kuş tüyü konmuştu. Ebu Eyyub'un gönlü buna razı olmadı. Hemen müsaade

diyerek o tüyü aldı. Sevgili Peygamberimiz Ebu Eyyub'un bu firasetinden pek memnun oldu ve ona şöyle dua buyurdu. Ey Eba Eyyub, bundan böyle inşallah sana herhangi bir kötülük isabet etmesin. Hoşlanmadığın şeylerden Allah Teala seni muhafaza eylesin. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'in hizmet, muhabbet ve cihat dolu bir hayatı vardır. O son derece şecaatli, sabırlı, takva sahibi, gaza sevdalısıydı. Ne mal ne de mülk peşindeydi. Bütün arzusu şehit olmaktı. Muaviye devrine kadar hiçbir savaştan geri kalmadı. Bütün gazalarda bulundu. Medine'den İstanbul'a iki kez fetih için sefer eyledi. O Hayber fethinde elinde kılıç sabaha kadar uyumadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı çevresinde nöbet tuttu. Sevgili Peygamberimiz sabahleyin çadırından çıkınca onu gördü ve "Bu ne hal ya Eba Eyyub?" buyurdu. O da "Ey Allah'ın Resulü, size bir kötülük yapılırsa diye korktum. Bu endişeyle uyuyamadım." dedi. Resulullah'a karşı sevgi ve bağlılığını bu davranışıyla gösterdi. Bu hassasiyetinden son derece memnun kalan Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun için "Allah'ım, sabahlara kadar uykusuz kalıp nöbet bekleyerek beni korumaya çalışan Ebu Eyyub'u sen de dünya ve ahirette muhafaza buyur." diye dua etti.

Hayatını hep gazalarda geçiren Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Neden kendini cihada vakfettin?" diye sorduklarında, "Ben Kur'an-ı Kerim'de her halinizle gaza ve muharebeden geri kalmayın emrini okudum. Artık benim için gazayı terk etmek imkanı kalmamıştır." diye cevap verdi. Rabbimizin fermanını yerine getirmek ve Resul'ün "İstanbul'u fetheden asker ne güzel askerdir" methine ve müjdesine nail olabilmek ümidiyle Medine'den kalkıp meşakkat dolu yolları, dağları, ovaları, çölleri at sırtında iki kez aşarak İstanbul surları önüne geldi. O son seferine 80 yaşlarındayken Yezid komutasında çıkmıştı. Ordu İstanbul önlerine geldiğinde hastalandı. Bir çadıra yerleştirilen Ebu Eyyub radıyallahu anh'in ağırlaştığını gören komutan kendisini ziyarete geldi ve son arzusunu sordu. O da, "Beni gücün yettiğince düşman yurdu içerilerine götür ve orada defnet. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Konstantiniyye surları dibine salih bir kişi defnolunacaktır buyururken işittim. Umarım ki o kişi ben olurum" diye arzusunu bildirdi. Ne yüce ideal, ne yüce aşk, ne güzel hedef.

Ey Rabbimiz, bizlere de bu ideal, hedef, aşk ve muhabbeti nasip et. Gönüllerimize Habibinin sevgisini içir de, o sevgilinin sancağı altında bizleri cem eyle. Son nefeslerinde dahi şehitlik aşkı ve Resulullah sevgisiyle yanan Ebu Eyyub radıyallahu anh bir müddet sonra şehadet şerbetini içti. Vasiyeti yerine getirilerek surlar dibine defnedildi. Sevgili Peygamberimizin duası berekatıyla Allah Teala kabrini 7 asır muhafaza etti. İstanbul fethedilince bugünkü cami ve türbe Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırıldı. Muhterem dinleyiciler, bizler için büyük kıymet, beldemiz için manevi bereket durumunda olan sevgili Peygamberimizin mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhi bu duygularla ziyaret edelim. Onun Resulullah sevgisini gönlümüze yudum yudum içirelim. Sevgili Peygamberimizin, ashabımın her biri kıyamet günü vefat ettiği belde halkı için önder ve nur olarak diriltilecektir. Müjdesine erelim. Cenab-ı Hak'tan şefaatine ermeyi niyaz edelim. Rabbimiz sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin ve bizleri rızasına erdirsin. Amin.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 948'de şerefli Koçhisar'da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstanbul'a giderek Küçük Ayasofya Medresesi'ne girdi. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin muhidi oldu. Talebelik ve muhidilik yıllarında bir yandan da Halvetiye tarikatına mensup Küçük Ayasofya Camii Şeyhi Nurettin Zade Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Hocası Nazırzade Edirne Selimiye Medresesi'ne müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edildiği yıllarda Hüdayi yanından ayırmadı. Hüdayi, Mısır'da hocasıyla beraber bulunduğu sıralarda Halvetiye tarikatının Demir Taşiye kolundan Kerimuddin el-Halveti'den usulü esma terbiyesi gördü. 1573'te Mısır'dan dönüşünde Bursa Ferhadiye Medresesi'ne müderris ve Cami Atik Mahkemesi'ne naip tayin edildi. Hocası Nazırzade ise Bursa Mevleviyetine getirildi. Bursa'ya gelişinin 3. yılında hocası vefat etti. Hocasının vefatıyla Bursa Kadılığına getirildi. Bursa Kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Hüdayi Hazretleri, kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi ve cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa kadılığını bıraktı ki hadise şöyleydi. O günlerde Bursa'da Evliyaullah'tan olan Muhammed Üftadi Hazretleri halkın manevi terbiyesi işiyle meşgul oluyorlardı. Yine Üftadi Hazretlerini seven fakir bir kimse vardı. Her sene hac mevsiminde hacca gitmek ister fakat gidecek parası olmadığı için arzusuna kavuşamazdı. Üzüntüsünden hiç yüzü gülmezdi. Gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Evde hanımı, yüzü gülmeyen kocasının bu haline oldukça üzülürdü. Yine bir sene hac mevsiminde

cebinde parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Aralarında geçen bu konuşmanın sonunda elinde olmayarak hanımına "Eğer bu senede hacca gidemezsen seni 3 talakla boşadım" dedi. Günler geçti, Kurban Bayramı yaklaştı. Fakiri bir düşüncedir aldı. Hacca gidemezse evde hanımı boş olacaktı. Bir yerlerden borç bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırdığı bir gün hatırına Muhammed Üftade geldi. Hemen huzuruna gidip ağlayarak durumunu anlattı. O da "Bizim eskici Mehmet dedeye git, selamımızı söyle. O seni hacca götürüp derdine derman olur" buyurdu. Fakir sevinerek huzurdan ayrıldı. Süratle Mehmet dedenin dükkanına koştu. Mehmet dedeye hocasının selamını söyleyip derdini anlattı. Mehmet dede, "Ey fakir, gözlerini kapa. Aç demeden sakın açma" dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Mehmet dede Allahu Teala'nın izniyle fakiri bir anda Hicaz'a götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kabe-i Muazzama'da vakfeye durdular. Ziyaret edilecek yerlere gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar hemşerileriyle olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını da getirmeleri için komşusu olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Yine Mehmet dedenin kerametiyle bir anda Mekke-i Mükerreme'den Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi ve "Sen beni boşamadın mı? Hangi yüzle bana hediye getirerek eve giriyorsun?" dedi. Kocası da "Hanım, ben hacca gittim geldim. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım" dediyse de kadın "Bir de yalan söylüyorsun. 3-5 gün içinde hacca mı gidilir gelinir? Seni mahkemeye vereceğim" dedi. Ve Kadı Aziz Mahmut Hüdayi'ye gelerek "Kadı efendi, artık ben bu adamla bir arada yaşayamam. Nikahımızın feshedilmesini istiyorum. Bunun Kurban Bayramı'ndan 2 gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun, hacca gitmiş, Arafat'a çıkmış, şeytan taşlamış, zemzemler, sürmeler getirmiş. Beni aldatıyor. Bir haftaya oraya gider, bir şeyleri yapar ve nasıl gelir? Yanına da yalancı şahit bulmuş. Mehmet dede gördü, yanımdaydı" diyor ve bu hususu şer'i sicile işleniyor. Bu sözler üzerine Aziz Mahmut Hüdayi, hanımın kocasını mahkemeye çağırtarak onu da dinledi. Fakir, hacca gittiğini, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet dahi verdiğini iddia etti. Bu sebeple boşanmanın vaki olmadığını söyledi. Fakir, Mehmet dedeyi şahit gösterdi. Mahkemeye gelen Mehmet dede ise kadının bu sözlere bir türlü inanmak istemediğini görerek, "Akadı efendi, şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gider gelir de bir velinin bir anda Kabe'ye gitmesi niçin kabul edilmez?" dedi. Kadı hayret ederek mahkemeyi hacıların dönüşüne bıraktı. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar geldi. Mahkeme gününde şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı, şahitlerin verdiği bu ifadeyle davacı hanımın nikahı feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma olmadı. Ancak bu hadise Kadı Aziz Mahmut Hüdayi Efendi'nin günlerce aklından çıkmadı ve çok etkilendi. Nihayet eskici Mehmet dedenin yanına gidip "Beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim" dedi. O da "Nasibiniz bizde değil, Üftade'dedir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin" dedi. Kadı evine gitti, hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını, sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftade Hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde atının ayaklarının bileklerine kadar kayalara saplandığını gördü. Bütün uğraşlarına rağmen bir adım ileri süremedi. Bu kayanın 3 Kuzular semtinde olduğu söylenmektedir. Çaresiz atından indi, sırmalı kaftanıyla Üftade dergahına doğru yürüdü. Kadı dergaha vardığında bahçede yamalı elbiseler içinde bahçeyi çapalayan bir zat gördü. Ona hitaben, "Ben Bursa Kadısı Mahmud'um. Şeyh Üftade'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver" dedi. Kadının hizmetçi zannettiği Şeyh Üftade Hazretleri dinledi. Sonra hafifçe doğrularak, "Yazıklar olsun ey Kadı Efendi. Herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allah

0: Teala'dan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı? Buyurdu. Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi'ye çok tesir etti. Gözlerinden iki sıra yaş döküldüğü halde, efendim, her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Dileğim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım, dedi. Bu samimi ifade üzerine Üftadi Hazretleri tane tane buyurdu ki, ey Bursa kadısı, kadılığı bırakacak, bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha 3 ciğer getireceksin. Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren Mahmud Hüdayi derhal kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Sırtında sırmalı kaftanı olduğu halde ciğerleri Bursa sokaklarında ciğerci, ciğerci diye diye bağırarak satıyordu. Bursalıların hayret dolu bakışlarına, kadınların ve çocukların alay etmelerine hiç aldırmıyordu. Onu görenler, Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi aklını oynatmış, tımarhanelik olmuş diyorlardı. Bu şekilde nefsini kırıp ruhunu yükseltmek için her türlü alaya alınmaya katlanıyordu. Her akşam dergaha geldiğinde hocası ona, bugün ne yaptın, ciğerleri satabildin mi diye soruyor, o da başından geçenleri anlatıyordu. Üftadi Hazretleri daha sonra yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergahta helâ temizliği işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul sesleri geldi. Şöyle bir kulak kabarttığında kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkın karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlıkla kendi kendine, yeni kadı geliyor ha, bir çare Mahmud, sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak bu düşünceler geçer geçmez hemen derhal toparlandı ve Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin diyerek bu hale tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayınca bir anda Şeyh-i Üftadi Hazretleri kapıda göründü ve Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir, onunla böyle iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı buyurarak Hüdayi'yi alıp içeri dergaha götürdü. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayi, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini, Üftadi Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine 1000 cevap birden veriyordu. 3 yıl gibi kısa bir zamanda seyri sülükünü tamamladı. Şeyh Üftadi kendisini memleketi Sivrihisar'a halife tayin etti. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi.
1: Hocam, hocam.
2: Hüdayi, evladım. Hoş geldin evladım.
1: Hoş bulduk hocam,
2: hoş bulduk. Yavrum, seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim.
2: Sadakatin beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün.
1: Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam?
2: Hastalık. Yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüdayi, hadi güzel bir şeyler söyle bana.
1: Ne söyleyeyim hocam?
2: En doğruyu, en güzeli söyle. Biricik hakikati söyle.

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Hocam. Hocam.

0: O sene Üftadi Hazretleri vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Trakya ve Balkanlarda bir süre kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii tekkesinde 8 yıl şeyhlik makamında bulundu. Bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik yaptı, tefsir ve hadis okuttu. Daha sonra Üsküdar'da Hüdayi Dergahı'nın bulunduğu yeri 1589 yılında satın aldı. Dergahın inşaatıyla daha yakından ilgilenmek için ikametini Rum Mehmet Paşa Camii civarına nakletti. 1595'te dergahının inşaatı tamamlandı. Kısa zamanda namı her tarafa duyuldu. Akın akın talebeler dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Dergah en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet ricaline kadar her tabakadan insanlarla dolup taşıyordu. 1599 yılında Fatih Camii vaizliğini bırakarak Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde Perşembe günleri vaaz vermeye başladı. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah da yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami yapıldı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Sultanahmet Camii'nin açılışında 1616 yılında ilk hutbeyi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri okudu ve her ayın ilk pazartesi günü burada vaaz etmeyi kabul etti. Üsküdar'da bulunduğu yıllarda Bulgurlu'da da bir çilehane ile hamam yaptırdı. Çilehanenin bulunduğu yerdeki Bulgurlu köyü, ılık suluk tarlaları ve Gaziler Tepesi'nin bir kısmı 1. Ahmet tarafından Ferman-ı Hümayun'la Aziz Mahmud Hüdayi adına tescil edildi. Şeyh Hüdayi, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirdi. Devrin padişahlarıyla yakın ilgi kurmayı başardı. 3. Murat, 1. Ahmet ve 2. Osman gibi padişahlara mektuplar yazdı, öğütler verdi. 4. Murat'a saltanat kılıcını kuşattı. Ferhat Paşa ile Tebriz seferine katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gitti ve onlarla sohbetlerde bulundu. Evliya Çelebi, 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü, 170 bin müride irade verdiğini bildirir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı her zümreden insanlarla dolup taştı. Dönemin padişahı 1. Ahmet bir gece bir rüya görür ve tabiri için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir mektup bildirir.
1: Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki?
2: Efendim, emir buyurunuz. Bu işlere ehil kişiler bulalım.
1: Bulun Lala.
2: Sultanım, rüyanızı ancak Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi tabir edebilir.
1: Lala, o halde var git dergahına rüyayı tabir ettir.
3: Hocam, hocam.
4: Evet, evet. Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının

0: habire bu.
1: Fakat efendim biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki.
0: Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun.
2: Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl vermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş.
0: Allah-u Teala insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır.
2: İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hüdayi hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın.
1: Devletim, hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış.
2: Hamdolsun. Gördün mü vala? Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim.
1: Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım.
2: O nasıl lakırdı lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın, yola çıkalım. Hocam, buyurun atıma siz binin.
0: Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde ata binilemez.
2: Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen ata siz binin, ben ardınızca yürürüm.
0: Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım, padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem teba yanlış anlayabilir.

Devlet ricalinden Sadrazam Kayseri Halil Paşa, Dilaver Paşa, İlmiye'den Hoca Saadettin Efendi, Sunullah Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Şahi Efendi, Sarı Abdullah Efendi, Nevizade Atai, meşhur Sufi olanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve benzerleri onun dergahının müntesip veya müdavimleri arasındaydı. Vefat ettiğinde 60'a yakın halifesi bulunduğu rivayet edilen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, halifeleri ve yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini tasavvufi hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır. Tekkesi İstanbul'un en önemli tasavvuf ve kültür merkezi olarak hizmet görmüş, bu dergâhtan pek çok ilim ve fikir adamı şeyh yetişmiştir. Hüdayi dergâhına bağlı müelliflerin en meşhuru, şüphesiz Ruhul Beyan sahibi Bursalı İsmail Hakkı'dır. Eserlerinde sık sık Hüdayi Hazretlerinden nakiller yapan Bursalı İsmail Hakkı, onu Gazneli Sultan Mahmud'la mukayese ederek sevgisini şöyle dile getirir. Ey Guruhi Muhammedi biliniz! Geldi bu aleme iki Mahmud. Biri Mahmud-ı Gaznevi meşhur, biri Mahmud-ı Manevi mahut. Gerek devrinde gerekse daha sonra yazılan tarih ve bibliografi kitaplarında Kutbül Aktab, Sahibi Zaman, Mürşid-i Kamil gibi ünvanlarla anılması ölümünden sonra da şöhretinin devam ettiğini gösterir. Dilden dile nakledilen menkıbe ve kerametleri halkın gönlünde taht kurmasını sağlamış, ziyaretçileri her devirde artarak devam etmiştir. Daha sağlığında hayatını tehlikede gören pek çok devlet adamının onun tekkesine sığınarak hayatını kurtardığı bilinmektedir. Vefatından sonra ise bıraktığı çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı olmuştur. Özellikle mensupları, sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanları

0: unutulmadıkça gitmesinler şeklinde duası, türbesini İstanbul'da Eyüp Sultan, Sümbül Efendi ve Yahya Efendi'den sonra ziyaretçisi en çok olan türbeler arasına sokmuştur. 1850 yangınında yanan Hüdayi Külliyesi'nin devrin padişahı Abdülmecit tarafından yeniden inşa ettirilmiş olması, bu sevgi bağının saray çevresinde devam etmekte olduğunu gösterir. Eserlerinin İstanbul kütüphanelerinde birçok nüshasının bulunması, onların halk tarafından ne kadar sevilip benimsendiğini gösterir. Celvetiye tarikatı ve diğer tarikat mensuplarınca eserlerinin büyük bir kısmına şerh ve haşiyeler yapılmış, bazıları da Türkçe'ye çevrilmiştir. Yunus tarzındaki ilahilerine pek çok mutasavvıf, şair tarafından nazireler yazılmıştır. Celveti tekkelerinde şeyhlik eden kimselerin tamamına yakın kısmı, Hüdayi tarzında şiirler yazmış ve besteler yapmıştır. Tasavvufi halk edebiyatı şairleri zümresi içinde yer alan Hüdayi Hazretleri, sade ve hikemi mahiyette tekke şiirleri yazmıştır. Daha çok ilahi tarzındaki bu şiirler bir divan oluşturacak sayıdadır. Kurucusu bulunduğu Celvetiye tarikatı, Selamiye, Hakkiye, Fenaiye, Haşimiye adlı dört kola ayrılmıştır. Tekkelerin kapatılmasına yakın yıllarda İstanbul'da bu kollara bağlı 30 kadar tekke bulunmaktaydı. Eserleri, Arapça ve Türkçe 30 kadar eseri bulunan Aziz Mahmud Hüdayi, devrinin anlayışına uyarak eserlerinin çoğunu Arapça yazmıştır. Başlıca Arapça eserleri şunlardır. Nefaisül Mecalis, tasavvufu bir tefsirdir. Ancak Kur'an ayetlerinin tamamı değil, seçilen bazı ayetler açıklanmıştır. Yazmalarının bir kısmı 2, diğerleri 3 cilt halinde olup en düzgün ve en eski nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Camiül Fezail ve Kamiür Rezail, ilmi, ameli ve ahlaki faziletleri anlatan bu eser, Hüdayi'nin en meşhur ve en yaygın eserlerinden biri olup en eski nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir. Habbetül Mahabbe, Allah, peygamber ve ehli beyt sevgisini anlatan küçük bir risaledir. Ahmet Remzi Akyürek tarafından Mahbubül Ahibbe adıyla tercüme edilen bu risaleyi Rasim Deniz yeni harflerle yayımlamıştır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü, ibretle bak. Alem bir temaşagâr imiş. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar, kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın.

Şuistan Sultanı İskender bin Kavuş'tan nasihatler. Ey oğul, gerçi gençsin ama yaşlılar gibi akıllı ve temkinli ol. Birdenbire gençliği bırak demiyorum. Tembel gençlerden olma, neşeli ol. Çünkü gençler neşeli olursa hoş olur. Delilik çeşit çeşittir. Bir çeşidi de gençliktir. Ama cahil gençlerden olma. Bela dedikleri şey cahillerden kopar. Ömrünün lezzetini de gençlik çağında al. Yaşlılıkta bu lezzeti bulamazsın. Bulsan da faydası olmaz. Ne olursa olsun gençlikte Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Çünkü ölüm gelince genç yaşlı demez. Öyleyse bilmiş ol. Her kim ki doğdu, ölecektir. Her kim ki cihana geldi, gidecektir. Ey oğul, yaşlılara çok hürmet et ve onlarla konuşurken boş sözler söyleme. Yani kolayına nasıl gelirse öyle konuşma. Yaşlılar bir söz söylerlerse hemen cevap verme. Ne kadar düşünürsen onların sözüne bundan iyi cevap olmaz. Cevabını yine siz buyurun söyleyin diyesin ve susasın. Çünkü yaşlıların sözünün cevabı onları dinleyip susmaktır. Yoksa onların vereceği cevaptan utanılacak bir duruma düşersin. Yaşlıların bilgi ve tecrübesi gençlerin bildiklerinden fazladır. Ama bu dediğim yaşlılar sakallarını büyüklerin sohbetinde artmış olsunlar, kolayca büyütmüş olmasınlar. Çünkü gelişi güzel yetişmiş yaşlıdan büyüklerin sohbetini dinlemiş toy gençlerin tecrübesi daha iyidir. Ey oğul, gençliğini gelişi güzel geçirme. Ta ki yaşlılıkta bilgisiz kalmayasın. Gençlilikte yaşlıları taklit et. Ta ki yaşlılıkta gençlerden utanmayasın. Ne zamanki gençlik çağı geçip ihtiyarlık çağı gelse artık gençlikteki dinçliği bekleme. Yani gençliğinde olduğu gibi terü taze yürüyüp zevk bekleme. Çünkü yaşlılar yiğitlenip yeni yeni zevk ve şehvet peşinde olurlarsa halk arasında tez rezil olurlar. Öyleyse insan yerini yurdunu iyi bilsin. Yani gençlikte genç olsun, kocalıkta gençlik evinden göçsün. Yoksa hali geminin üstüne saray yapan adama benzeyecektir. Ey oğul, yaşlandığında bir yerde yerleşmeye çalış. Çünkü yaşlılıkta yolculuk yapmak akıllıların işi değildir. Hele yoksul olurlarsa. Çünkü yaşlılık bir düşman, yoksulluk başka bir düşman. Bu iki düşmanla yola çıkmak akıllıca bir iş değildir. Ama eğer mecburi olarak yola çıkmak gerekirse, çaresiz olunca çık. Eğer Yüce Allah o yolculukta sana yardım ederse ve nimet eline girerse, evine dönmeyi arzu etme ki bir evden ötürü yine yolculuk zahmetini çekmeyesin. Çünkü kişinin geçimi nerede iyiyse

evinin orada olması uygundur. Orada doğdum, orada yaşlandım demek olmaz. Gerçi vatan ikinci anadır derler. Çünkü anasını sevmek nasıl imandan ise, vatanı sevmek imandandır dediler. İçinde aç müflis oturmak imandandır demediler. Öyleyse işin nerede gelişmişse orayı vatan edin. Çünkü demişlerdir ki, kazancı neredeyse o yerde olmak saadet belirtisidir. Batsızların belirtisi olur ki aç ve dinç otursun, kıtlık çeksin, bu vatanımdır terk etmem desin. Bu eblehliktir. Görmez misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Mekke'de doğdu ama tebliğ görevini Medine'de daha rahat yaptığı için artık Medine'den ayrılmadı. Sen de yararlı bir yer bulunca oradan ayrılmamaya çalış. Orada ayak direyesin. Sakın filan yerde fayda daha çoktur deyip başıboş varmayasın. Burada olan zararı orada kötü kılarsın ve orada daha zararlı olursun. Çünkü demişlerdir ki, iyi bir yeri bırakıp daha iyisini bulayım deme. Bu hayal ile onu bulamazsın ve olanı da elinden çıkarırsın. Ey ciğer köşem! Eğer dosta ve düşmana iyi görünmek istiyorsan, ömrünü düzensiz geçirme. Ömrünü boş yere geçirirsen avamdan sayılırsın. Öyleyse kendi işini, düzenini iyi koru. Ey oğul, kimseyle şakalaşma. Demişler ki şaka etmek şerrin kılavuzudur. Ne ederse eder, savaş şakadan kopar derler. Ama iyi şakalar yaparsan yap. İyi şaka yapmak ne ayıptır ne de günahtır. Şaka yapmak iyidir ama saçma sapan şaka yapma. Yaparsan da senden aşağı kişilerle yapma. Ta ki itibarın eksilmesin. Eğer şakayı terk edemiyorsan bari kendi akranında yap. Ta ki onların sözü sana ağır gelmesin. Ama bayağı şakayı yapmamak daha iyidir. Yaparsan temiz şakaları yap. Gerçi halk arasında şaka herzesiz olmaz ama şakayı temiz yapmak için çalışmak gerek. Bayağı şaka insanın bütün hünerini hor eyler. Çünkü kişi ne kadar ağırbaşlı ve hünerli olursa olsun, bayağı mizahla uğraşırsa hafif ve itibarsız olur. Çünkü sen ne söylersen ister istemez cevabını işitirsin. Sen başkasına ne yüklersen sana da o kadar yük gelir. Ey oğul, mal elde etmekte gafil olma. Nereden toplarsan topla, yalnız helalden sağlanmış olsun. Tehlikeli yerden elde etmemeye çalış. Ne kazanırsan doğru ve uygun yerden kazanmaya çalış. Ta ki oradan kazandığın sana sinsin. Sana kazanç geldiğini gördüğünde o kazancı telef etme, dağıtma. Yani olur olmaz yere harcama. Malı saklamak kazanmaktan daha güçtür. Çünkü parayı çok kişi kazanır. Ancak saklamadığı için yine de cimrilikten kurtulamaz. Çalış. Dünyalıktan biriktirdiğin olsun. Eğer bir gün ihtiyacın olursa toplayıp biriktirdiğinde istediğini satın alırsın. Sonra test çalış ki o aldığın kadar toplayasın ve yine yerine koyasın. Eğer hep keseden yersen, aldığınca yerine koymazsan, Karun malı olsa da çabucak heba olur. Ey oğul, gönlünü bir şeye büsbütün bağlama. Eğer o gönül bağladığın şey ansızın elinden giderse üzülmezsin. Yani zenginliğe büsbütün bana kalsın diye gönül bağlama. Eğer başına yoksulluk gelirse üzülüp gönlün daralmasın. Eğer malın çok olursa bir gün yoksul olacağını düşün. O malı ihtiyatla harca, ölçüyle nafaka edin. Çünkü ölçüyle harcayınca mal ne kadar az olsa da sonunda bir şey kalır. Ama ölçüsüz harcayınca

artınca mal ne kadar çok olursa olsun sonunda hiçbir şey kalmaz. Demişlerdir ki zahmetle saklamak zahmetle istemekten iyidir. Mesela eline değeri az olan bir şey geçti. Bundan ne olur deme. Onu saklamaya çalış. Çünkü değeri az olan şeyi saklayamayan çok değerlisini de saklayamaz. Ey oğul, hangi işi yaparsan tembel davranma. Tembellikten utan. Tembellik bassızlığın başıdır. Her işe emek ver. Emek verilen işin sonu tembellikten iyi olur. Çünkü emek vermekle elde edilen ne kadar çok olursa tembellikte de o kadar eksilir. Yazık değil mi? Bir anlık emek yüzünden elde edilecek şeyi tembellik yüzünden yitiresin. Öyleyse geri durmak akıllıca bir iş değildir. Yoksa muhtaç olarak yaşarsın. Bilmiş ol ki muhtaç olduktan sonra ah ne olaydı emek çekseydim, tembellik etmeseydim, şimdi lazım olan şeyi elde etseydim deyip pişman olmanın yararı olmayacak.

Ey oğul, kimseye düşman olmamaya çalış. Eğer bir kimse sana düşman olursa korkma ve önem verme. Çünkü düşmanı olmayan kişi düşmanın eğlencesi olur demişlerdir. Gizli ve açık düşmanın işinden habersiz olma. Çünkü o daima kötü tasarılarla seni aldatma hesapları peşindedir. Sen de bir an bile onun kötü oyunlarından kendini güvende sanmayasın. Düşmanının tasarladığı oyunları her an sonra dur. Ta ki düşmanının belasına ve afetlerine uğramayasın. Sonra fırsat düşmedikçe düşmanlığını belli etme ve düşmanına karşı ne kadar büyüklük taslarsan tasla, kendini düşmana büyük göster. Ne kadar düşmüş olsan da ona durumunu alçak gösterme. Düşmanının güler yüz göstermesine, tatlı sözüne aldanıp gönül bağlama ve inanma. Eğer düşman sana şeker gösterse sen onu acı bir şey san. Düşmanın ne kadar küçük olsa da onu hor görme. Bir düşmanın senden aman dilerse, ne kadar düşmanın olsa da ve sana ne kadar eziyet etmişse de sen ona aman ver ve düşmanın aman dilemesini çok büyük bir nimet yerine say. Çünkü düşmanın yenilmesi, kaçması ve ölmesi nasılsa aman dilemesi de öyledir. Düşmanını güçsüz gördüğünde birden emin olup oturma. Onu arada sırada gözetleye dur. Ey oğul! Önce işi yapmaya, sonra yaptığını söylemeye gayret et. Başkasının sana dil uzatmasını istemiyorsan sen de kimseye dil uzatma. Asla ikiyüzlülük etme ve ikiyüzlü insanlardan uzak ol. Yedi başlı ejderhadan korkma ama evet diyiciden kork. Çünkü onun söz götürüp getirmekten bir anda yırttığını sen bir yılda dikemezsin. Birisi senin bir ayıbını yakalarsa o ayıbı hemen kendinden uzaklaştır. Kendini itibarlı bir yere geçirme. Ta ki o yerden ulu orta aşağı inmeyesin. Ey oğul! Olur olmaz her suç için kimseyi cezalandırmayı düşünme. Eğer birisi bir suç işlerse büyüklük göster ve ondan özür dilemesini iste. Küçük bir suç için kimseyi suçlama. Ta ki seni de başkaları yok yere suçlamasınlar. Yani keşke böyle yapmasaydı diye suçlamasınlar. Yok yere öfkelenme. Kızgınlığını yutmayı alışkanlık haline getir. Birisi senin yanında hata yapsa, sonra da dönüp af dilese, o hatayı bağışlamayı boynunun borcu bil. Çok büyük bir suç olsa da affetmek güzeldir. Her işlenen hataya ceza verecek olsan büyüklüğün nerede kalır? Sonra özür dilememek için hata yapmamaya çalış. Birisine karşı

aniden hata işlersen özür dilemekten de utanma. Senden de suçlular af isterse sen de bağışla, dileklerini kabul et. Ey oğul, eğer birisinden bir şey istemeyi düşünürsen önce onu dene. Gör, o kişi cömert midir yoksa cimri midir? Cömertse ihtiyacını dile getir. Ama dilek vaktini de gözet. Yani o kişinin gönlü dar veya aç olduğu vakit dileğini dileme ki umduğundan mahrum kalmayasın. Sonra dilersen mümkün olanı dile. Ele geçmesi mümkün olmayan şeyi dileme. Ta ki elde edebilesin. Bir istekte bulunmaya gittiğin vakit önce iyi sözler tasarla ve hoş bir edep ve usulle ortaya uygun bir söz at. Sonra buna uygun bir davranışla sözü maksadına getir ve hacetini dile. Söylediğin sözlerle ona lütuf göster. Hacet vaktinde lütuf göstermek ikinci alıcıdır demişler. Yani lütuf sözü geçen kişi gibidir. Lütuf göstermenin ona en yakınının söylemesi kadar yardımı vardır. Öyleyse bir dilekte bulunduğun kimsenin katında kendini aciz bir kul yerinde görmelisin. İnsan iyiliğe kuldur. Biz Allah'a her an onun dergahına ihtiyacımız olduğu için kulluk ederiz. Eğer muhtaç olmasaydı hiç kimse Allah'a yüzünü ve yönünü döndürmezdi. Dilek diledin ve dileğin kabul edildi. Verdiler. O kişiye teşekkürünü yerine getir, onu hoşnut et. Böylece dileğin artarak devam eder. Nitekim Allah buyurur. Şükür nimet çokluğuna sebep olur. Allah şükreden kullarını sever. Hem önceki dilek kabul olunca teşekkür etmek, ikinci dileğin kabul olmasının da umududur. Birisinden bir dilekte bulundun, fakat dileğin kabul edilmedi. Bunu da kendi talihinden bil. Varıp o kişiyi halka şikayet etme. Hacetimi bitirmedi deme. Çünkü o senin halka şikayet etmene önem verseydi hacetini bitirirdi. Ey oğul, bütün ilimlerin içinde din ilminden büyük bir ilim yoktur. Din, kökü birlik olan bir ağaçtır. Dalları şeriattır ve bunları birbirinden ayıran dünya menfaatidir. Gücün yettiği kadar din ilmine çalış. Din ilmini bilenlerin etrafında dolaş. Ta ki hem dünyayı elde edesin hem de ahireti elde edesin. Allah nasip ederse önce din ilmine yapış. Çünkü o gövdedir. Kalanı daldır. Gövdesiz dal istemek sapıklık nişanıdır. Eğer bu dediğim işlerden ilmi istersen kanaatkar ol. Yani helali ve haramı seçici ol. Açgözlü olma. Gönlünde ilim sevgisini sağlamlaştır, dünya sevgisini gider. Şöyle ki, ilme dost olmalısın, dünyaya düşman. Cefaya ve zahmete dayanıklı ol. Gece uyumayı ve erken uyanmayı huy edin. Ey oğul, yazmaya ve okumaya karşı çok hırslı ol. Yani yazmaktan ve okumaktan başka hiçbir şeye isteğin olmasın. Gayet alçak gönüllü ol, burnu büyük olma. Okumaktan üşenme. Ne okursan ezberle ve ezberini tekrarla. Alemleri sev ve daima ilim ehline yakınlaş. Onların katında saygılı ol, edepsiz olma. İlim öğrenmekte hırslı ol, unutkan olma. Ama hocana ve her iyilik gördüğüne karşı haktanır ol. Yanından kitap, kalem eksik olmasın. Gönlün bunlardan başka şeylerle de uğraşmasın. Ey oğul, ne işitirsen aklında tutmaya çalış. Sözü az söyle, ileri görüşlü ve ince fikirli ve kusursuz ol. Kusurluluğa razı olma. Çünkü bir ilim talibi bu dediğim gibi olursa çok süre geçmeden benzeri bulunmayan bir alim olur.

olursan gayet dindar olmalısın. İbadette namaz, oruç ve taat bucağına komşu ol. Elbiseni daima temiz tut ve hazır cevap ol. Sana sorulan her türlü meselede düşünmeden cevap verme. Uygunsuz hareketlerin hoşuna gitmesin. Başkasının uygunsuz sözüyle de hareket etme. Kendi görüşünü başkasının görüşünden üstün tutmamaya çalış. Zayıf bir mesele için bu meselenin iki yüzü ve iki söylenişi vardır deyip hareket etme. Konuşma sırasında kaskatı kesilip durma. Karşına, sağına, soluna bakarak konuş ve hararetli hararetli konuşurken sözü çevirip gevşek gevşek konuşma. Toplulukta seni dinleyen halkı her an kontrol et. İnce görüşlülükle iyiden iyiye bak. Eğer ağır nükteler hoşlarına gidiyorsa güzel nükteler yap. Yok eğer amiyane nükteler istiyorlarsa sen de amiyane konuş. Toplulukta söylediğin her sözü aklında tut ve unutma ki bir toplulukta onu tekrar etmeyesin. Her an açık yüzlü ol, asık yüzlü olma. Tenini ve giysini daima temiz tut. Dinin hükümlerini içinde ve dışında iyi koru. Namaz gibi, oruç gibi ve nafile ibadet gibi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Halkın büyük çoğunluğu Kara İbo ile Pamukçulu Osman pehlivan arasındaki güreşi izlemeyi tercih ediyordu. Aliço nasıl olsa ikinci rakibinde yenecek ve sona kalacaktı. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi bile yoktu. Pamukçulu Osman pehlivanla Şamdancı Başı Kara İbo arasındaki güreşe gelince, bunda da saray pehlivanının şansı yüksek olmakla beraber sonuç pek kesin değildi. Saray pehlivanının kıymetini herkes biliyordu. Ama Osman pehlivanın da boş bir pehlivan olmadığı ortadaydı. Güreşlerin başlamasıyla beraber Pamukçulu Osman pehlivanın hemen müdafaya çekildiği görüldü. Şamdancı başı işi başından ciddi tutmaya mecbur olduğunu biliyordu. Reşat Paşa'nın bulduğu bu pehlivanın Aliço karşısında nasıl bir güreş çıkarmış olduğunu görmüştü. Üstelik bu güreşin hakemliğini de yapmıştı. Aliço'nun onun karşısında nasıl aciz kaldığına da şahit olmuştu. Herhalde işi ciddiye tutmaya karar verecekti ki. Evet, bundan başka bu pehlivan az önce katrancı gibi hakikaten zorlu bir pehlivanı yenmişti. Bu da onun kuvvetini ve kıymetini olduğu gibi ortaya koyan bir gerçekti. İşi ciddi tutmayıp da ne yapacaktı? Kara İbo bu pehlivanı öyle Aliçovari elenseler ve tırpanlarla yıpratamayacağını da biliyordu. Aliço'nun muvaffak olamadığı bir işte o mu başarı kazanacaktı? İmkan yoktu buna. Eğer bu kuvvetli pehlivanı yenebilecekse ancak pehlivanca. Aklı sayesinde yenebileceğini de çok iyi biliyordu. Onun için buna göre bir plan tasarlamıştı. Güreşi saray pehlivanı kuvvetli elenselerle açmıştı. Pamukçulu Osman pehlivan onun bu elenselerine karşılık vermiyor, sadece bunlardan sıyrılmaya, bunları tesirsiz bırakmaya çalışıyordu. Bu fasıl 5 dakika ya sürmüş ya sürmemişti ki saray pehlivanının birden hızla çapraza girdiği ve Pamukçulu Osman pehlivanı sürmeye başladığı görüldü. Bunu gören seyirciler hep ayağa fırlamışlardı. Kendisini şiddetli bir alkışla tutmuşlardı. Yaşa Kara İbo! Yetiştir çangalı! Bunu da öbürünü yendiğin gibi yen. Hadi göreyim aslanım. Hadi aslanım. Hadi saray aslanı. Hadi padişah aslanı. Pamukçulu Osman pehlivan iyiden iyiye şaşırmış ve gafil avlanmış bulunuyordu. O saray pehlivanının bu şekilde birdenbire çapraza girmesini hiç beklemiyordu doğrusu. Şamdancı başının girişmiş bulunduğu bu elense tırpan faslında hiç olmazsa yarım saat ısrar edeceğini ummuştu. Ama yanılmıştı. Aliço'nun güreş usulü bu değil miydi? Elbette bütün saray pehlivanlarının da onun izinden ayrılmamaları da gerekirdi tabii. İki pehlivan gitgide hızlanıyorlardı şimdi. Pamukçulu Osman pehlivan bir iki sefer çaprazdan sıyrılmayı denedi fakat muvaffak olamadı. Koca meydanı bir boydan bir boya harmanlamışlardı. Her an çangalı da yiyebilirdi. Büyük bir güçlükle çaprazdan sıyrılarak kendisini yüzü koyun yere atabildi. Kara İbo da rahatça yetişmiş ve kendisini bastırmıştı. Alkış ve teşvikler hala kesilmiş değildi. Haydi Kara İbo, çindene şunu.
1: Saydır yıldızlara Osman pehlivana. Hadi aslan, hadi şamdancı başı, hadi.
0: O da zaten aynı şeyi düşünüyor olmalıydı ki kündü aramaya başlamıştı. Bir parça kendisini toparlamış bulunan Pamukçulu Osman pehlivan hasmının maksadını anladığından bu sefer daha fazla emniyet içinde bulunmak için yüzü koyun yere uzandı. Şimdi iki pehlivan arasında heyecanla izlenen bir mücadele başlamış bulunuyordu. Kara İbo hasmını kündeleyemeyeceğini anlayınca paçakasına koyununa geçti. Fakat olmadı. Olmadı. Hasmının paçalarına bütün gayretlerine rağmen parmaklarını geçirememiş ve geçiremiyordu bir türlü. Bu sefer oyununu değiştirdi. Bel

ötesine geçti. Gene bir sonuç alamadı. Şamdancı başı böylece bastırmış olduğu Pamukçul Osman pehlivana üst üste oyunlar tatbik ederken damat Mahmut Celalettin Paşa yerinde duramıyor. İkide bir işte gidiyor, işte gitti. Bu oyundan dünyada kurtulamaz. Aferin Karayibo'ya. 5 dakikada yeniyor. Yeniyor, yeniyor, yeniyor diye söylenip duruyordu. Reşat Paşa da pehlivanın durumunu iyi görmüyordu gerçekten. O da endişe içinde yerde geçen boğuşmayı seyredip duruyordu çaresiz.

0: Bir iki sefer Pamukçulu Osman Pehlivan yenilmekten kıl payı bile kurtulmaya muvaffak olmuştu. Bunda biraz da talihinin yardımı olmuştu. Daha sonra dakikalarda kendisini yavaş yavaş toparlamaya başladı. Şimdi kendini saray pehlivanlarının oyunlarından daha rahat koruyabiliyordu artık. Yerdeki mücadele hemen hemen bir çeyrek saat kadar sürünce Karayubo da yavaşladı artık. Bu zorlu rakibini yenmek için az kuvvet harcamamıştı. Bunun sonucu olarak da o da az çok yorulmuş bulunuyordu. Hem biraz nefeslenebilmek hem de ne yapacağını düşünmek üzere sarmayı vurdu. O zaman Reşat Paşa rahat bir nefes aldı. Pamukçulu Osman pehlivanın tehlikeyi atlatmış bulunduğunu anlamıştı. Tabii Şamdancıbaşı Karayubo'yu durmadan alkışlayıp teşvik edenler de seslerini kesmişlerdi. Evet evet kesmişlerdi. Avuçları alkıştan kızarmış, sesleri kısılmıştı üstelik. Pamukçulu'nun büyük tehlikeler atlatmakla beraber yenilmekten kurtulduğunu görenler onu değerlendirmek işinde de bir defa daha aldanmış bulunduklarını anlamışlardı. Şimdi şöyle konuşmalar oluyordu kendi aralarında.
1: Osman pehlivan gene kurtuldu be.
0: Şimdilik evet, yapabileceği şey de ilken de yenilmemek oldu değil mi?
1: Kuvvetli genç ama.
0: Karayubo karşısında kuvvet veren para eden nihayet güreşi bir parça uzatabilir. Yapabileceği şey bundan ibarettir.
1: Bu kadar da yeter canım, ona yeter.
0: Doğru bir sözü. Evet, bu kadar da hakikaten ona yeter yani. Bu sırada duralayan güreş üzerine Reşat Paşa yanındaki damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Hani gidiyordu Osman Paşa? Ha?
0: Gidecek elbet. Kurtulacağını mı sanıyorsun?
1: Ama bir şey yapabildiği yok. Sana kalsa şimdiye kadar çoktan yenmesi gerekirdi be paşa.
0: Elbet yenerdi.
1: Peki neden yenmedi?
0: Keyfi öyle istemiş sahiri. Hiçbir pehlivan hasmını bir dakikada yenmek istemez. Canım biraz eğlenecek herhalde yani.
1: Bakalım bu eğlence faslı ne kadar sürecek dersin paşa.
0: Yoksa Karayiba'nın kendisini yeneceğinden şüphe mi ediyorsunuz?
1: Yenmesi gerekir. Doğrusu budur ama kanaatimce bu kadar kolay olacağı da benzemiyor. Ne dersin?
0: Olur olur. Bundan zerre kadar şüphen olmasın. Hele biraz bekle bakalım.
1: Zaten beklemekten başka işimiz ne paşa?

Şamdancı başı Karayibo hasmına sarmayı vurduktan sonra 5 dakika kadar bekledi. Arkasından yeniden harekete geçti. Şimdi onu yaymak istediği açık açık anlaşılıyordu tabii. Pamukçulu Osman pehlivan da bunu güzelce anlamış bulunuyordu. Hemen karşı direnişe geçti. Eğer Aliço ile tutuşmuş olsaydık beni yere yaymaya girişmez, hemen kemaneye geçerdi diye düşünmüştü. Hani yalanda değildi düşündüğü. Fakat bildiğimiz gibi Şamdancı başı Karayibo, Aliço gibi sadece hasmını ezmeyi düşünen bir pehlivan değildi. O bu işi beceremeyeceğini bildiği ve bu tarz güreşten hoşlanmadığı için tuttuğu hasmını pehlivanca oyunlarla yenmek istiyordu. Her şey bundan ibaretti işte.

Karayibo Pamukçulu Osman pehlivanı olduğu gibi yaymak istiyordu ama bu işi bir türlü beceremiyordu. Gördüğü şuurlu, karşılıkta kendisini şaşırtıyordu. Bu genç pehlivanın hem çok kuvvetli hem de usta olduğunu gereği gibi anlamıştı artık. Onu dilediği gibi yayamayacağını anlayınca yaymadan dört ayak üstündeyken sarma ve yarım boyundurukla kendisini çevirmeyi düşündü. Ve hemen sarmayı vurduğu taraftan yarım boyunduruk aramaya geçti. İşte aynı anda Pamukçulu Osman pehlivanın sarmadaki ayağı üzerinde ani bir dönüş yaptığı ve bunun sonunda da hasmını bir anda altına alıverdiği görüldü. Hiç kimse böyle bir şey beklemediği için güreş yerini bir anda heyecanlı bir hava sardı. Aynı zamanda da şaşkınlık ifadesi taşıyan bir homurdanma yükseldi. Hiç kimse gözüne inanamıyordu. Bu genç pehlivanın altta ve sarmadayken Şamdancı başı Karayibo gibi pehlivanı sarmada dönüş oyunu ile altına alabileceğine hiç kimse inanamıyordu. Evet ama görünüş ortadaydı. Şamdancı başı bu oyuna gelince hemen harekete geçmiş. Kendisini kurtarmak ve ayağa kalkmak için son bir gayret harcamaya başlamıştı. Son bir gayret.

0: bu gayretleri neticesiz kalmamış saray pehlivanı 5 dakika sonra ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Pamukçulu Osman pehlivan o güzel oyunu tatbik eder, altta eğken üste çıkmak hünerini gösterirken hareketsiz kalan büyük halk kitlesi şimdi saray pehlivanının ayağa kalkabilmesini coşkun bir alkış tufanıyla karşılıyordu.
1: Yaşa Şam Dancıbaşı!
2: Yaşa Karayibo, haydi sıra sende, yen Osman pehlivanı.
0: Halbuki ortada ne yenecek ne de yenilecek bir durum yoktu. İki pehlivan ayakta yeniden ense bağlamış bulunuyorlardı ve henüz güreşin ilk 20 dakikasındaydılar. Güreşten anlayanların bu süre içinde edinmiş oldukları kanaat iki pehlivanın birbirlerini kolay kolay yenemeyeceği olmuştu. Her şey bunu gösteriyordu. Pamukçulu çok iyi bir pehlivandı. Güreşin başında bir tehlike atlatmıştı ama bu uzun sürmemişti. Şimdi ise kendisini pekala toparlamış bulunuyordu. Güreş başa baş bir şekil almıştı. O zaman damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın sinirlenir gibi olduğu görüldü.
3: Ne yapıyor Karayibo? Şimdiye kadar çoktan güreşi kazanması gerekirdi. Ne diye uzatıp duruyor?
0: Reşat Paşa hayatından memnun bir tavırla cevap veriyordu.
4: Elinden gelse Osman'ı çoktan yenerdi ama yenemiyor. Bu güreş daha çok sürer. Hatta güreş henüz yeni başlamış bile sayılabilir paşa.
0: Mahmut Celaleddin Paşa bu söze cevap vermedi. Şamdancı başı Karayibo şimdi güreşi yeniden elense tırpana dökmüş bulunuyordu. Pamukçulu da karşılık vermeye koyulmaktan çekinmemişti. Böylece iki pehlivan arasında ayakta sert bir elense faslı başlamış oldu. Az sonra iki pehlivan bunlara tırpanlarını da katmaktan geri kalmadılar. Mücadele pek sert oluyordu. Ve güreşten anlayanlar çok geçmeden Pamukçulu Osman pehlivanın bu işte ağır basmaya başladığını fark etmekte de gecikmediler. Pamukçulu yine kollarının uzunluğundan faydalanıyor, hasmını yanına bile yaklaştırmıyordu. Tabii işin aleyhine döndüğünü saray pehlivanı da anlamakta gecikmemişti. Güreş birinci saatine yaklaşırken Karayibo'nun bir anda daldığı ve hasmının paçalarını kaptığı görüldü. Ne var ki Pamukçulu gafil avlanmamış, hasmının dalmasıyla beraber boyunduruğu yetiştirmesi de bir olmuştu. Halk güreşin bu şekilde karışması üzerine yeniden hep ayağa fırlamış, saray pehlivanının alkışlarına boğmuştu.
3: Yaşa Karayibo! Bırakma paçaları!
2: Vur sırtını yere, yaşa aslan, hadi yüklen, hadi aslanibo!
0: Saray pehlivanı elinden geleni yapıyordu.

yapıyordu. Ama sonuca gidemiyordu. Paçaları iyi kapmıştı. Nefesinin kesilmiş olmasına rağmen yüklenip de duruyordu ne var ki. Bunun bir faydasını da görmüyordu.

Pamukçuluğu sapasağlam ayakta duruyordu. Şamdancı başı onu bir parmak bile yerinden oynatamıyordu. Öbür taraftan çok sert bir boyunduruk yemiş, nefesi kesilmişti. Ve bu halde dayanabilmek kendisi için gitgide imkansız hale geliyordu. Ve gitgide tükeniyordu. Sonunda ısrar etmenin manasız olduğunu anlayınca ister istemez hasmının paçalarını bırakmak zorunda kaldı. Pamukçulu da paçaları kurtardığını hissettiği anda boyunduruğu hemen kendiliğinden boşalttı. Hasmını serbest bıraktı.

saray pehlivanı bitkin bir hale gelmiş bulunuyordu. Onun pancar gibi kızarmış yüzünü görenler yediği boyunduruğun nasıl bir boyunduruk olduğunu gayet iyi görüp anlamışlardı artık. Şamdancı başı Karayivo hızlı hızlı nefes alarak meydanın kenarına doğru yürümeye başlamıştı. Pamukçulu ise meydanın ortasında dimdik duruyordu. İsterse ona suya gitmek, nefeslenmek fırsatını vermeyebilirdi Pamukçulu. Ve bu onun en tabii hakkıydı. Fakat böyle bir şey yapmadı. Buna tenezzül etmeyen bir hali vardı. Belki de karşısındakinin bir saray pehlivanı olduğunu düşündüğü için buna cesaret edememiş de olabilirdi, merhamet de etmiş olabilirdi.

0: Evet sevgili dinleyenler, güreş şu anda Osman Pehlivan'ın lehinde gibi gözüküyor. Ancak sonrası ne olur bilinmez. Onu bir sonraki programda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

hayatın kalbine. El Minhacü Seni.

vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bugünkü dersimizde gaflet konusunu işleyeceğiz. En sonki dersimizde zikrin bütün konularını bitirmiştik. Gavs-ı Sani Hazretleri gaflet konusunu zikirden hemen sonra kitaba koymuş oldu. Bunun sebebi de zikrin gafletsiz olması matluptur. Talep edilen şey zikirde, bu hatmi hacegan da olabilir, delal-i hayret de olabilir, kalp zikri de olabilir, lataif de olabilir, nef-i isbat da olabilir. Yani Gavs Hazretleri'nin kitapta yazmış olduğu bütün zikir çeşitleri insan ne zaman fayda görür? Eğer gaflet olmaz ise, yani gafletsiz çekilir ise o zikirler fayda görür. Dolayısıyla bu sebepten dolayı zikir konusunu bitirdikten sonra gaflet konusunu işlemiş oldu Gavs Hazretleri. Buyuruyor ki gaflet konusunun başında, İ'lem sen bil ki ennel gaflete, gaflet maradun azimun, büyük bir hastalıktır. İze stevle ala ahadin, bir kimseyi eğer ele geçirir ise, ba'e bi hasareti dareyni, her iki cihanda ne yapar? O kişi kaybeder. Fehiye gaflet tezidul hasrete, kederi ne yapar? Arttırır. Çünkü kişi dünyada Allah-u Teala'dan gafil olduğu zaman, onun dininden, onun emrettiği şeylerden, yasakladığı şeylerden gafil olduğu zaman ahirette kederi ne olur? Artar. Buna sebep olacak olan şey ne olmuş oluyor? Gaflet olmuş oluyor. Bir de vel melamete ve nedamete, pişmanlığı ve kınanması da artar. Ve tuzilu en ni'mete, nimeti ne yapar? Giderir gaflet. Bu dünyadayken eğer kişi Allah'tan gafil olur ise, emrettiği yasakladığı şeylerden gafil olur ise, o büyük nimeti ne yapmış olur? Kaçırmış olur. O nimet ne olmuş oluyor? Allah-u Teala'nın emrettiği ve yasakladığı şeyler olmuş oluyor. وَتَجْعَلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ, kul ile Rabbi arasını ne kılar bu gaflet? Vahşeten, yani kul ile Allah-u Teala arasındaki o uzaklığı ne yapar? Meydana getirir gaflet. Çünkü insan Allah-u Teala'dan gafil olduğu zaman, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını unuttuğu zaman, onları yerine getirmediği zaman ne olmuş olur? Kul Allah-u Teala'dan uzaklaşmış olur. Ve tumekkinu şeytane min ibni Adem, ve o gaflet şeytanın insan oğluna musallat olmasını sağlar. Şimdi gafletin sebepleri peki nedir? Yani bir kişi, bir insan neden gafil olur? Gavs Hazretleri gafletin sebeplerinin ilkini şöyle diyor. Diyor ki esbabul gafleti, gafletin sebeplerinin ilki nedir? El cehlu, cehalettir. Yani ilimsizliktir, bilgisizliktir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kul, de ki hel yestevil a'ma vel basiru, kör ile gören bir olur mu? Em hel testeviz zulumatu ve nur, karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Cehalet ile ilim de bir olmaz. Yani bir yerde, bir yer ya karanlık olur ya aydınlık olur. Öyle değil mi? Bir yer ya karanlık olur ya aydınlık olur. İlim de böyle bir şeydir. İlim insanı aydınlatır. Rabbine karşı olan o vazifeyi bildirir. Cehalet ise karanlık gibidir. İnsan yönünü, yolunu bulamaz. Ebu'l-Abbas Ahmet bin Mesruk Hazretleri buyuruyor ki şeceretul gafleti, gaflet ağacı, gaflet ağacı tuska bima il cehli, cehalet suyuyla sulanır. Bakın gaflet ağacı ne ile sulanır? Cehalet suyuyla sulanır diyor. Birincisi demek ki gafletin sebebi cehalettir, bilgisizliktir. İkincisi ise Gavs Hazretleri buyuruyor ki ve terku muhasebetin nefsi, nefsi muhasebesini terk etmek. Yani kişi bu hayattan sonrasını, yani ölümü unutması, ölümü hatırlamaması, yarına, öldükten sonraki hayata ne hazırlaması gerektiğini düşünmemesi nedir? Bu da gafleti meydana getiren sebeplerden bir tanesidir. Allah-u Teala buyuruyor ki

Ya eyyühellezine amenut takullâhe. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Vel tenzur nefsum ma kaddemet liğad. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Vettakullah, Allah'tan korkun. İnnallaha habirun bima ta'melun. Şüphesiz Allahu Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Bakın ayet-i kerimede vel tenzur nefsum ma kaddemet liğadin buyuruyor Allahu Teala. Vel tenzur nefsun, kişi nefis yani baksın. Neye baksın? Ma kaddemet liğadin, yarına ne hazırladığına baksın. Yani kendisini muhasebe etsin. Kendisini bir kontrol etsin. Ben öldükten sonra karşıma gelecek o hayat için ben ne hazırladım? Ben ne yaptım? Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar uyabildim diye önceden işte kişi kendini bu şekilde muhasebe etmediğinden dolayı ne olmuş oluyor? Gafil olmuş oluyor. İşte gafletin sebeplerinden bir tanesi de budur. Yine bununla ilgili Şeddat bin Evs radıyallahu teala anhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki el keyyisu, akıllı olan kimse, akıllı olan kişi mendane nefsehu, nefsini hesaba çeken ve amile lima ba'del mevti, ve ölümden sonrası için çalışandır, amel edendir. Vel acizu, aciz kimse ise men etba'a nefsehu hevahu, nefsini arzularının peşine takıp da ve temenna alallahi, Allah'tan boş temennilerde bulunandır. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine göre akıllı kimse, ahirette kazanacak olan kimse kimdir? Nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışandır. Aciz olan kimse için ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? O kişi de nefsi arzularının peşine düşmüş, o heva ve hevesinin peşine düşmüş, kendi nefsine tabi olmuş ve Allahu Teala'dan da boş temennilerde bulunuyor. Yani Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uymuyor. Ancak Allahu Teala işte bize rahmet eder, merhamet eder. Allah bizi bağışlar. Şimdi Allahu Teala'nın rahmet ve merhameti çizmiş olduğu sınırların dışına çıkmayacak olan kimseler içindir. Bir de eğer bir günah işlediyse, tövbe ettiyse ve geri dönüp o günahlarına eğer yaklaşmayacaksa Allahu Teala'nın merhameti, rahmeti o kimseler içindir. Bir diğer sebep, gafletin sebeplerinden bir diğeri ise vel hirsu ala lezzatil hayati dunya. Dünya hayatının lezzetlerine karşı hırslı olmak. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, bu dünyada ölümsüz olacakmış gibi, sanki böyle sürekli yaşayacakmış gibi böyle dünya hayatının lezzetlerine hırslı olan kimsede de ne meydana gelir? Gaflet meydana gelir. Bu kimseler de Allahu Teala'dan gafil olmuş olur. Havs Hazretleri bu tür kimseler için diyor ki hubbu dünya ve lezzatuha, dünya sevgisi ve dünya lezzetleri insanı nereye götürür? Yuaddi ilal gafleti anillahi teala, Allahu Teala'dan gafil olmaya götürür. Ona sevk eder. Feyemutul kalbu, ta ki kalp ölür, feyagfulu, ve gafil olur. Allahu Teala cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Bir diğer gaflete sebep olan hususlardan bir diğeri ise vettiba'u hevan nefsi, nefsin istek ve arzularının peşinden gitmek. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayeti kerimede وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, nefsin istek ve arzularına uyma, nefse tabi olma. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah-u Teala'nın açık uyarısı var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, nefsin istek ve arzularına tabi olma, eğer olursan ne olur? Seni Allah'ın yolundan saptırır. O zaman ne olmuş olursun? Allahu Teala'dan gafil olanlardan olmuş olursun. Bir diğer gaflete sebep olan hususlardan bir diğeri ise ve suhbetul gafilin, gaflet ehli olan kişilerle arkadaşlık yapmak, onlarla beraber olmak. Bu da gaflete sebep olan hususlardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 28. ayetinde, önceki derslerimizde de okumuştuk. Allahu Teala'ya dua eden,

sabah akşam Allah-u Teala'ya dua eden kimselerle beraber ol diye emri var. O ayeti kerimenin sonunda Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız kimselere boyun eğme, onlara itaat etme. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Bir de nefsinin istek ve arzularına tabi olmuş o kimse. Bir de وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُوتًا. Bir de işi aşırılık olan o kimselere boyun eğme, onlara tabi olma. Demek ki onlara tabi olmak, onlara boyun eğmek, onlarla beraberlik etmek neye sevk eder, neye götürür insanı? Onlar gibi olmaya götürür insanı. Öyle değil mi? Onun için Allah-u Teala burada ayeti kerimede uyarıyor. İşte kiminle beraberlik ettiğine de insanın dikkat etmesi lazım. Eğer gafil olanlarla beraberlik ederse kişi, o da gafil olur. Eğer Allah-u Teala'dan gafil olmayan, Allah-u Teala ile beraber olan kişilerle beraber olur ise, o da Allah-u Teala'dan gafil olmamış olur. Bir diğer husus ise, gaflete sebep olan hususlardan bir diğeri ise وَالتَّكَاسُلُ عَنِ الْعِبَادَةِ. İbadete karşı tembel olmak. İbadete karşı böyle, hani bu namaz olabilir, diğer ibadetler olabilir. Allah-u Teala'ya karşı olan o farz olan ibadetlerde tembel davranan kişi zamanla ne olur? Artık o ibadetten yavaş yavaş soğumuş olur. Vel-iyazu billah, artık o ibadetleri yapmayacak hale gelir. Niye? Çünkü gaflet meydana geliyor. O tembellik kişide gafleti meydana geliyor. Gaflet de kişiyi artık o ibadetleri yapmamaya sevk ediyor. Burada Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, tabi bir dua niteliğinde bir hadisi şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları, bize rivayet edilen duaları hep talim makamındadır. Hep, yani kendisi dua etmiştir. Aslında ümmetine öğretmiştir bu şekilde dua edin diye. İşte o dualardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allahümme inni a'udhu bike minel aczi. Ya Rabbi, zayıflıktan, acizlikten sana sığınırım. Vel keseli, bir de tembellikten sana sığınırım. Vel cubni vel haremi, korkaklıktan, bir de vel haremi, ihtiyarlıktan. Yani hani bunaklık derecesine varan ihtiyarlıktan sana sığınırım ya Rabbi. Ve e'udhu bike min fitnetil mahya vel memati, hayatın ve ölümün fitnesinden de sana sığınırım. Ve e'udhu bike min azabil kabri, ve kabir azabından da sana sığınırım ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu bu duada bak ne var? E'udhu, Allahümme inni e'udhu bike minel aczi vel keseli buyuruyor. Acizlikten ve tembellikten ya Rabbi sana sığınırım. İşte burada demek ki tembellik insanı gaflete, gaflet de artık ibadetsizliğe insanı ne yapar? Sevk eder. Bir diğer husus ise eklu şubuhati, şüpheli şeyler yemek. Yani helal olduğuna dair şüpheli olan şeyleri ne yapmak? Yemek de insanda gafleti meydana getirecek sebeplerden bir tanesidir. Çünkü Allah-u Teala'nın açık emri vardır. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi halalen tayyiben. Yani yeryüzünde helal olandan yiyiniz. Allah-u Teala dolayısıyla haramı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Helal her zaman insanı ibadet ve taata karşı da ne yapar? Kuvvetlendirir. Haram ne yapar? İnsanı taat ve ibadete karşı ne yapar? Zayıflatır. Her ne kadar zahiri insanın cüssesi kuvvetlenmesi için helal ve harama bakmasa da, ama manen ibadete karşı o dinçlik, o kuvvetlilik helal ve harama bakar. Eğer helal var ise kişi ibadete karşı dinç olur, kuvvetli olur. Eğer haram girerse bir kişinin, bir Müslümanın boğazından, o zaman ibadetlere karşı da ne olmuş olur? Bir gevşeklik meydana gelir, gaflet meydana gelir. Dolayısıyla ibadetlerden en sonunda, nihayetinde tamamen kopmuş olur. Gafletin bir diğer sebeplerinden bir tanesi de vel maasi, günahlar. Kişi günah işler.

gizledikçe Allah-u Teala'dan gafil olmaya başlar, onu unutmaya başlar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki, İnnel abde izâ ahta'a hatiyeten, kişi günah işlediği vakit, nukitet fi kalbihi nuktetun, kalbine siyah bir nokta çalar. Kalbine siyah bir nokta çalar. Fe izâ huve neza'a ve istagfere ve tâbe, tövbe istiğfar ettiği zaman, sukile kalbuhu, kalbi cilalanır. Yani o günahtan dolayı kalbinde meydana gelen o siyah noktalar, tövbe ve istiğfar ile ne olur? Silinir. Ve in'ade, eğer o günaha dönerse, tekrar günah işlerse kul, zide fiha, kalbindeki o siyah noktalar çoğalır. Hatta ta'luve kalbehu, ta ki kalbini ne yapsar? Kapsar, kalbi simsiyah olur. Ve huve, işte kalpte meydana gelen bu durum, erranullezi zekerallahu, Allah-u Teala'nın ayeti kerimede zikrettiği ran diye isimlendirilen pas diye tercüme ediliyor. İşte oradaki pastan kasıt budur. Bir diğer husus ise, yani kişide gafleti meydana getiren hususlardan bir diğeri ise, ve kesretul iştigali bil mubahati, mubah yani helal olan şeylerle çok uğraşmak. Ne gibi mesela, helal şeyler ne demek? Helal uyumak gibi örnek verebiliriz. Uyumak helaldir. Öyle değil mi? Ama çok uyuduğun zaman, haddinden fazla uyuduğun zaman kişide gafleti meydana getirir. Mesela yeme içme helaldir. Yani helal bir maldan elde etmiş olduğun yeme içme normalde nedir? Helaldir. Dilediğin kadar yiyebilirsin, içebilirsin. Ama fazlası, o fazla tokluk insanda ne meydana getirir? Gaflet meydana getirir. İşte bu ve buna benzeri helallerde aşırıya gitmek, o helallerle çok meşgul olmak ne yapar? İnsanda gaflet meydana getirir. Gavs Hazretleri gaflete sebep olan hususları bu şekilde bizlere özetlemiş oldu. Peki eğer bu hususlara dikkat etmezse kişi ve gafillerden olur ise, gaflet ehli olan kişilerden olur ise bunun zararı nedir? Gavs Hazretleri buyuruyor ki, edrarul gafleti, gafletin zararları, ademu isticabeti duai, duanın icabet edilmemesine sebep olur. Gafillerdensen dua edersin ama Allahu Teala duana icabet etmez. Tehlikelerden bir tanesi budur. İkincisi, وَالصَّرْفُ عَنِ الْاِنْتِفَاءِ بِآيَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah-u Teala'nın ayetlerinden fayda görmez kişi. Yani fayda görmekten yüz çevirir. Bazı nasihat edersin, Allah-u Teala'nın ayetini okursun ona, bir kulağından girer, diğerinden çıkar, sanki normal sıradan bir şey söylemişsin gibi hissiyatı olur ona. Ona o ayet-i kerime ona fayda vermez. Yani o ayet kalbine inmez. وَالْعِيَازُ بِاللّٰهِ. Bir diğer zararı ise, İstihkakul helaki vel azabi. Helak ve azaba mustahak olma. Zararlarından bir tanesi de bu. Bu nasıl oluyor? Çünkü diyor, gafil olan, innel gafile anillahi teala ve zikrihi, hem Allah-u Teala'dan hem onun zikrinden, onun emir ve yasaklarından gafil olan kişi, onu yapmayan kişi Allah-u Teala'nın azabına, onun gazabına mustahak olmaz mı? Olur. Mustahak olursa ne olmuş olur? O zaman helak olmuş olur ahirette. Bir diğer zararı ise su'ul hatimeti, kötü son, kötü akıbet. Ömrüm boyunca eğer kişi Allah-u Teala'dan habersiz yaşar ise ne olur? Sonu da nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Öyle değil mi? Şimdi burada da eğer Allah-u Teala'dan gafil olur ise, onun emir yasaklarından, onun kitabından, peygamberinden gafil bir hayat yaşar ise kişi, sonu da ne olur? Sonu da kötü bir sonla bitmiş olur. Bir diğer husus ise, وَالْخَتْمُ عَلَى الْقَلْبِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ, hem kalbe hem kulağa hem de göze ne olmuş olur? Mühür vurulmuş olur. Yani kişi gafil olduğu sürece, başta da ifade edilen hususlara dikkat etmediği sürece ne olmuş olur? Hakkı ve hakikati duymaya güç yetiremez. Çünkü artık

manevi bir mühür vurulmuştur kulağına. Hakkı ve hakikati göremez ve kalbi de hakkı ve hakikate iman edemez. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza etsin. Bir diğer konu ise tesliyetu şeyatin, şeytanların musallat olması. Çünkü gafil olan kişi diyor, yeftahu bi gafletihi li şeytani baben. Çünkü kişi gafletiyle şeytana bir kapı açar, yedhulu minhu li yuvesvise lehu. Ve kişi o açtığı kapıyla şeytana bir yol vermiş olur. Şeytan o kapıdan insanın kalbine girer ve ona vesvese verir ve onu helaka götürecek kadar ne yapar? Ona o amelleri işletir. Ahirette de hüzünlenecek, pişman duyacak. Çünkü diyecek ki keşke bu dünyada gafil olanlardan olmasaydım. Eğer kişi namaz kılarsa ve gafillerden ise, yani namazı adet haline getirdiyse, artık sıradan bir şey, yani adet, Allah-u Teala'nın emri diye değil, yani o hale getirdiyse, onun o namazı onu kötülüklerden de alıkoymayacak. Demek ki namazda dahi gafil olmamak gerekiyor. Namazı dahi huşu ile kılmak gerekiyor. Namazda gafil olan kişinin o namazı onu o kötülükten ne yapmayacak? Alıkoymayacak. Allah-u Teala buyuruyor ya, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. Öyle değil mi? Şüphesiz namaz kötülüklerden ne yapar? Alıkoyar. Ama eğer kişi gafil ise, huşu ile eğer kılmıyorsa, onun o namazı kötülüklerden, fahşa ve münker diye denilen o kötülüklerden onu ne yapmaz? Alıkoymaz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki, kem min kaimin, nice gece namazına kalkan var ki, hazzuhu min salatihi, onun o namazdan, o kılmış olduğu namazdan onun o payı, etta'abu ve nasabu, bitkinlik ve yorgunluktur. Yani kalkıyor, bitkinlik ve yorgunluktan başka bir şey elde etmemiş oluyor. Yani onun o sevabını, o faziletini elde etmemiş oluyor. Gavs Hazretleri gafletin ilaçlarından, yani insanda bir gaflet var ise o gafletin giderilmesi için ne yapması lazım kişinin? Gavs Hazretleri de buyuruyor ki gafil olan kişilerden yüz çevirecek. Başta da ifade edildi ya, eğer gafil olanlarla beraberlik etse o da gaflette olacak. Gafil olanlardan yüz çevirse, onlarla beraberlik etmese, arkadaşlık etmese gafil olan kimselerden olmaz. Bir de gaflet yerlerinden de uzak duracak, Gavs Hazretleri buyuruyor. Bir de vecitinabu emakinil gafleti, gaflet mekanlarından, yani onu gaflete götürecek, gaflete sevk edecek hangi mekan olursa olsun o mekanlardan uzaklaşacak. Bir diğer de Allah dostlarıyla, kalbi Allah-u Teala ile beraber olan kişilerle beraber olacak. Bir diğeri ise ve tezekkurul hatimeti, sürekli ölümü hatırlayacak. Sonunu düşünecek, ahireti düşünecek, ölümden sonraki hayatı düşünecek. Bunu ara ara düşünmek dünya lezzetlerine karşı kişinin o rağbetini ne yapar? Keser, atar. Bir önceki mesela derslerimizde de işlemiştik. Lezzetleri kesip atan şeyi çokça anın buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O da neydi? Ölümdü. Ölümü düşünmek, ölümü anmak ne yapar? Dünya hayatına karşı o muhabbeti, o sevgiyi ne yapar? Keser, atar. Kur'an okumak, o da gafleti götürür. Gavs Hazretleri buyuruyor. İlim öğrenmek. İlim öğrenmek. Çünkü cehalet nasıl gaflete sebep oluyordu ise, ilim öğrenmek de gafletin kalkmasına ne olur? Sebep olur. İnsan bildikçe, öğrendikçe, Rabbini tanıdıkça ne olur? Ona bağlanır, ona yaklaşır. Ondan gafil olan kişilerden olmamış olur. Bir de en önemlisi dua. Gafil olan kişilerden olmamak için Allah-u Teala'ya dua etmek. Allah-u Teala'ya sığınmak. Nasıl tembellikten, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi öğrettiği o duada tembellikten Allah-u Teala'ya sığınıyorum diye bir dua vardı. Burada da aynı şekilde Allah-u Teala'ya, ya Rabbi gafil olmaktan da

0: sana sığınıyorum diye dua etmek gerekir. Böylelikle gaflet konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık Gavs Hazretleri'nin birkaç tane farklı meseleler diye atmış olduğu bir başlık var. Beşinci bab diye. Oradan inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El Minhacü's Seni Ömer Faruk Çelik. El Minhacü's Seni.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah Teala gizli açık her türlü günahı yasaklamıştır. Buna rağmen insan bir cahillik edip de günah işleyebilir. Gerçi günah işleyen kendi aleyhine günah işler ama yine de yaptığı günahı başkalarına söyleyerek hem kendini rezil etmemeli hem de suçunu ağırlaştırmamalıdır. Öte yandan birinin günahını gören kimse de gördüğünü başkasına anlatmamalıdır. Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimizin söylediği gibi haya sahibidir, ayıpları ve kusurları örter. Kulunun da haya sahibi olmasını, başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmesini ister. Kim bir kardeşinin kusurunu örterse, kıyamet gününde Allah Teala da onun kusurunu örter. Allah Teala'nın birbirinizin kusurunu araştırmayınız emrini Peygamber Efendimiz şöyle yorumlar. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyiniz, ayıplarını araştırmayınız. Müslümanların ayıplarını, gizli hallerini araştırmak onların ahlakını bozar. Evet, Müslümanların ayıplarını araştırmayınız. Kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah da onun ayıplarını araştırır. Allah kimin ayıbını araştırırsa onun bütün gözlerden uzakta yapmaya çalıştığı ayıbını Cenab-ı Hak ortaya çıkarır ve onu aleme rezil eder. Allah Teala müminler arasındaki çirkin söylentilerin yayılmamasını ister. Bu tür söylentileri yaymaktan hoşlananların hem dünyada hem ahirette can yakıcı bir azaba çarptırılacaklarına haber verir. Müslümanların kardeş olduğu unutulmamalı ve kardeşler birbirinin ayıbını, kusurunu kimseye söylememelidir. Kusur örten kimse Allah Teala'nın da kıyamet gününde kendi kusurlarını örteceğini bilmelidir. Allah Teala'nın mümin kulunun günahlarını teşhir etmediğini dile getiren şu hadis-i şerif ne kadar ibretlidir. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak mümin kulunu hesaba çekerken onu mahşerdekilerin görmeyeceği şekilde şefkatle kendine yaklaştıracak ve şu günahını hatırlıyor musun, şunu da hatırlıyor musun diye soracak. Bütün yaptıklarını ona bir bir itiraf ettirecek. Kul artık iyice mahvolduğunu düşündüğü sırada, günahlarını dünyada halktan gizlemiştim, şimdi de onları bağışlıyorum buyuracak. Peygamber Efendimizin bu konudaki buyruklarını ashab-ı kiramın nasıl anladığını göstermesi bakımından şu olay önemlidir. Bir gün Abdullah İbni Mesud'a bir adam getirdiler. Şuna bak, sakalından şarap damlıyor, cezasını ver dediler. Sevgili Peygamberimizin pek değer verdiği bu ünlü sahabi onların iddialarını önemsemedi. Allah'ın ve Resulünün başkalarının ayıp ve kusurunu araştırmayı yasakladığını hatırlattı. Sonra da sözünü şöyle tamamladı. Bir kusur veya ayıp kendiliğinden ortaya çıkarsa onun gereğini yaparız. İslamiyet'in bu güzelliğini bilmeyen, onu hep asan, kesen, öldüren bir din zanneden kimseler ne büyük yanılgı içindeler değil mi? Allah Teala bütün Müslümanları bağışladığı halde işlediği günahları açığa vuranları affetmez. Bunu Peygamber Efendimiz şöyle dile getirmiştir. Adamın biri geceleyin kötü bir iş yapar, Allah Teala onun suçunu örter. Fakat o kimse sabahleyin gördüğü birine, ben dün gece şöyle şöyle yaptım diye anlatır.

Cenab-ı Hakk'ın geceleyin örttüğü suçunu açığa vurur. Gizli kalmış günahını açıktan işlenmiş hale getirir. Demek ki günahı anlatmak da günahtır.

Bedir Savaşı'na katılmış yiğitlerden Ebul Yeser anlatıyor. Bir gün hurma satarken yanıma bir kadın geldi. Ona evde daha iyileri var dedim. Kadın benimle birlikte içeri girdi. Daha sonra bunu Hazreti Ebu Bekir'e anlattım. Bana şunları söyledi. Olanları başkasına anlatıp da kendini dile düşürme, günahına tövbe et. Fakat dayanamayıp Hazreti Ömer'e gittim. Olanları bir de ona anlattım. O da bana aynı şeyleri söyledi. Olanları başkasına anlatıp da kendini dile düşürme, günahına tövbe et, dedi. Ben yine duramadım, bu defa kalkıp Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktım ve halimi arz ettim. Sen Allah yolunda savaşa gitmiş bir Müslümanın hanımına böyle mi bakarsın, diye sordu. O kadar utandım, o kadar utandım ki kendi kendime, ah keşke şu ana kadar Müslüman olmasaydım, dedim. Cehennemlik olduğumu düşünmeye başladım. Allah'ın elçisi başını eğip uzun süre sessiz kaldı. Nihayet ona şu ayet nazil oldu. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın saatlerinden namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu buyruklar Allah'ı ananlara bir öğüttür. Hazreti Peygamber'in yanına gittiğimde bana bu ayeti okudu. O zaman sahabiler, ey Allah'ın elçisi, bu ayet sadece ona mı mahsus yoksa herkes için mi, diye sordular. Resul-i Ekrem de bütün ümmetim için buyurdu.

Selman Süheyb Bilal. Bütün enlemlere, bütün boylamlara, bütün renklere, bütün dillere, bütün ırklara, bütün milletlere rahmet olarak inen evrensel mesajla ilk tanışanlardan üç aziz sahabe. Selman-ı Farisi, evrensel mesajın tebliğcisi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Selman Ehl-i Beyt'tendir. İltifatının mazharı bu İranlı sahabe, arayışlarına mecusilik ve Hristiyanlığın kapısını çalarak başlamış, o kapıların kapalı olduğunu görünce yolu Hicaz çöllerine uzanmıştır. Fakat Fars diyarından hür bir kimlikle başlayan yolculuk, maceralı bir serüvenden sonra Medineli bir Yahudinin kölesi olarak sonuçlanmıştı. Ama ne gam, o kutlu Nebi'nin eliyle asıl Allah'a köle olmanın yolunu öğrenmişti. Milliyetini soranlara ben İslamoğlu Selman'ım diyebilecek kadar teslimiyet şuuruna eren bu talihli yolcu, geceleri bile kendisine doğru yolu gösteren rehberinin yanından ayrılmaz ve bu teslimiyet rehberinin dilinden cennet üç kişinin hasretini çeker. Ali'nin, Ammar'ın, Selman'ın sözleriyle hak ettiği yerini bulur. Süheyb-i Rumi. Daha çocuk yaştayken esir edilip Rumlar arasında yetişen, ardından Hicaz'a getirilip satılan çilekeş sahabe. İmanını açıklayan ilk yedi kişinin dördüncüsü olmuştu.

şerefine sahip olan bu aziz sahabi, aynı zamanda Efendimizin Allah'a ve ahirete imanı olan Süheyb'e, annesinin yavrusuna olan muhabbeti gibi sevgi beslesin, iltifatının mazharı. Ve dahi hicret yolculuğundaki hasbiliğinden dolayı hakkında, insanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için canını seve seve feda edenler var. Allah ise kullarına karşı çok şefkatlidir, ayetinin nazil olduğu talihli. Bilal-i Habeşi. Habeşistan asıllı olduğu için Bilal-i Habeşi diye şöhret bulan Ümeyye bin Halef'in kölesi. Esaret yıllarında kafirlerin elinden çektiği korkunç işkencelere rağmen ehad, ehad diyerek dininden asla vazgeçmeyen iman abidesi. Ve en meşhur özelliğiyle Resulullah Efendimizin müezzini ve dahi Efendimiz'den Miraç gecesinde Cebrail ile birlikte cennete girerken arkamda bir ayak sesi duydum. Cebrail'e bu ayak sesi kimindir diye sordum. Cebrail bana Bilal'indir dedi. Sen hangi hayırlı işleri yapıyorsun ki bu dereceye vardın, iltifatının mazharı. Değerli dostlar, bu üç büyük kutlu diğer Müslüman kardeşleriyle bir yerde oturup Medine-tün Nebi'nin huzur havasını teneffüs ederlerken Ebu Süfyan çıka gelir. O sırada Hudeybiye anlaşması yeni yapılmıştır ve henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan bu anlaşmanın getirdiği rahatlıkla Medine'ye rahatça gidip gelebilmektedir. İşte bu yürek zengini, mal mülk fakiri üç Müslüman bir zamanlar kendilerini inançlarından döndürebilmek için akla hayale gelmedik işkenceleri reva gören ve Hazreti Peygamber'in tevhid mücadelesine karşı yapılan birçok savaşın baş aktörlerinden biri olan Ebu Süfyan'ın salına salına gezindiğini görünce dayanamayıp dudaklarından şu kelimeler dökülüverir. Allah'ın kılıçları Allah'ın düşmanlarını haklamadı. Orada bulunan ve bu sözleri duyan Hazreti Ebu Bekir, Ebu Süfyan'ın gönlünü İslam'a meylettirme düşüncesiyle, bir Kureyş büyüğü ve efendisine böyle mi denir diye çıkışır. Yürek semamızın yıldızları sahabeler, her şeylerini ay yüzüllerine sorar, ona danışır ve aldıkları ışığın aydınlığında hareket ederlerdi. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh de öyle yaptı ve az önce meydana gelen hadiseyi olduğu gibi peygamberine anlattı. Hadisenin ne ehemmiyeti vardı ki, onlar dünya tartısında değeri pek ağır gelmeyen üç köleydi sadece. Ne Arap'ın soylusu ne de zenginiydiler. Oysa her zaman Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak ruhumu kabzet, ahirette de fakirler zümresinden haşret duasını yapan sevgililer sevgilisinin yanında bu üç sahabesi çok değerliydi. Onlar yüzlerine bakıldığında Allah hatırlanan hak dostlarıydılar. Ki bir zamanlar sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovarak zulmedenlerden olasın. Ayetine muhatap olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevgili Sıddık'ına, Ebu Bekir, bu sözlerle acaba onları gücendirdin mi? Eğer gücendirdiysen Rabbini gücendirdin demektir buyurdu. Peygamberinden bu uyarıyı alan hassas Ebu Bekir sarsılmıştı. Hemen o üç yoksul kutlunun yanına koştu ve

kardeşlerim, biraz önceki sözlerimle sizleri gücendirdim mi diye özür dileyen bir sesle sordu. Resul-i Ekrem'in en yakın arkadaşını çok iyi tanıyan bu deniz gönüllü yoksullar elbette ki darılmayacaklardı, darılmadılar da. Hayır, sana gücenmedik. Allah seni bağışlasın kardeşim diyerek yüreklerindeki enginliği gösterdiler. Bütün salat ve selamlar, zahirine bakmadan insana değer vermeyi, imanlı bir yüreğin hiçbir dünyevi değer terazisiyle tartılamayacağını öğreten gül yüzlü, gül sözlünün üzerine olsun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Dost, sahip, yardımcı, koruyucu demektir. Kim kimin dostudur? Bunu Allah Teala belirlemiştir. Müminin üç dostu vardır. Allah, peygamber ve müminler. Peygamberin de üç dostu vardır. Allah, Cebrail ve müminler. Peygamber Efendimiz henüz Müslüman olmayan akrabalarından söz ederken, onların kendi dostları olmadığını, dostlarının Allah Teala ile iyi müminler olduğunu söyledi. Bununla beraber aralarında akrabalık bağı bulunan kimselerle ilgisini büsbütün kesmeyeceğini belirtti. Allah'ın dostları Allah'a dost olan ve Allah'ın rızası için birbirini sevenlerdir. Kıyamet gününde peygamberler ve şehitler

Bazı kimselere imrenerek bakacaktır. Bunlar peygamber ve şehit değildir. Allah'ın lütfu sayesinde o dereceyi elde etmişlerdir. Bu bahtiyarlar aralarında akrabalık bağı veya ticaret ilişkisi bulunmadığı halde Allah rızası için birbirini sevenlerdir. O gün onlar bir nur içinde bulunacak, yüzleri ışıl ışıl parlayacak, başkaları korktuğu zaman onlar korkmayacak, başkaları kederlendiği zaman onlar üzülmeyecektir. Bu konuyu Yüce Rabbimizden öğrenelim. Müslüman, hakkı inkar edenler, iki yüzlüler, fesatçılar, bozguncular ve kötü kimselerle dost olmayacaktır. Allah'a ve Resulüne düşman olanlar, kendi babası, oğlu, kardeşi, akrabası da olsa onlarla dostluk etmeyecektir. Allah Teala hakkı inkar edenlerle, iki yüzlülerle yılmadan savaşmayı, onlara karşı kararı ve sert olmayı emreder. Müminlere bırakıp Allah'ın ve Müslümanların düşmanlarını dost edinmeyi yasaklar. Ancak Müslümanlar güçlü düşmanlarından korunmak zorunda kaldıklarında onlara dost görünebilirler. Allah Teala'nın İsrailoğullarına gazap etmesinin sebebi onların çoğunun hakkı inkar edenlerle dost olmalarıydı. Neden kafirlerle dost olmamalıdır? Allah Teala bunu da şöyle açıklar. Onlar sizi ele geçirecek olsalar, size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini ancak kötülük niyetiyle size uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı isterler. O münafıklar kendi başlarına kaldıkları zaman size duydukları kinden parmaklarını ısırırlar. Peki bütün kafirlere aynı gözle mi bakılacak? Allah Teala bunun ölçüsünü de şöyle koyar. Sizinle din uğrunda savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve adil davranmaktan Allah sizi men etmez. Aslında Allah adalet edenleri sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza destek olmuş kimseleri dost edinmekten sizi men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlara zalimlerin ta kendileridir. Resul-i Ekrem Efendimiz, ileride zalim devlet adamlarının geleceğini haber vermiş ve onlarla yakınlık kuran, yalanlarını doğrulayan, zulümlerine yardım edenlerin kendisiyle ilgilerinin bulunmayacağını ve onların ahirette havz başında kendisinin yanına gelemeyeceğini bildirmiştir. Fakat onlara katılmayan, yalanlarını doğrulamayan ve zulümlerine yardımcı olmayanlarınsa kendisinden olacağını, havz başında onlarla buluşacağını söylemiştir. Peygamber Efendimizin buyurduğuna göre İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. Onun için mümin, dost edineceği kişiye dikkat etmeli, onu iyi seçmeli, sadece müminle dost olmalıdır. Takva sahipleriyle oturup kalkmalı, onlarla yiyip içmelidir. İyi arkadaş, güzel koku satana, kötü arkadaş da körük çeken adama benzer. Güzel koku satan kimse her durumda faydalıdır. Ya ondan koku satın alınır, ya güzel kokuyu o ikram eder. Hiç olmazsa onunla beraber olunduğu sürece güzel koku koklanmış olur. Kötü arkadaşsa körük çeken kimseye benzer. Ya körükten çıkan kıvılcım orada duranın elbisesini yakar, ya da en azından körüğün kokusu onu rahatsız eder. Şimdi de Yüce Rabbimize kulak verelim. Allah Teala kötüleri dost edinen zalimin kıyamet günündeki pişmanlığından söz ederken, o gün onların "Ah,

Keşke ben de peygamberin yolunda gitseydim. Falanı dost edinmeseydim, beni Kur'an'dan o saptırdı diyeceğini hatırlatır. Kısacası o gün takva sahiplerinin dışındaki eski dostlar birbirine düşman kesileceklerdir.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

Babası Aziz Mahmud Hüdayi Kudüsesi Ruhu Hazretlerinin Zakir Başısı olduğu için Zakir Zade diye anılan Abdullah Efendi, 17. asrın ilk yarısında İstanbul'da yaşamış Celveti Meşayihinde. Önceleri abdi, sonraları ise biçare mahlasıyla yazıp söylediği tasavvufi şiirleri var. Az sözle çok mana ifade eden, derinliği olan şiirler bunlar. Nitekim onun yaklaşık 400 sene evvel yazdığı, az önce zikrettiğimiz beyti günümüz Türkçesine aktarmakta hayli zorlandık. Ortaya çıkan yeni söyleşilerin hiçbiri manayı tam karşılamadı. Bu yüzden la damlasından geçip illa denizini bulanlar, Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğine gark olarak suyla topraktan geçerler gibi bizim de içimize sinmeyen bir sadeleştirmeyi yazının başına koymaktan imtina ettik diyor. Geçen haftalarda zikrettiğimiz beyitlerin bir de günümüz Türkçesiyle manasını sizlerle paylaşıyorduk. Ali Yurt Gezen hocamız bu beyitin manasını bizlerle şu anda günümüz Türkçesine aktarmakta zorlandığı için Nasreddin hocanın yaptım ama ben de beğenmedim demiş ya, o hesap şiir nesre çevrilmeyen, yani düz yazı cümleleriyle yeniden ifade edilemeyen bir metindir diyen Ahmet Haşim'e bir kere daha hak verdik diyor. Gerçi o daha ziyade ahenk kaybından ötürü böyle bir hükme varmıştı. Bu beyitte ise yeni dille şairin muradını tam ifade edemiyor, mana kaybına mani olamıyorsunuz. Beytimizi tekrar edelim. Bahri illayı bulanlar katre-i la'dan geçer, gark olup tevhid-i zata hak ile madan geçer. Demek irfanımızdaki şerh geleneği böyle bir zaruretten doğmuş. Biz de sözü uzatmadan beyti şerh etmeye çalışalım öyleyse. Beyt, kelime-i tevhidle yaşanması gereken manevi hali bu halle ulaşılan makamı anlatıyor. Bilindiği üzere kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah lafzı, red ve kabul olmak üzere iki kısım. Önce la denilerek Allah'tan başka ne varsa kalpten sürülüp çıkarılıyor. Sonra illa ile Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği kesin bir imanla kalbe yerleştiriliyor. Beyitte zahiren kelime-i tevhiddeki bu öncelik sonralık münasebetine işaretle la ilahe deyip masivayı terk etmeden illallah demenin fayda vermeyeceği anlatılıyor. Önce la ilahe safhasından geçilecek ki illallah'a varılabilsin. Zira ancak buna muvaffak olanlar su ve topraktan mürekkep maddi vücudundan, beşeriyetinden, benliğinden geçip tevhid korosuna katılacak, her yerde ve her şeyde Allahü Teala'nın varlığını hissedebilecektir. Beyitteki suyla toprak manasına gelen hak ile madan kasıt insanın maddi varlığıdır. İnsan vücudu balçıktan yaratılmıştır. Balçıksa bilindiği üzere su ile topraktan ibarettir. Beytimizi tekrar edelim. Bahri illayı bulanlar katre-i la'dan geçer. Gark olup tevhid-i zata hak ile madan geçer. Efendim, Zakirzade Abdullah Efendi esas itibariyle bunları anlatırken nef, yani red edatı la'yı damlaya ispat, yani kabul edatı illa'yı ise denize benzeterek başka manalara da kapı aralıyor. Mesela sonsuz ve sınırsız bir denize teşbih edilen Allah'ın varlığına nispetle la denilerek vazgeçilen masivanın bir katre, yani damla hükmünde olması neye talip olmamız gerektiğini söylüyor bize. Yahut ancak la diyerek damlaya tenezzül etmeyenlerin, damlaya kail olmayanların sonsuzluk denizini bulabileceğine işaret ediyor. Katre-i la terkibinde içeni kendinden geçiren bir şarap benzetmesi de var. Arap alfabesinde la edatı lam elif harfiyle yazılır ve bu harf ayaklı bir içki kadehine benzetilir. Bu kadehteki bir damla içki bile insanı kendinden geçirmektedir. Kendinden geçmekse

kişinin fani unsurlarından, ben duygusundan, müstakil bir varlık olduğu zehabından kurtulmasıdır. Nefsi yenmek, ölmeden evvel ölmektir. Böyle bir kendinden geçiş, masivaya meyletmemenin de şartıdır. Çünkü insan, masiva ağına, ben duygusuyla, beşeriyetinin ihtiyaçlarıyla, nefsinin hevasıyla düşer. Masiva, kesrettir, çokluktur. Öyleyse önce benliğimizi terk etmeli, nefsimizin arzu ve ihtiyaçlarına tabi olmayacak şekilde kendimizden geçmeliyiz ki, kesrete düşüp masivaya aldanmayalım diyor şerhinde Ali Yurtgezen hocamız. Kesretten kurtulan vahdeti, birliği bulacaktır mutlaka. Ama işte bu mazhariyet, la kadehinden bir damla içmekle tahakkuk etmektedir. Böylece fani varlıklarını aradan çıkaranların artık kendisi yoktur. Onlar illa ile vahdet denizine dalmışlar, tevhide gark olmuşlardır. Kulun her yandan Allah'ın rahmetiyle kuşatıldığı bu hale tasavvufta tevhidde fena olmak yahut şuhudi tevhid deniliyor. Efendim, burada şu inceliğe dikkat etmek gerekir. Birlemek, bütün mahlukatın aslında Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecellisiyle ortaya çıktığını, dolayısıyla her şeyin hakikatinin bir olduğunu, her şeyin Allah'tan olduğunu görmek manasına tevhid, kulun fiiliyle varlık kazanan bir keyfiyet değildir. O zaten vardır. Kul onu görür veya fark eder. İşte bu fark ediş, la katresinden geçmeden gerçekleşmez. Onun için mucibince amel edecek şekilde la diyebilmek çok mühimdir. Allahü Teala'nın birliğini ikrar eylediğimiz halde, rızayı ilahiye uygun davranmıyor, benlik davası güdüyor, bencillikten, nefsin heva ve hevesinden vazgeçemiyorsak eğer, la'dan geçmemişiz demektir. Tevhid korosuna katıldığımız iddiasına rağmen, çatlak sesler çıkarmayı sürdürmek, kullukta kusur etmek, fıtratın güzelliğini ve kainatın dengesini bozmak, çekilen la'nın sözde kaldığına delalettir. Kalpten masivayı çekip çıkartacak kadar kuvvetli olmayan bir la, denize nispetle damla hükmündeki dünyalığa meftun eyleyip müflisler safına katmaktadır insanı. Demek ki değerli dinleyenler, sadece dil ile de la demek yetmiyor. La diyorsak söylediğimizle amel etmek, masivadan geçmek lazım diyor Ali Yurtgezen hocamız. Gönül aynasını dünyanın, nefsin, cahili kabullerin, fikir diye sunulan beşeri zanların tozundan, toprağından böylece arındırmak lazım. Sünnetullah'tır. Kirinden, pasından arındırılmamış hiçbir aynada zuhur olmaz. Beytimizi tekrar edelim. Bahri illayı bulanlar, katre-i la'dan geçer, gark olup tevhid-i zata, hak ile ma'dan geçer, demiş Zakirzade Abdullah Efendi'nin beytini de Ali Yurtgezen hocamız bizlere. Olur kaddim düğüte aşkın yolundan her bela görgeç, tarik ehline adettir tevazu, aşina görgeç. Aşkının yolunda gördüğüm her belada iki büklüm olurum, yani belim bükülür. Zira yola gidenin adetidir, bir tanıdık görünce tevazu ile eğilip onu selamlar. Belaya kalü beladan beri aşinayız. Bu aşinalık bezmi ezeldeki kavlimizin ruhumuzda mündemiç olmasındandır. Bela ve sıkıntılar insanın takatini bitirir, belini büker. Hele bunlar aşk belasıysa. Divan edebiyatının usta şairi Fuzuli, aslını ve bugünkü Türkçesini verdiğimiz az önceki beyitte aşığın belalarla iki büklüm hale gelmesini, yolda karşılaşılan bir tanıdığı selamlamak veya ona tevazu göstermek maksadıyla eğilme sebebine bağlıyor. Eğilmeye sebep olan bu aşinalarsa aşk uğruna katlanılan belalardır. Fuzuli'nin bu zarif nüktesinden aşk yolunun belalarla dolu olduğu, aşığın her adımda bir sıkıntıyla karşılaştığı,

yahut kendisini iki büklüm edecek kadar etkilenmesine rağmen aşığın bu belalardan yüksünmediği, hatta bunları bir dost gibi karşıladığı anlamlarını da çıkarmak mümkün. Fakat bu ve benzeri çağrışımlarla yapılabilecek bütün yorumlar beytin zahirine, yani ilk bakışta görünen yanına aittir. Beytin batınına başka bir anlam daha gizlenmiştir ki asıl anlatılmak istenen budur. Beyti tekrar edelim dilerseniz. Olur kaddim düğüte aşkın yolundan her bela görgeç, tarik ehline adettir tevazu aşina görgeç. Şair yolcu anlamına tarik ehli ibaresini, sıkıntı veya eziyet anlamına da bela kelimesini özellikle seçerek beytin batınına yol veriyor. Zira tarik ehli herhangi bir yolcudan ziyade bir tarikate intisap etmiş tasavvuf erbabını anlatır. Asıl ipucu olan bela ise Arapçada lafzen evet anlamında bir tasdik sözüdür aynı zamanda. Bela lafzı tasavvufla ilgili herhangi bir kavramla bir arada kullanılmışsa Araf suresinin 172. ayetindeki ahde işarettir. Efendim bu ayette Cenab-ı Hakk'ın bezm-i ezeldeki eleste bi rabbüküm, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına ruhlarımızın kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler cevabı nakledilmektedir. Hatırlayan olacaktır. Eskiden mahalle mekteplerinde ne zamandan beri Müslümansın sorusuna kalu beladan beri cevabını öğretirlerdi. Bela misakına aşina olmamız bu kavlimizin ruhumuzda mündemiş olmasındandır. İnsan kendi hakikatine yönelir, ruhunu nefsinin tasallutundan kurtarır, kısaca kendini bilirse ahdini de hatırlar. Biraz da bu sebeple kendini bilen Rabbini bilir denilmiştir. İşte insan ezelde verdiği söze sadakatiyle sınanmaktadır dünya imtihanında. Bu dünyaya gelen insanlardan bir kısmı misakını unutur, yolunu şaşırır, delalete düşer. Bir kısmı ise ahdine vefa göstermiş, Allah'a giden bir yola girmiştir. Yolda oldukları için ehli tariktirler. Nefsin, hevanın, dünyanın peşine değil, asla ulaşma arzusuyla ebedi saadetin peşine yürüdüklerine göre, elest bezminin safasından da, dünyanın hakikatinden de haberdardırlar. Şimdi beyte bir de bu çerçeveden bakalım, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Şair yahut aşık bir yol kat ediyor. Bu dünya hayatıdır. Cemali mutlak olan Allah'a ulaşma iştiyakı, onun aşkıyla yürümesi, nihayet kendini tarik ehli diye nitelemesi, dünya hayatındaki bu yolun sırat-ı müstakim olduğuna işarettir. Zaten her adımda ezelde verdiği sözü hatırladığını, daima bu misakı gözettiğini söylemektedir. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin, kavli için hatırladıkça, yerine gördükçe demesi, yakine yani imanın en üst mertebesine delalet eder. Beytimizi yine tekrar edelim. Olur kaddim düğüte aşkın yolundan her bela görgeç, tarik ehline adettir tevazu aşina görgeç. Efendim biz bezm-i eleste Cenab-ı Hakk'a her halükarda ona kul olacağımıza dair söz vermiştik. Yani ubudiyet sözü. Ubudiyet yahut kulluk ibadeti icap ettirir. İşte bu yüzden bazen iki büklüm olur, rüküye gider, bazen tevazu eder, secdeye varır. Tevazunun bir manası da secdedir. Hülasa şair, Allah'a verdiği kulluk sözünü her daim aklında tuttuğunu, bu yüzden ibadetle, taatle, namazla meşgul olduğunu anlatıyor. Böyle bir meşguliyeti yol almak şeklinde takdim etmekle de Allah'a ancak böyle ulaşılabileceğini anlatmak istiyor. Beytin zahirindeki ince şikayetle batınındaki rıza ve gönül genişliği arasında sezilen tezatsa dünya imtihanının bir başka veçhesine işaret ediyor. İbadet bazen zorluğu, bazen devamlılığı, bazen dünya meşakkati sebebiyle sabrı ve kararlılığı gerektirir. Bu bir zorluktur. Mümin olarak

alenen şikayet etmezsiniz elbette ama neticede gönüllü de olsa katlandığınız bir zorluk kabul edersiniz bunları. Bazıları da zevkle, iştiyakla, aşkla yapar ibadetlerini. Aradaki fark tıpkı bu beyitte olduğu gibi bakış açınızla alakalıdır. Bazısı kesret ağına takılır, bundan kurtulma çabasının sıkıntılarıyla yol alır. Bazısı kesretin arkasındaki vahdeti görür, onun lezzetiyle kendini de masivayı da fark edemez ki şikayete yahut siteme mahal olsun. Şevkle her kim cemalin şem'ine pervanedir, yeri nur olsun onun ki anladı pervanedir. Hamdi'ye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle aktaracak olursak, büyük bir arzuyla senin güzelliğinin ışığına yani tecellisine pervane olanlar, korkunun ne olduğunu, aslında neden korkulması gerektiğini anlamıştır. Böylelerinin yeri nur olsun. Efendim, Muhammed Hamdullah Fatih'in hocası meşhur Akşemseddin'in 7 oğlundan en küçüğüdür. O dönemin kaynakları, Hamdullah Çelebi daha dünyaya gelmeden, anası karnındayken Akşemseddin mübarek elini üzerine koyup "Benim Kamil oğlum, Fazıl oğlum, şair oğlum" deyi okşardı kaydıyla Akşemseddin'in hem bu oğluna olan muhabbetini hem de kerametini vurgular. Gerçekten de Muhammed Hamdullah genç yaşta dini ilimleri öğrenmiş, bir müddet müderrislik yapmış, o yıllarda dünyadan göçmüş olan Akşemseddin'in rüyasındaki işaretiyle tasavvuf yoluna girmiş, Bayramiliğin bir kolunu süren İbrahim-i Tennuri'ye intisap etmiş, Hamdi mahlasıyla şiirler yazmıştır. İşte az önce zikrettiğimiz mısralar doğduğu yer olan Göynük'te, bugün babası Akşemseddin'in yanı başında metfun bulunan bu fazıl ve kamil zatın kaleminden çıkmıştır. Beyt, Allah dostlarının cemale ermek arzusuyla yananların, yani sadık aşıkların ölmediğini, ölmeyeceğini, nura çevrilip nur olacağını anlatmaktadır bize. Beytimizi tekrar edelim. Şevkle her kim cemalin şem'ine pervanedir, yeri nur olsun onun ki anladı perva nedir. Efendim, geceleri ışık etrafında dönen küçük kelebeklere pervane denir. Eskiden şem yani mumla aydınlanırken de pervaneler gelir, mumun alevi etrafında döner, giderek daralan daireler çizdikten sonra yanar ölürmüş. Bu sahne aşığın sadakatini, kararlılığını, aşkının şiddetini ifade için eski şiirimizde çokça kullanılır. Sevgilinin güzelliği veya o güzelliğinin tecellileri mumun alevine, aşıklar da pervanelere benzetilir. Gözü sevgiliden başkasını görmeyen aşık, hayatının mihverine sevgiliyi alır ve ona pervane olur. Onun ilgisini ve iltifatını kazanmak, aşkındaki samimiyetini ispatlamak için ölüm de dahil hiçbir tehlikeden çekinmez. Nitekim şair böyle bir aşık için ölenlerin arkasından söylediğimiz nur içinde yatsın duasını hatırlatacak tarzda yeri nur olsun demekle nihayetinde onun aşk ateşine yanarak öldüğünü ima ediyor. Aşık ölmüştür ama bu arada pervanın ne olduğunu da anlamıştır. Perva, insanın kendisine zarar verecek herhangi bir şeyden korkması, sakınması, o şey karşısında tedbirli durması demektir. Oysa aşığın aşk ateşiyle kendini yakıp feda etmesi bir pervasızlık gibi görünmektedir. Buna rağmen ya da bu sayede perva öğrenilmişse, nefse yahut maddi varlığa dair bir korkunun perva olmadığı, asıl sakınılması gerekenin, asıl pervasızlığın başka bir şey olduğu idrak edilmiştir. Pervanın bir anlamı da cazibe merkezi, mihver bir varlığın etrafında dönen unsurlarla bu asıl varlık arasındaki bağ veya ilgidir. Bu takdirde aşığın pervayı anlaması, ölmekle sevgili arasında olması gereken veya zaten var olan gerçek bağı fark etmesi, asıl irtibatı kurması, vuslatı

0: aşamasıdır. Yaratılış hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturduğu için dünya diye adlandırılan ve beşeri duyularla kolayca algılanabilen bu fani alem bir karanlık ve yokluk diyarıdır aslında. Allah katından bir nur yahut aydınlanma nimeti olarak gönderilen peygamberler ve kitaplarla hem bu hakikati hem de Cenab-ı Hakk'ın kainatta En-Nur ismiyle tecellisini fark eden müminler, önce dünyanın karanlığından ilahi nurun aydınlığına koşar, sonra da mum ışığı etrafındaki kelebekler gibi bu nura pervane olur. Zira müşahede ettikleri tecelliyatla Cenab-ı Hakk'ın cemaline müttali olan kalplerin artık başka bir güzelliğe kapılması mümkün değildir. Cemali mutlakın güzelliğinden nasipdar olup da ona aşık olmamak ihtimali yoktur. Böylece marifetullah'a eren, nurla dolan kalpler, gerçekte var olmayan maddi yanımızla ilgili tehlikelerden değil, sevgilinin varlığı, azameti, kudreti, keremiyle mütenasip bir hürmet, dikkat, bağlılık, itaat ve itinayı gösterememekten sakınır. Asıl pervasızlık, Allah Teala karşısında kalpteki haf ve haşyetin eksikliğidir. Yahut aşkla öğrenilen perva, kulun Cenab-ı Hak'la rabıtasıdır ki, kesretin arkasındaki vahdeti müşahede haline ve vahdete dahil olma iştiyakına işaret eder. Cemali mutlaka aşık olup, onun nuru etrafında pervane olanlar, Allah dostları yani Evliyaullah'tır. Onların yeri nurdur. İlahi aşkla yanıp, o nura dahil olmuşlar, Allah'ın boyasına boyanmışlardır. Bu yüzden onlara bakanlar Allah'ı hatırlar. Mum ateşinde yanıp ölen pervaneler gibi bunlar da mevt-i ula ile ölmüşlerdir. Mevt-i ula nefsin ölümüdür. Nefsin heva ve hevesinin kökünü kazımaktır. Maddeden veya kesretten kurtulmaktır. Böyle bir ölüm yahut böyle bir cehd kişinin nefsiyle Allah arasındaki tercihinin yegane mihengidir. Bu yüzden Evliyaullah'ın yeri nurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kıyamet günü onların yüzleri bir nurdur ve kendileri de nurdan birer minber üzerinde nebiler ve şehitlerin imrenerek bakacağı bir makamda olacaktır. Ölümden değil ama dünyaya bağlanmaktan, nefse uymaktan, sevgiliyi unutmaktan perva ettikleri için Yunus suresinin 62. ayetinde müjdelendiği gibi ahiret yurdunda onlara haf yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Hak aşığı için ölüm nefsin ölümü ise öbür türlüsü sadece bir yer değişikliğinden ibaretse hatta vuslatın aslına kavuşmanın imkanı ise eğer aşıklar ölmez, aslına döner, nura çevrilir. Efendim, bir aşkın sözler programının daha sonuna geldik. Aşıklar ölmez, nura çevrilir dedik. Şevkle her kim cemalin şem'ine pervanedir, yeri nur olsun onun ki anladı pervanedir demiş Hamdi beytinde. Bizler de sizlere şerhini aktarmaya çalıştık. Haftaya yine başka bir beytin şerhiyle karşınızda olmak ümidiyle zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

0: Salli ala tabibi kulübüne Muhammed.
1: Salli ala şefi zünubüne Muhammed.
0: Kıymetli kardeşler, kıymetli sofiler, şu mübarek Muharrem ayının girmesi dolayısıyla Muharrem ayının fazileti, peygamberlere yapılan ikramlar ve Cenab-ı Eyüp aleyhissalatu vesselam'ı naklettik. Muharrem ayı çok kısa bahsedeceğiz. Sure-i Tövbe 36. ayeti celilede bize müfessirin beyanına göre bildirilmiş. 36. ayeti celilede mealen buyruluyor ki gerçek manasıyla Allah'a göre yeri ve semalığı yarattığı günden bu yana Allah'ın kitabında aylar 12'dir. Bu aylardan 4 tanesi onlarla vuruşulmaması, saygı gösterilmesi gereken aylardır. Ayeti celile devam ediyor. Doğru yol budur.

yıllarda nefislerinize zulüm etmeyiniz. Biliniz ki Allah müttakilerle beraberdir. Şu halde şu mübarek Muharrem ayı ayeti celile ile fazileti, tazim ve hürmetimizin gerektiği ümmeti Muhammed olarak bizlere bildirilmiş. O aylarda zulüm etmeyiniz. Nefislerinize zulüm etmeyiniz. Zulüm etmek, bir şeyin doğru ve hakikat bulunduğu yerden başka yanlış bir yere koymak zulüm. Bu işi yapmak, yapan kimse zalimdir. Oruç tutmak Allah'ın emridir. Oruca itibar etmeyip tutmamak zulüm. Namaz kılmak ümmeti Muhammed'e farzdır. Namazı kılmak müttakinin işidir. Namazı kılmamak zulüm. Şu anda Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayda siz zulüm etmeyiniz. Nefislerinize zulüm etmeyiniz. Ya Allah, gıybet, iftira, ümmeti Muhammed'i tefrikaya düşürecek çirkin fiil ve hareketlerde bulunmayınız. Zira biliniz ki Allah-u Teala müttakilerle beraberdir. Müttaki ittika takvadan gelir. Takva haramlardan iştinab edip günahtan sakınmak, çekinmektir. Günahtan sakınan, çekinen kimse ittika etmiş olur. Bu zat müttaki bir zattır. Demek biliniz ki Allah müttakilerle beraberdir. Onlar haramdan çekinirler. Nehyedilen hukuku yapmazlar. Emredilen hukuki ilahi yerine getirirler. Bunlar müttakilerdir. Allah müttakilerle beraberdir. Kıymetliler, Muharrem ayında 10 peygambere necat verilmiş, türlü faziletlerle peygamberler donatılmış, Adem aleyhisselamın tövbesi kabul olmuş, İdris aleyhisselam aşure günü Muharrem ayında semaya çekilmiş, Nuh aleyhisselamın gemisi aşure günü Muharrem ayında karaya çıkmış, İbrahim halilullah aleyhisselatu vesselam aşure günü dolmuş, Allah-u Teala kendisini halil ihtaz etmiş aşure gününde, sonra Nemrut'un ateşinden aşure günü kurtulmuş. Eyüp aleyhisselam aşure günü hastalığından kurtulmuş. Musa aleyhisselam aşure günü denizde boğulmaktan kavmiyle birlikte kurtulmuş ve Firavun dahi aşure günü denizde helak olmuş. Yunus aleyhisselam aşure günü balığın karnından kurtulmuş. İsa aleyhisselam aşure günü semaya yükselmiş. Muhammed aleyhisselam'a da aşure günü nice nimetler, ikram ve ihsan olmuş. Bu kısa mukaddemeden sonra Allah-u Teala Adem aleyhisselam'ın tövbesini aşure günü, yani Muharrem ayında kabul etti buyurulmuş. Bundan dolayı şu içinde bulunduğumuz aya tazim için, saniye, bu devletle 10 peygamberin nice nimetlerini bilip hükümlerine ittiba etmek için bugün devletli Adem Safiyullah'ı ve her birimizin başına musallat olan İblisi konuşmaya başlayacağız inşallahu teala. Öyle ümit ediyorum ki çok menfaat elde edeceğiz. Cenab-ı Adem aleyhissalatu vesselam yeryüzünde ilk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Mümtaz vasfı bu. Bütün beşeriyetin babası, bütün peygamberlerin babası ve peygamberlerin ilkidir aleyhissalatu vesselam. Makam-ı alisi halen birinci kat semadadır. Evlatlarının ölümleri dolayısıyla ruhlarına vaki olan hallere aşina olur. İmansız ve zulümle ölenler

acır ağlar, hidayetle Allah'ın rahmetine gark olan evlatlarına sevinir. Adem Aleyhisselatü Vesselam hepimizin mayası toprak olduğu gibi topraktan halk edilmiş, Mekke ile Taif arasında 40 yıl pişmiş, kurumuş bir çamur gibi bulunmuş, bu duruma salsal buyurulmuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru alnına konmuş, bundan sonra her şeyin ismi, faydası, ilimleri bildirilmiş. İlk babamız çekmediği elem, görmediği sıkıntı kalmamış. 200 sene gözyaşı dökmüş. Tövbe etmek suretiyle mağfireti ilahiye ulaşmış. Bize gözyaşını ve tövbeyi miras bırakmış. Şu halde tövbe Adem Aleyhisselam'ın yoludur. Tövbesizlik iblisin yoludur. Rabbim ümmeti Muhammed'e tövbeyi nasuh müyesser eylesin. Cennette biraz sonra teferruata gireceğiz. Havva annemizle birlikte Allah'ın murad ettiği kadar uzun seneler yaşamış. Sonra annemiz Ciddiye, devletli babamız Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam Hindistan Serendip Dağı'na indirilmiş ve bu şekilde yeryüzünde insan hayatı başlamış. Onun için Sure-i Araf 10. ayeti celilede Rabbim Teala buyuruyor ki Zat-ı Uluhiyetime yemin ederim ki muhakkak biz sizi yeryüzüne malik ve arzı sizin karargahınız kıldık. Yeryüzü bizim karargahımızdır. İstediğiniz gibi tasavvur etmeniz için, istediğiniz gibi tasarruf etmeniz için size kudret verdik. Yeryüzünde çeşitli menfaatlerinizi halk ettik. Hayatınızın günlerinde yersiniz, içersiniz, yersiniz, kuşanırsınız. İstediğiniz gibi tayyuş eder, şu nimetlerimize karşı gayet az şükreylersiniz. Şu nimetlerime karşı gayet az şükreylersiniz. Halbuki size layık olan nimetlerimizde lezzetlenince nimetin kadrini bilmek, nimetlerim olan ve onları size gönderen Allahu Teala'ya şükretmeniz lazım gelir. Kıymetliler, bu ayeti celilede insanlığın, beşeriyetin ahvali tayin edilmiş, yeryüzü bize bir mesken, bir ev, yaşama mekanı olarak verilmiş. Yanlış şart koşulmuş. Yiyin, için, yiyinin. Dünyanın türlü nimetlerinden faydalanın. Ve lakin bu nimetlerimize karşı şükredin. Eğer siz şükretmezseniz, nimetimizin kadrini bilmezseniz, bu nimetler sizin elinizden alınır. Şu halde nimetlerin şükrü nimeti çoğaltır, kadrini bilmek nimeti arttırır, nimete şükretmemek nimetin elden gitmesine sebep olur. Nimetin şükrü, ne cins nimet verildiyse onun ile Allah'a isyan etmemektir. Göz bir nimettir, dil bir nimettir, kulak bir nimettir, ayak bir nimettir. Gözle harama bakmamak, kulakla haram dinlememek, dille boş söz, boş kelam söylememek, ayaklarla harama gitmemek nimetin şükrüdür. Yoksa yalnız telaffuzla şükretmek şükürdür ama asıl nimete şükrün küçük bir bölümü.

vermek nimetlerin şükrü, verilen ilahi nimetleri, yenilen, içilen, giyilen, kuşanılan ne olursa olsun, evlenmek de bir nimettir, çoluk çocuk nimettir. Onu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Resul-i Kibriya'nın hükümlerine göre kullanırsak, fermanına uyarsak şükür, uymazsak nankörlük olur. Nankörlerin elinden, Allah şükretmeyenin elinden nimetini geriye alır. Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam 20 defa Havva annemizle buluştuktan sonra ikiz evladı oldu Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın. Havva annemizle buluştular, biraz sonra geleceğiz. 20 defa annemizin ikiz evladı oldu, bir defa tek bir evladı oldu, o da Şit Aleyhisselatü Vesselam'dır. 20 defa çift olunca 40 çocuğu, bir de tek olunca 41 evladı Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın oldu. Ama bu mübarek evlatlar çoğala çoğala Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın gününde 40 bin kişiyi Cenab-ı Adem Safiyullah gördü. 41 kişiden 40 bin kişi oldu. İşte dünya çoğala çoğala babamız Adem, annemiz Allah radıyallahu anha validemizin bereketiyle dünya 5 kıtada 5 milyar insan evladı oldu. Şu halde hakikatte biz bütün insanlarla kardeşiz. Almandır, Amerikalıdır, İngilizdir, Türktür gibi sözler kardeşliğe haleldar etmez. Kıtaların ayrılışı, evlerimizin birbirine bitişik olmayıp ayrı olduğu gibi yine kardeşlik bağını koparmaz. Kardeşlik bağının hukuku şol nimeti ilahiyedir ki iman ve İslam üzerinde bulunmak hakiki kardeşliktir. Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğu için Cenab-ı Cibril Aleyhisselatü Vesselam 12 defa Peygamber Aleyhisselam'a mülaki olmuştur. Bütün peygamberlere Cenab-ı Cibril Aleyhisselam ne kadar teşrif buyurdu ise Habib-i Da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onların toplam sayısı kadar gelmiştir. Bütün peygamberlere ne mucize verilmişse Fahri Kainat Aleyhisselam'a bütün peygamberlerin mucizelerinden bir mucize verilmiştir. Bu ne kadar büyük bir devlettir. Adem Aleyhisselam peygamber olunca 40 bin kişiyi gördüğü de mülahaze edilip düşünülürse ki aşağı yukarı bir şehir nüfusudur. Bir vilayete peygamber gönderilen Cenab-ı Safiyullah şeriat-ı ilahiye ile muttasif olup emri ilahiye evlatlarına dolayısıyla kavmine tebliğ etmiştir. İnsanlık karanlık, insanlık bilgisizlik, insanlık zulüm üzerinden neşet etmemiş, filozofların zannettiği gibi vahşi bir hayatla insanlık başlamamış, bizatihi peygamberle başlamış, Allah'ın gönderdiği ilimlerle insan münevver kılınmış, vahşet sözü yaratılışın hakikatını bilmeyenlere ait bir sözdür. Şu halde peygamber gönderildiğine göre kavmi olan 40 bin kişiye devletli Safiyullah oruç emretmiş, günde bir vakit namaz emretmiş, gusül abdesti emredilmiş, kitap gelmiş, yani müsbet ilimler verilmiş, fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretilmiş, Süryani, İbrani, Arapça diller kendisine öğretilmiş, daha başlangıçtan Süryani, İbrani, Arapça dili olarak insanlar üç dil üzerinden konuşmaya başlamışlar. Görünüyor.

ki bilgiyi bir ilim ve itaat insanlığa emredilmiş, ilmin, bilginin kemalatı itaat ve ibadette toplanmış, bu şekilde itaat edenler huzurlu kalbe, isyan edenler hem dünya meşakkatine hem ahirette şiddetli azaba müstarak olmuşlar. Rivayetlere göre Cenab-ı Adem Safiyullah 1000 yaşına, bazı ülemanın beyanında 2000 yaşına kadar yaşamış, 11 gün hasta olmuş, cuma günü vefat etmiş, Hazreti Allah 1 sene, bir rivayette 40 sene sonra Cidde'de vefat etmiştir. Demek ki evlilik hayatında erkeklerin önce vefat etmesi Safiyullah'ın sünnetidir. Evlilikte erkekler daha önceden vefat ederler, hatunlar geride kalırlar. Tabii bunda hikmet var. Çoluk çocuğun terbiyesine, evin ihtiyaçlarına devletli validelerimiz sahip olup hakim çıkarlar. Cenab-ı Safiyullah Cidde'de vefat etti. Kabirleri bir rivayette Kudüs-i Şerif'te, bir rivayette Mina'da, bir rivayette Mina'nın Mescidi Haif. Mescidi Haif öyle bir mübarek mescittir ki ulemanın beyanına göre 300 peygamber aleyhisselam Mescidi Haif'te namaz kılmıştır. Bir rivayette Safiyullah'ın cenazesi mübarek cesedi paki Arafat meydanındadır. Allahu Teala kendisine peygamberlik vermiş. Dolayısıyla şefaati ümmeti Muhammed'in üzerine müesser olsun inşallahu Teala. Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvalini Mucizül Kur'anul Beyan Sure-i El-Bagara 30. ayeti celileden itibaren bizlere haber veriyor. Zikret ya Resul-i Kibram ya Habibim. O zamanı ki Rabbin Teala meleklere hitaben ben azimşan yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler cevaplarında yeryüzünde daha önceden cinnilerin yapmış olduğu fesatları gördüğünden fesat ve inada ilimlerine binaen yeryüzünde ifsad eden kanlar dökecek olan kimselere halk eder misin ya Rabbi? Taaccüp ederiz ki yeryüzünü ifsad edecek kimseleri İslam ve imarına memur edersin. Zira çeşitli fesatlarla ifsad eden kimselerin nasıl zat-ı kibriyana halife olacağına idrakımız noksandır buyurmuşlardır. Adem Aleyhisselam'ın halk olunmasının hikmetinden suale cüret ettiler. Dediler ki ya Rabbi biz senin hamdine layıkı veçiyle itaat ettiğimiz halde tesbih ve noksan sıfatlardan seni tenzih ederiz. Meleklerin bu sualine cevaben Rabbim Teala Vedikettes Hazretleri buyurdu. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben muhakkak bilirim buyurdu. Ayeti Celile'nin müfessirin tefsirine göre meali şerifi böyle. Melekler latif bir nurdan yaratıldıkları için muhtelif vazifeler, muhtelif teşekküllere kadir olarak yaratılmışlardır. Meleklerin mümtaz vasfı bize musallat olan şeytanın musallat olmayışı, bizde nefsin bulunmasına mukabil nefisleri şeytanda bulunmayışı, Allah'a isyan etmezler, günah işlemezler, hata işlemezler. Onların ubudiyetleri, kullukları öyle nurani bir makamdır ki melekler yaptığı ibadet içinde

çeşitli lezzetler alırlar, kulluğunun izzet ve şerefini Allah'a itaatte bulurlar. Ayet-i Celil'e de geçer. Ben Azimüşşan yeryüzünde bir halife halk edeceğim sözünden, halifeden murat nedir? Müfessir buyurmuş, Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dır. Demek Adem Safiyullah Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Çünkü her nebi Allahu Teala arzın imaratına, insanların siyasetine, nüfusunun tekemmülüne, emirlerinin ifasına Allah halife kılmıştır. Adem aleyhisselam Allah'ın halifesidir. Her nebi mükerrem aleyhissalatu vesselam Allahu Teala'nın halifesidir. Ne yaparlar? Yeryüzünü imar ederler. Yani imarına, insanların siyasetine, insanların nüfusunun tekemmülüne, Allah'ın emirlerinin insanlara tebliğine, yasaklardan içtinab etmesini göstermeye, ibadet ve taatın kemalatını öğretmeye, gerek zatlarındaki kemalat ve fazilet ile, gerekse insanlara yaptığı irşad ile Allah-u Teala'nın hukukunu ne yaparlar? Yeryüzünde Beni Adem'e öğretirler, gösterirler, irşad ederler, tebliğ ederler. Şu halde nebilerde terbiye kuvveti vardır. Feyzi Sübhaniye'nin insana akmasına sebep olurlar. Eğer insan isyan ederse Allah'ın feyzi, rahmeti, bereketi üzerinden kesilir. Eğer insanlar Allah-u Teala'ya itaat ederse feyzi ilahi, rahmet, bereket, Allah'ın türlü nimetleri ona nazil olur. Şu halde peygamberin kutsu vazifesi nasıl oldu? Bu feyzi ilahiyi ulaştırmada insanlara talim, irşat, hidayete vesile oldular.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. İhracat şampiyonları olarak ödül alacak firmaları ve sektör birincisi iş insanlarını tebrik eden Erdoğan, aktaracağı rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını, hangi zorlu mücadelelerin verildiğini ancak bunun derdiyle dertlenenlerin bilebileceğini belirterek, ticaretten gelen biri olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini, azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğinin ortada olduğu, karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden, ufku ve gözler açık herkesin görebildiğini belirterek şunları kaydetti. Konjonktürel gerilim

metinlerin gölgesinde 2025 yılında %3.6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2.5 oranında büyüme kaydettik. Ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23

ihracatımız 395.9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273.3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122.6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız binde 55'ten %1.04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da binde 89'dan %1.28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldiğini, yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatının ise 114.4 milyar doları bulduğunu dile getirdi. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatının Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Erdoğan, böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor, etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır diye konuştu. Değerli dinleyenler, okullarda son ders zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatil ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı. 2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 26 Haziran Cuma günü sona erdi. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu bugün son ders zilinin ardından atıyor. Okulların son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimler için çalışma yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırladı. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında erdem, değer, eylem çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler eğlenerek öğrenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri tebrik etti. Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Numan Kurtulmuş mesajında 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı, onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerini ve büyük bir özveriyle emek veren fedakar öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, gençler, karne sevincini dolu dolu yaşamanızı, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve verimli bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen eğitim-öğretim yılı sonu karne dağıtım törenine katıldı. Tekin, burada bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Tatilde iyi vakit geçirmeleri temennisinde bulunduğu öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerin 180 iş gününe denk gelen 36 hafta boyunca okullarda örgün eğitim aldığını dile getiren Tekin, toplam 18 milyon, net rakam ifadesiyle 17.583.252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1.224.135'i bu yıl itibariyle ortaokullardan mezun olup ortaöğretim kurumlarında devam edeceklerdir. Orta

Öğretimde ise 1.150.911 öğrencimiz bugün itibariyle mezun olacak. Hem ortaokullarımızdan mezun olup liselere hem de liselerden mezun olup yüksek öğretime devam edecek gençlerimize başarılar diliyorum dedi. Tekin bu yıl okul öncesi ve ilkokula 1.321.024 yeni kayıt planladıklarını, bunun önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Eğitim öğretim yılı boyunca 1.216.379 öğretmenle öğrencilere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Tekin, bu öğretmenlerden 1.069.826'sının resmi, diğerlerinin ise özel eğitim kurumlarında görev yaptığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24.757 operasyonda 23.9 ton uyuşturucu maddeyle 71.9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Çiftçi, NEK Sosyal hesabından 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanım ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılbaşından itibaren emniyet ve jandarma ekiplerince 24.757 operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonların detaylarını paylaşan çiftçi, çalışmalar sonucu 23.9 ton uyuşturucu maddeyle 71.9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti. Çiftçi, anne ve babaların çocuklarının geleceğini güven içinde görmek istediğini vurgulayarak, bizim uyuşturucuyla mücadelemiz işte bu dualara, bu bekleyişe ve bize emanet edilen her bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. 18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere, tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini hatırlattı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının bunun üzerine süratle harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğine değinerek şu bilgileri paylaştı. 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Niğde'nin Bor ilçesinde bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasına meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Vali Nedim Akmeş'e havai fişek fabrikasındaki patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da yaralandığını bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeş'e, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," dedi. Vali Yardımcısı Başkanlığındaki komisyonda da çalışmalara başlandı. Nedenle ilişkin çalışmalarla adli ve idari işlem yürütülecek ifadelerini kullandı. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 3. operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da bir otomobilde düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü'nde bir otomobilde uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler, seyir halindeki bir aracı operasyonu

operasyon düzenleyerek iki zanlıyı yakaladı. Otomobilde yapılan aramalarda 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5'i avukat 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada örgütlü suçlar soruşturma bürosu koordinasyonunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunda yeni nesil sokak çeteleri olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Soruşturmanın devam eden aşamasında suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla başsavcılık koordinasyonunda yeni bir operasyon planlandığı belirtilen açıklamada bu kapsamda aralarında 5 avukatın da bulunduğu 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde çok sayıda adresi operasyon düzenlendiği bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 34'ü İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüp Sultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet gösterdiği, elebaşılığını ceza infaz kurumunda bulunan V.A. ile yurt dışında firari olan Yıldıray lakaplı S.Ö.'nün yaptığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Karacellatlar ismini kullanan yeni nesil silahlı suç örgütünün alan hakimiyetini sağlamak amacıyla başkaca suç örgütleriyle hem organik temas hem de saha mücadelesi içine girdiği ana gelir kaynakları olarak yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amacıyla da 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 1 silahla kasten yaralama, 22 yağma, yağmaya teşebbüs ve bu suçlarla birlikte 6136 sayılı kanuna muhalefet, 7 örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit, 3 uyuşturucu ticareti, 4 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme olmak üzere 48 suç eyleminin faili oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Erhan Karal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından yol kesmek suretiyle yağma suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a, yaralı sayısının da 2980'e çıktığını duyurdu. Rodriguez ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının da 2980'e çıktığını kaydetti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Rodriguez, enkaz altında kalanları kurtaracağız, bunun için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Rodriguez, depremlerden en ağır etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğuna işaret ederek, buradaki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve gıda ile su dağıtımının sağlanması için bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurguladı. Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Venezuela'ya doğru yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın hareketi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Ekipte 37 kişilik İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD arama kurtarma

0: Bakma ve İnsani Yardım personeli, Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik İnsani Yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeğimiz, 2 tam donanımlı arama kurtarma aracımızla birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmış bulunmaktayız. Yine Genelkurmay Başkanlığımız tarafından bir başka benzer uçak tahsis edilerek İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekipte askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürüyor. Gerektiği takdirde ilave ekipman ve personel desteği de verilecektir, dedi. Özener, küresel insani yardım raporlarına göre uzun yıllardan beri dünyada en çok insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Açıklamanın ardından Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti. Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi depremin merkez üssünün Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Açıklamada 6,5 büyüklüğündeki depremin 52,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 17-31, Edirne 18-34, Kocaeli 20-31, Çanakkale 19-32, Balıkesir 18-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. İzmir 20-34, Aydın 21-38, Manisa 20-34, Denizli 20-36, Muğla 18-34, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sıcak. Antalya 22-29, Adana 22-33, Isparta 15-31, Mersin 25-36, Kahramanmaraş 21-34, Hatay 23-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 14-31, Konya 16-32, Kayseri 12-29, Sivas 11-26, Eskişehir 14-29, Nevşehir 12-27 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 21-25, Rize 20-26, Samsun 18-28, Ordu 19-27, Giresun 19-26, Zonguldak 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 10-24, Erzincan 15-30, Malatya 15-32, Van 14-26, Hakkari 17-29, Kars 8-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 23-38, Diyarbakır 18-37, Şanlıurfa 25-38, Gaziantep 22-36, Mardin 25-35 ve Siirt 23-35 derece.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Savannah'ta kükreyen aslanlar, cebimde patlayan bombalar. Süleyman Mete. Savannah'ta bir aslan, yavruları için bir antilopu pençelerime nasıl düşürürüm diye plan yaparken, güzel olmaya aday bir günde şehrin kalabalığına doğru süzüldüm. Çift şeritli yolda arabalar birbirlerine gözdağı verirken, insanlar kaldırımlarda hız denemesi yapıyordu. Saniyeler adımlara yetişmek için koşuyordu. Bense yavaş adımlarımla zamanın gerisinde kalıyordum. Zamanın gerisinde kalmış adımlarım dışında, tokluğun güneşinde ezilen midemle kaldırımları aşındırmaya devam ediyordum. Güzel olmaya aday olan gün, cüzdanımın boşluğunda adaylıktan çekiliyor ve kötü gün zaferini ilan ediyordu. Pahalı restoranlarda yemekler veriliyor, son model arabaların camlarından kaliteli puroların dumanı yükseliyordu gökyüzüne. Her cadde tüketimi, her tüketim bir çılgınlığı promosyon olarak sunuyordu. Birçok insan tüketerek tükeniyor, patronlarsa tükenen insan kalabalığına bakıp sinsice gülümsüyor, göbeklerini kaşıyor, kahvelerini söylüyor, kurmaylarını topluyor ve yeni gökdelen projesini masaya yatırıyordu. Herkes bilir ki ne kadar çok gökdelenin olursa o kadar medenisindir. Tüm bu gördüklerimin, duyduklarımın, hissettiklerimin ışığında çayının ucuz, tadınınsa paha biçilemez olduğu Manitvar şehrinin en iyi çaycısına demir atmayı başardım. Masaya oturduktan 1-2 dakika sonra çaycı Lukaku hiçbir şey sormadan masama çayımı bıraktı. Gözlerime baktı ve ihtiyacım olan tebessümü fırlattı yüzüme. Çayı kadar sıcak bir adamdı Lukaku. "Teşekkürler Luka," dedim. Kafasını hafifçe öne eğerek teşekkürümü kabul etti ve sabırsız derbaya, "Tamam derp, boşları toplayıp arzu ettiğin çayı getireceğim," dedi. Çayların fütursuzca içildiği vakitlerin ortasında kuzeyli dostum Monre'yi kıvrak bir hareketle masama oturdu. "Yorgun görünüyorsun Andre, uyumadın mı?" dedi ve Luca'ya Türk usulü çay talebinde bulundu. Çayımdan bir yudum alıp, "Uykumla aram bozuk Monre'yi," dedim. Bir süre konuşmadık. Tepemizde bulunan serçelerin melankolik şarkılarını dinledik. Çay bardağını tabağa koyup, "Söylesene Monre, biz nereye gidiyoruz, ne düşünüyoruz, ne istiyoruz, bu kadar insanın içindeki yerimiz ne?" dedim ve Luca'ya Çin usulü çay talebinde bulundum. Monre sigarasını yakıp, "Kainat sorularla dolu Andre, sorularla doğduk, yaşıyoruz ve öleceğiz," dedi. "Her sorunun bir cevabı olmalı. Neden her cevap bir soruyu doğuruyor Monre? Kafam çok karışık," dedim ve masadan kalkıp yürümeye başladım. Her sorunun ardından cebimi yokluyor, yürümeye devam ediyordum. Uzun süre sorular ve cebim arasında gelgitler yaşandı. Anlaşma, anlaşılma bir türlü sağlanamamıştı. Üçüncü Dünya Savaşı ülkeler arasında değil, sorularım ve cebim arasında çıkmıştı. Kanlı bir savaş başlamıştı. Cebim, atılan bombalara karşılık veremiyor ve sessiz çığlıklar atıyordu. Midemin isyanıyla yenilgiye bir adım daha yaklaşıyordum. Savaş bütün hızıyla devam ederken Manitvar Halk Ekmek Fırını'nın önünde durdum. Camekandaki ekmeklere bir süre baktıktan sonra elimi yavaşça kaldırıp savaş alanına sokmak için mevzi aldım. Estetik bir hareketle kargaşanın içerisine adım attım. Yavaş ve emin parmak hareketleriyle etrafı yoklamaya başladım. Her parmağım ucunda bir umut taşıyordu. Her boğum biraz mutluluk istiyordu. Çünkü midemden gelen, bitmek bilmeyen bir baskı var ve diğer organlarım da bundan etkilenmeye başlamıştı. Mideme biraz rüşvet vermem gerekiyordu. Her şey yolun sonunda beni bekleyen mayına basmamla son buldu ve büyük bir sinirle elimi cebimden çıkardım.

çıkardım. Hiçbir şey düşünmeden, sorgulamadan yoluma devam ettim. Tek yaptığım şey, restoranları, mağazaları kendilerine mabet olarak benimsemiş insanlara nefretle bakmak oldu.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve menkıbeler. Şeyh Sadi Şirazi Kuddüs-i Sirruhu anlatıyor. Bir gün henüz akıl bali olmamış bir çocuk niyet edip oruç tutmaya başlar. Yüz türlü sıkıntıyla kuşluk vaktine kadar sabreder. Çocuğun annesi babası rahatça orucunu tutması için o gün çocuğu okula göndermez. Annesi şefkatle kucaklar öper, babası okşar. Çocuğa bir takım ödüller verip yüzüne karşı överler. Fakat öyle olunca açlık ve susuzluk çocuğun canına tak eder. Kendi kendine, akşama daha çok vakit var. Bir iki lokma yesem annemle babamın nereden haberi olacak diye düşünür. Böylece anne babasına yaranmak için oruçluymuş gibi görünür ama gizlice orucunu bozar, bir şeyler yer. Şayet sen Allah'ın seni gördüğünü bilip ondan korkmadıktan sonra namazı abdestsiz olarak kılsan kim nereden bilecek? Çocuk buluğ çağına girmediği için orucu anne babasına hoş görünmek için tutmuş olabilir. Ancak gösteriş için ibadet yapan yaşı olgun bir kimse bu çocuktan daha cahildir. Gösteriş için, dindar görünmek için kılınan namaz ve yapılan ibadet cehennem kapısının anahtarıdır. Şayet tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın senin seccadeni cehenneme sererler. Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i Kuddüs-i Sirruhu şöyle der. Yaptığı amelleri beğenen kimse Allah yolunda ilerleyemez. Şeyh Sadi Şirazi Kuddüs-i Sirruhu şöyle buyurur. Ey insan! Yüce Mevla seni topraktan yarattı. Sen de toprak gibi alçak gönüllü ol. Sana büyüklenme yaraşmaz. Yüzünü alçak tut, baş kaldırma, hırsa kapılma, dünyayı yakma. Madem ki Allah seni topraktan var etmiş, ateşe benzeme. Ateşin mizacı kibir ve gururdur. Ateş vaktiyle başını dik tutup kibirlenirken, toprak aciz ve tevazu gösterdi. Onun için ondan melun şeytanlar yaratıldı, topraktansa şerefli insan yaratıldı. Bak bu konuda bir örnek vereyim. Buluttan denize bir damla düştü. Damla denizin genişliğini görünce utandı, kendinin hiçbir kıymeti olmadığını sandı ve denizin olduğu yerde ben ne oluyorum? Doğrusu o varken ben yokum dedi.

0: kendisini böyle hor görünce bir sedef onu yuttu, sulara karışıp telef olmadı. Sedef onu bağrına basarak naz ile besledi. Felek onun işini öyle güzel yürüttü ki padişahların taşlarına layık çok kıymetli iri bir inci oldu. Damla alçak gönüllülüğü sayesinde çok değer kazandı. Yokluk kapısını çaldığı için varlık buldu. Büyük alim İmam Gazali Kuddüs-i Ruhu şöyle buyuruyor: İhlasın asıl manası, kulun yaptığı ameller karşılığında Allah Teala'dan mükafat talep etmemesidir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur: Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Saffat 37/96. Şayet yapılan ibadet sevap elde etmek veya ceza korkusuyla olursa bu şekilde davranan kimse tam anlamıyla ihlas sahibi olamaz. Çünkü bu kişi kendi nefsi için çaba sarf etmiştir. Gavs-ı Bilvanisi Abdülhakim Hüseyin'i Kuddüs-i Ruhu şöyle der: İhlas, alemlerin Rabbi olan Allah'ın emir ve hükümlerini sadece O'nun rızası için yapmak, bütün gücünü bunun için sarf etmektir. İhlas, ilahi emirlere sebat göstermenin özüdür. İnsan kıymet verdiği ve düşündüğü şeye göre kıymet kazanır. Hayatını şöhret ve şehvete adayan kişinin sonu hiç kuşkusuz hüsrandır. Meşhur veli Ebu Bekir Şibli Hazretlerine Kuddüs-i Ruhu, en acayip şey nedir diye soruldu. Buyurdu ki, Rabbini tanıdıktan sonra ona asi olan, karşı gelen kalptir. Mürit ne zaman kamil olur diye sorulduğundaysa şu cevabı verir: Her yerde ve her zamanda hali bir olup ihlaslı olduğu vakit kamil, olgun bir mürit olur. Bir gün Bayezid-i Bistami Hazretlerine Kuddüs-i Sirruhu, Allah Teala'ya ulaşmanın yolu nedir diye soruldu. Hazret şöyle cevap verdi: Allah Teala'ya ulaşmak, onun emirlerine gerçek manada sarılmak ve bütün hallerde ihlaslı olmakla beraber doğruluktan ayrılmamakla mümkündür.
1: Büyük Sözler.

hangisi? 17. yüzyılın Nakşibendi mürşidlerinden İmam-ı Rabbani Kuddise Sırhu mektubatında şöyle der: "Malumdur ki 73 fırkadan her biri bizzat şeriata tabi olduğunu iddia eder ve fırkayı naciyeden, kurtuluşa erenlerden olduklarına sarsılmaz bir kesinlikle inanırlar. Şu ayeti kerime tam da onların bu ahvalini tasvir eder ve durumlarını apaçık ortaya koyar. Her fırka kendi yanında bulunanla sevinmektedir." Mü'minun 53. Fakat bu muhtelif gruplar arasından hakikaten kurtuluşa eren fırkayı ayırabilmek için Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat ortaya koyduğu kesin delile gelince şu hadisi şeriftir: "Onlar benim ve ashabımın bulunduğu yolda olanlardır." Bu makamda şeriatın yegane sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece kendi zatını zikredip "benim yolum üzere olanlardır" demesi bütünüyle kafi gelecekken ashabını da zikretmesi şu manadaki bir ilan içindir: "Benim yolum ashabımın yoludur ve kurtuluş yolu ancak ve ancak onların yoluna ittiba etmekten geçer." Hak Teâlâ da itaat zinciri hakkında şöyle buyurmuştur: "Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur." Nisa 80. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama itaat, Yüce Allah'a itaatin ta kendisidir. Ona itaat etmemekse Hak Teâlâ'ya isyan etmektir. Hak Subhanehu ve Teâlâ, Resul'e itaat etmediği halde Allah'a itaat ettiğini iddia eden bir topluluğun halini haber vermiş ve onların küfrüne hükmetmiştir. O ayeti celile şöyledir: "Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimine inkar ederiz" derler. Bu ikisinin inanmakla inkarın arasında bir yol tutmak isterler. Nisa 150. İşte tıpkı bunun gibi ashabın yoluna tabi olmaksızın doğrudan Nebi aleyhissalatü vesselama ittiba ettiğini ileri sürmek bütünüyle batıl bir iddiadır. Hatta bu iddia Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir isyandır, bir karşı gelmedir. Böyle kopuk bir yolla kurtuluşa ermek hiç mümkün müdür? Şu ayet-i kerime bizzat onların bu haline mutabıktır. Kendilerinin bir şey, hakikat üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancılardır. Mücadele 18. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına mutlak surette tabi olan fırka, hiç şüphesiz ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Allah Teala onları gayretlerinden ötürü en güzel şekliyle mükafatlandırsın. Onlar kurtuluşa eren fırkadır. Şia ve hariciler gibi Allah Resulü'nün o mübarek sahabesine dil uzatanlarsa onlara tabi olma şerefinden mutlak surette mahrumdurlar. Mutezile fırkasında sonradan zuhur etmiş bir mezheptir. Bu mezhebin kurucusu Vasıl bin Ata'dır. Kendisi Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin talebeleri arasındaydı. Fakat daha sonra Hasan-ı Basri Hazretlerinin meclisinden ayrılıp El-Menzületü Beynel Menzileteyn, küfürle iman arasında bir ara makam safsatasından söz etmeye başlayınca Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh onun hakkında "İtazale anna vasıl, vasıl bizden ayrıldı" buyurdu. Diğer sapkın fırkaların durumu da bundan farksız olup bütünüyle aynı minvar üzeredir. Ashab-ı kirama dil uzatmak hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatmaktır. Ashab-ı kirama saygı göstermeyen kimse Allah Resulüne hakiki manada iman etmemiştir. Zira ashabın kötü olması, bizzat onların arkadaşı aleyhissalatü vesselamın da kötü olması, haşa isabetsiz tercih yapması neticesine varır ki böyle çirkin bir itikattan Yüce Allah'a sığınırız. Şu da muhakkaktır ki Kur'an ve hadisler vasıtasıyla bize ulaşan bütün şeriat hükümleri ancak ve ancak sahabenin vasıtasıyla intikal etmiştir. Şayet sahabe kusurlu sayılıp güvenilmez ilan edilirse onların yapmış olduğu bu nakillerin bizzat dinin kendisinin de ayıplı ve kusurlu olması icap eder. Bu nakil işi sahabenin sadece bir zümresine de has değildir. Aksine sahabenin tamamı adalette, doğrulukta ve tebliğ vazifesinde bütünüyle eşittir. İçlerinden hangisi olursa olsun sahabe-i kiramdan tek bir tanesine dahi dil uzatmak, bizzat din-i mübine dil uzatmak demektir ki bu denli çirkin bir vehimden Yüce Allah'a sığınırız. Sahabe-i kirama dil uzatanlar şöyle bir itiraz ileri sürebilirler:

Aslında biz de sahabeye tabiiz. Fakat onlara tabi olmak, onların tamamına tabi olmayı gerektirmez. Zaten onların görüşleri ve meşrepleri muhtelif olduğu için hepsine uymak imkansızdır. Buna şu şekilde cevap veririz. Ashab-ı kiramdan bazısına tabi olmak, ancak diğerlerini inkar etmemek şartıyla muteberdir. Diğerleri inkar edildiği an, o seçtiklerine uyma durumu da batıl olur. Nitekim Hazreti radıyallahu anh kendisinden önceki üç halifeye de daima saygı ve hürmet göstermiştir. Onlara uymayı hak kabul ettiği için bizzat biat etmiştir. O halde diğer sahabileri inkar ederek ve lanetleyerek Hazreti Ali'ye tabi olduğunu iddia etmek katıksız bir yalandır, iftiradır ve kuru bir iddiadan öteye geçmez. O güzide sahabeleri inkar etmek, hakikatte Hazreti Ali Efendimiz'i inkar etmektir. Onun sözlerini ve fiillerini apaçık bir surette reddetmektir. Allah'ın aslanı Hazreti Ali radıyallahu anh için takiye, korkudan inancını ve gizleme ve ikiyüzlülük ihtimalini caiz görmek, akıl noksanlığının son kertesidir. Sağlıklı hiçbir akıl, Allah'ın aslanının yaklaşık 30 senelik bir ömür boyunca o halifelere karşı kalbindeki buğzu gizleyip, bütünüyle bunun zıddına bir hayat sürerek, onlarla ikiyüzlülük üzere kurulu bir beraberlik yaşamasını asla doğru ve mümkün görmez. Halbuki bu denli aşağılık bir nifak, ehli İslam'ın en sıradan bir ferdi için dahi düşünülemez. Bu tutumun ne denli çirkin olduğunu iyi tefekkür etmek lazımdır. Zira böyle bir tutum, Allah'ın aslanı Hazreti Ali radıyallahu anh'a muazzam bir zafiyet ve küçük düşürücü bir hile nispet etmek manasına gelir.

0: 48 günlerden cuma son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir cuma temenni ederek başlayalım. Dualarımızın kabul olduğu, ibadetlerimizin kabul ve makbul olduğu bir gün olması temennisiyle. Bugün ilköğretim ve ortaöğretim okullarının son günüydü. Öğrenciler karnelerini aldı, sevindiler. Eskiden üzülenler çok olurdu. Şimdi galiba kalmak

gönüllüsü öğretmenlerimizle birlikte 20 milyonu aşkın. Bu da 86 milyon nüfusun neredeyse tamamına tekabül eder. Çünkü ya bir çocuğunuz, ya kardeşiniz, ya bir akrabanız, ya öğrencidir, ya öğretmendir, ya çalışandır. Dolayısıyla bütün ülkeyi ilgilendirir. Bundan sonrası artık tatil heyecanıdır öğrenciler açısından. Veliler açısından da yine tatil heyecanı. İzinler ona göre değerlendirilir. Memleketine gitmek isteyen memleketine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler. Eylül'e kadar, ne zamana kadar sürecek bu? 14 Eylül tarihine kadar okullar tatil. Dolayısıyla öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyoruz inşallah. Bu yoğun geçen bir 8 aylık eğitim sürecinin yorgunluğunu üzerlerinden atarlar. Daha dinç, dinamik, daha zeki bir şekilde Eylül ayında inşallah sıralardaki yerlerini alırlar. Bu arada Venezuela'da önceki gün bir deprem meydana gelmişti. 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde ardışık depremlerdi bunlar. Her iki depremin arasında neredeyse tek deprem diyebileceğimiz şekilde 39 saniye arayla iki büyük deprem, birisi 7.2, bir diğeri de 7.5 büyüklüğündeki iki deprem de sarsıldı da denmez, yıkıldı. Şu ana kadar yani yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var. Dolayısıyla 300'e yakın ölüm haberi, yine 4000'den fazla, 5000'e yakın da yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Bu arada tabii bizden de bir yardım uçağı, A400M uçağı gidiyor ve orada kurtarma çalışmalarına katılacak. Allah yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak bir daha böyle bir yıkımı göstermesin. Tabii ibret alanlardan eylesin diye de her afetten sonra söylüyoruz. Özellikle Marmara bölgesi, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fay zonu, hatta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz MTA'nın bir raporu açıklanmıştı. O rapora göre 200'den fazla yeni diri fay haritalandı. Şimdi faylarımızın sayısı bir anda 700'ü geçti. Dolayısıyla adım başı bir fay demek ki Türkiye'nin neredeyse tamamına yakını deprem bölgesi denebilecek şekilde. Onun için ülke olarak teyakkuzda olmak, hazırlıklı olmak, evlerimizi ona göre yapmak, yapılan evlerin özellikle bodrum katları açısından bakıldığında bunu bir otopark olarak, galeri ya da market ya da başka bir şey için düzenlendiğinde aman canım ne olacak, bir şey olmaz, şuradan bir kolon kıralım diye bugüne kadar yıkılan binaların birçoğunda yıkılan, kırılan kolonlar tespit edilmişti. Halbuki bu statik açıdan bütün uzmanların söylediği o ki sadece bodrumda da değil. Yani siz binanızın bir köşesinde taşıyıcı sistemle ilgili bir çalışma yürütürseniz o statiği bozarsınız. Yani bazen vatandaş şöyle anlıyor. Canım bodrumda elbette olabilir, yani bodruma dokunmamak lazım ama ben 5. kattayım, üstümde daha 4-5 kat var. Biz arada böyle bir çalışma yapsak ne olacak? Ne olacak? Yine ha bodrumda yapmışsınız, ha orta katta yapmışsınız, fark eden bir şey yok, statiği bozuyorsunuz. Onun için tedbir almak, ders almak icap eder. Diyelim, yazılara geçelim. Akşam gazetesinden Doktor Eray Güçler bu Venezuela'daki depremi yazmış. Marmara için de bir hatırlatma diyor. 2 gün önce Güney Amerika ülkesi Venezuela yalnızca 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok şehirde ciddi yıkım yaşandı. Olağanüstü hal ilan edildi. Ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ki bu depremler Cumhuriyet tarihimizin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Resmi verilere göre 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 107 binden fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 14 milyon insan doğrudan etkilendi. 10 binlerce bina yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Ekonomik bilanço da son derece ağırdı. Bilim insanlarının uzun yıllardır dikkat çektiği Marmara depremi riski yalnızca bir deprem riski değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ulusal güvenlik boyutu olan stratejik bir risk. Muhtemel 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremden ilk etapta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'ın doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Bu etkinin iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi şiddetli yer sarsıntısı, ikincisi ise Marmara Denizi içerisinde meydana gelebilecek olası tsunami. Böyle bir durumda hem Kuzey Marmara hem de Güney Marmara kıyılarında önemli hasarlar oluşabilir. Marmara

0: bölgesinde Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4 yaşıyor. Ülke sanayinin yaklaşık yarısı bu bölgede. Finans sisteminin merkezi, dış ticaretin önemli bölümü, limanlar, lojistik merkezler, kritik üretim tesisleri yer alıyor. Bu nedenle Marmara'da yaşanacak büyük bir deprem yalnızca bölgesel değil, ulusal hatta küresel ölçekte sonuçları olacaktır. Buna göre dikkatli olmak gerektiği ile ilgili bir uyarı yazısı.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu da yoksul bir ülkenin tabutuna son iki çivi başlığıyla sabah da şöyle bir atıfta bulunmuş bu depremlerden sonra. Hiç dinlemem. Sende mi, beynin mi yaktın abi diyeceksiniz. Bilimi bırakıp komplo teorilerine mi sardın gibi itirazlar filan edebilirsiniz falan, dinlemem. İsterseniz öyle ceketini sımsıkı ilikleyip ezberleri tekrarlayan tonla yazar çizer bulursunuz. Lakin Venezuela depremine dair şüphelerimle deprem üretme teknolojisine dair öğrendiklerimin arasındaki bağ artık şunu net söylememe yol açıyor. Karar verdiler ve kısa bir zaman dilimi içinde bir bağımsız ülkeyi hızla köleleştiriyorlar. Son darbeyi siz deyin harp teknolojisi, ben deyim yeni kuşak emperyalist yapay deprem teknolojileriyle vurdular Venezuela'yı. Dün sabahın erken saatlerinde bizim deprem bilimciler mikrofonlara ne diyorlardı? Venezuela'daki fay bomba gibi patladı. Yarım dakikada birbirine yakın iki merkezde iki ayrı büyük deprem, sonuç cehennem. Ya tabii bomba gibi, dikkat edin sismologlar iki depremin maddi sonuçlarını kastetmiyorlar bu benzetmeyi yaparken. Depremlerin oluşma biçimini anlatıyorlar. Gayet ortodoks sismologlar bile şu noktadan eminler. İki deprem çift var. 39 saniye farkla iki ayrı deprem. Nitekim ABD kaynakları ben bu satırları kaleme aldığım sırada sismik dalga bilgilerine bakarak farklı fay ve farklı yırtıklardan bahsediyorlardı. İki ayrı bomba. Yani her şey 6 ay gibi kısa bir zamanda oldu. Sahipsiz bırakılmış bir ülke. Petrolüne el konulmuş ve artık yakın tarihine dair bütün milli siyasi hasretlerini terk etmesi istenen bir toplum. Sismografik bombalar bunun üzerine geldi. Bir ülkenin tabutuna son iki çivi gibi. Venezuela'dan gelen ilk videolarda insanların birbirlerine toparlanın savaş var diye bağırdıklarını izlemek ne kadar anlamlı değil mi? Bizim 2023 depremlerinin ve Orta Doğu'daki pek çok depremin de en baştan mercek altına alınması gerekiyor. Fakat o da ne? Google'dan depremlere alternatif bakışa dair her şeyi silmişler. Daha 3 yıl öncesine kadar bile rahatça okuduğumuz yazılar yok olmuş. Yakında bu okuduğunuz gibi yazıları da silerlerse şaşırmayın diyor Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde. Tabii kendisi de söylüyor yani komplo teorisine senden bulaştın diye beni de kınayabilirsiniz diye. Bu harp teknolojisiyle ilgili çok yazılıp çizildi, çok söylendi ama uzmanlar hiçbir şekilde buna yer vermiyorlar. Gerçi Venezuela'nın yani harp teknolojisine gerek yok. Zaten ülkeyi ele geçirmişler. Niye yeniden böyle bir depremle yıkıma uğratsınlar diye insanın da aklına gelmiyor değil. Zaten dün programda da söyledim. ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'daki son durumla alakalı çok güzel iş yaptık dedi. Bir koyduk 40 aldık diyor. 40 katı. Bugüne kadar yaptığımız harcamanın 40 katını elde ettik diyor. Niye? Çünkü Venezuela bir petrol denizinin üzerinde. Bir petrol zengini. Dünyanın en verimli petrol yatakları orada bulunuyor. Ve oranın petrolüne de el koydular. Ülkenin yönetimine el koydular. Yani daha depremle tahrip etmelerine de gerek yok doğrusu. Evet, devam edelim. Şimdi bizim birkaç hafta sürecek bir NATO gündemimiz var. Bu NATO toplantıları tarihte ilk defa olmuyor, sürekli bundan sonra da olacak, bundan önce olduğu gibi, ama bu seferki toplantının diğerlerinden bir farkı var. Bölgede savaşların cereyan ediyor olması, NATO ile ilgili endişelerin artıyor olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Başkan Trump'ın NATO'dan desteğini giderek çekmesi ve üyelerden daha fazla katılım payı istemesi, Avrupa'dan asker sayısını giderek azaltması dolayısıyla NATO'yu tartışılır hale getirdi. Bu nedenle Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan bu tarihi zirve çok önemli anlam içeriyor. Evet, Nilgün Tekfi'den Gümüş'le başlayalım Hürriyet gazetesinde. NATO'nun rotasına Ankara güncellemesi. Batı İttifakı Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesine geri sayıyor. Ukrayna krizi, ABD-Avrupa transatlantik ilişkisinin geleceği, külfet paylaşımı, Avrupa'nın savunma mimarisinin oluşturulması ve Türkiye'nin kritik rolü gibi başlıklar

0: çıkıyor. ABD ile Avrupa'nın arasının savunma ve güvenlik politikaları açısından açık olduğunu söylemek hatalı olmaz. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya başlattığı savaşsa Avrupa'nın savaş hazırlığı ve askeri altyapısındaki eksiklikleri giderek gün yüzüne çıkardı. Bu dönemde Ukrayna'nın silahlanmasını finanse eden taraf ABD oldu. Ancak ikinci kez iktidara gelmesiyle birlikte Trump, Kiev'i savaşta finanse etme işini büyük ölçüde Avrupa'ya devretti. Gelinen noktada Ankara'daki zirvede Ukrayna Savaşı'nın önemli başlıklarından biri olması bekleniyor. Geçen yıl Lahey'de yapılan NATO zirvesinde ittifak üyeleri 2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunma ve güvenliğe harcamayı taahhüt etti. Hali hazırda %5'lik hedefe ulaşan ülke yok denebilir. Gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'unu savunmaya ayıran Türkiye ise 2030 itibariyle bu hedefe ulaşmayı planladığını belirtiyor. ABD'nin Avrupa'ya mesajı net. Avrupa savunmasına Avrupa liderlik etsin. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 18 Haziran'da Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında NATO 3.0 yapılanması çerçevesinde ABD Savaş Bakanlığı'nın Avrupa'daki asker yapısı ve konuşlandırmalarının gözden geçirileceği 6 aylık bir süreç başlatacaklarını açıkladı. Bu değerlendirme süreci Avrupa'da bulunan 80 bin Amerikalı asker sayısının azaltılması ve Avrupa'daki kuvvet dağılımının gözden geçirilmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla Ankara zirvesi transatlantik ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına dair müzakereler açısından da tarihi bir toplantı olmaya aday. Öte yandan İran savaşı transatlantik fay hattında gerilimi daha da arttırmış durumda. Bu arada tabii Türkiye için de çok kritik. Kuzey Atlantik İttifakı bir yandan NATO'nun daha çok Avrupalılaştığı bir yapılanmaya giderken topluluğun belirleyeceği rota Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarını da yakından ilgilendirecek. Çünkü yabancı bazı yorumcular Avrupa güvenlik mimarisinin NATO'nun mevcut yapısı içinde güçlendirilmesini savunurken bazı taraflarsa Avrupa Birliği'nin savunmayı da kapsayacak bir örgütlenmeye gitmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu durumda NATO üyesi olan ama Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, İzlanda, Norveç gibi ülkelerin bu güvenlik yapılanmasının neresine yer alacağı sorusu da gündeme geliyor demiş Nilgün Tekfidan Gümüş.
1: Son baskı.
0: Bakalım Özay Şendir ne demiş NATO ile ilgili. Sapla saman arasında NATO zirvesi. Okulların açıldığı gün eğitimi değil sadece trafiği konuşan bir ülke olarak NATO zirvesini de sadece önlemler üzerinden konuşuyoruz. Oysa tarih bu zirveyi önlemleriyle değil sonuçlarıyla yazacak. NATO soğuk savaştan bu yana en büyük mali ve askeri krizin içerisinde ve ittifak neredeyse siyasi bölünmenin eşiğinde. Ankara'da ya sorunlar çözüm yoluna girecek ya da ittifakın bir buzdağı gibi eriyip yok olacağı süreç hızlanacak. Masada deve dişi gibi konular var. En önemli konu ABD'nin Avrupa'da konuşlu bulunan savaş uçakları, gemiler ve dronlar gibi kritik askeri unsurlarda kesintiye gitme kararı. Avrupa şu anda kendini güvende hissetmiyor. Avrupa'nın kendini güvende hissetmesi için silahlanması lazım ama bu noktada ortaya bir başka kriz çıkıyor. Başta Fransa olmak üzere. Avrupa Birliği ülkeleri NATO'nun yeni %5'lik bütçe hedefinin Avrupa içi fonlara yönlendirilmesini istiyor. ABD pazar payını korumak adına bu duruma karşı çıkıyor. Ev sahibi olarak Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği üyesi olmadığı için AB savunma fonu kaynaklarından faydalanamıyor. Brüksel paranın yalnızca Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Norveç gibi sınırlı ortakların şirketlerine aktarılmasını onay veriyor. Güvenlik için NATO'nun en güçlü ikinci ordusu Türkiye'yi AB içinde paylaşmak müttefiklik ruhuna aykırı bir durum. Bu sorunun çözüm yeri Ankara zirvesi değil ama Brüksel aldıklarına karşılık ne verecek birlikte göreceğiz. Para meselesinde fonların sadece AB içerisinde kullanımı sorunu yok. Aynı zamanda Lahey zirvesinde alınan gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin savunma ve kritik altyapı bütçesine harcanmasına karşı çıkan İspanya ve Slovakya'nın durumu, %5'lik harcama planları yetersiz bulunan Fransa ve İtalya'nın durumları da ele alınacak. Ankara bir süredir NATO'nun gündeminin Doğu Avrupa odaklı haline itiraz ediyor. Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki asimetrik tehditlerinde ittifakın gündeminde olmasını istiyor. Terörizm, göç gibi başlıklar geçmişteki zirvelerde de ele alınmıştı ama Ankara burada bir odaklanma ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. NATO üyelerinin birbirlerine karşı ikili ittifakları gibi saçma durumlarda aslında bu çerçevede ele alınabilir ki bu özellikle Fransa'nın mahcubiyet alanı. NATO tarihinde bir ilk Ankara zirvesinde yaşanacak. Resmi program kapsamında ilk

0: yüksek düzeyli bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki en büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Bu savunma sanayi başkanlığı adına da oldukça önemli bir forum olacak. Son tarihte 2026 Ankara zirvesi de NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden birisi olacak. O yüzden artık önlemler kadar Türkiye'nin okumalarını ve ev sahibi olarak üstlendiği zorlu görevi konuşmamız lazım. Sonuç bildirgesindeki her satır, her virgül bize dünyanın geleceğine dair yeni şeyler söyleyecek, diyor Özay Şendir Milliyet Gazetesi'nde, değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok'un yazısına. NATO nereye koşuyor diye sormuş. NATO'nun Temmuz'daki zirvesine paktın ABD'den sonra en büyük ordusuna sahip olan Türkiye ev sahipliği yapıyor. NATO ile ilgili Atlantik'in iki yakasında sert rüzgarlar esiyor. Peki 1949'da Sovyet yayılmacılığına karşı kurulan NATO'ya Yunanistan'la birlikte 1952'de girebilen Türkiye için paktın işlevi ne? Kimileri hala Türkiye'yi Batı İttifakı'nda konumlandıran NATO üyeliğini Demokrat Parti'nin tercihi klişesiyle değerlendiriyor. Ne var ki Batı perspektifi İnönü döneminde benimsenmişti, bir devlet politikasıydı. 1943 başlarında Adana Yenice'deki tren istasyonunda bir vagonda Churchill'le gizlice buluşan İnönü, Batı İttifakı'na tarafsız olsak da sizinleyiz demişti. Ancak İngiltere gidiciydi, yeni patron ABD oluyordu. İyi niyetimizin göstergesi olarak Aralık 1943'te Kahire Konferansı'nda ABD'nin İncirlik'te bir üs kurmasına izin verdi. Stalin'in 1945 başlarında 1925 yılında Türkiye ile imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nın uzatılmayacağını ilan etmesi ve ardından Boğazlar'da, Üs, Kars ve Ardahan'da da toprak talebinde bulunması süreci dondurdu. Savaşın mağrur muzafferi Stalin düşmanlığında ciddiydi ama ABD dostluğunda kararlı görünmüyordu. Truman doktrini çerçevesinde 1947'de Türkiye'ye yaptığı askeri yardımlarla yetinildi. 1948 yılındaki Marshall yardımlarıyla da Türk ekonomisi desteklendi. İnönü'nün 1950 yılında NATO'ya yaptığı üyelik başvurusu kabul edilmedi. 1950 yılında Menderes'in iktidara gelmesiyle birlikte İncirlik Üssü Türkiye ve ABD'nin ortak kullanımına açıldı. Türk askeri komünizmle savaşmak için Kore'ye gitti. Türkiye NATO'ya girmeyi hak etmişti artık. NATO 1989'da ezeli rakibi Sovyetler çözülene kadar üye devletlerde ABD'nin güvenlik politikalarını kurumsallaştırdı. Bürokrasiyi ordusuyla ve istihbaratıyla devlet aygıtını şekillendirdi. Siyaseti dizayn edip ülkelerin iç işlerine müdahil oldu. Sağ-sol çatışmasından tutun da suikastlere, terörden askeri darbelere kadar Türkiye'de bu operasyonlardan payını fazlasıyla aldı. NATO ile Rus tehdidi karşısında denize düşenin yılana sarılması misali başlayan ilişkimiz, zamanla NATO'dan korunmak için NATO'da kalmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir şekle evrilmişti. Erdoğan'la birlikte özellikle son 10 yıldır NATO ile ilişkilerimiz krizlere rağmen Türkiye'nin lehine gelişti. Evet, karikatürize edilse bile Trump efekti diye bir gerçek var. Trump'ın ABD'de yarattığı deprem, NATO'nun ideolojik yapısını ve dolayısıyla işleyişini de sarstı. Macron beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO'yu Ukrayna Savaşı'nın elektroşok etkisi yaparak kendine getirdiğini söylemişti. Trump'ın Putin'in Rusya'sını Sovyet tehdidinin yerine koyan İngiltere, Fransa ve Almanya'yı Ukrayna'da yalnız bırakması basit bir tercih değil. Trump'ın Putin'le diyaloğu Avrupalı liderlerle kıyaslanmayacak kadar iyi. Trump'ın NATO zirvesine Erdoğan gel dedi diye gidiyorum şeklindeki sözlerinin basının ilgisini çekmek için sarf edilmiş klişeler olmadığını, bizlere NATO'nun yakın geleceğiyle ilgili ciddi ipuçları verdiğini de göreceğiz demiş Melih Altınok Sabah Gazetesi'nde. Ve ara vakti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya Semerkant Radyo'da devam ediyoruz. Bu bölüme başlayacağımız ilk yazı Sabah Gazetesi'nden Hilal Kaplan'a ait. İsrail'deki varoluşsal panik. Amichai Lipkin, Kudüs'teki JNC Uluslararası Politika Zirvesi'nde basın açık toplantıda şöyle bir tespit yapmış. Erdoğan'ın Türkiye'si artık İran'dan daha tehlikeli. İran'ın Şii İmparatorluğu, Esed'in Suriye'si, Hizbullah dönemi bitti. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si. Suriye ve Katar'ın Müslüman kardeşler eksenidir. Uyanıp gözlerinizi açın, Erdoğan'ın Türkiye'sinin çok tehlikeli bir vizyonu var ve bu iki ana unsura dayanıyor. Bahsettiği iki ana unsuru da Mavi Vatan üzerinden Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik politikamızla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da, Somali'de ve Suriye'de ne yaptıysa aynısını Filistin'de yapmaya kararlı olması olarak kayda geçirmiş. Şimdi sizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail için tehdit arz eden bakış açısının da özeti olduğunu düşündüğüm cümlelerini paylaşmak istiyorum. 15 Haziran'da ABD-İran mutabakatının hemen ardından Erdoğan şunu söyledi. Biz Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar olarak ne kadar kanlı ve sinsi bir komployu bozduğumuzu ileride daha net göreceğiz. Bu cümlenin yapısını dikkatli okumak gerekiyor. Tarihsel olarak birbirinden kopartılmış, zaman zaman birbirine kırdırılmış dört topluluk tek bir faili açık özne olarak toplanıyor. Biz bozduk. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde sistematik biçimde inşa ettiği çerçevede tam burada netleşiyor. ABD-İran çatışması yalnızca İran'ı hedef almıyordu. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında kalıcı bir güvensizlik ve kırılma üretmeyi amaçlayan daha derin bir bölgesel parçalama projesiydi. Türkiye bu projeyi engelledi. Fitne ateşini söndürdük diyor Ankara. Ve bu söylem Şikli'nin gerçek korkusunun tam da kalbine dokunuyor. Orta Doğu'nun parçalı yapısı, mezhep ve etnik hatlar boyunca bölünmüş dengesi, İsrail'in güvenlik mimarisinin zımni dayanağıdır. Türkiye'nin inşa ettiği bu çok kimlikli ortaklık söylemi ne kadar gevşek, ne kadar konjonktürel olursa olsun bu manzarayı köklü biçimde dönüştürür. NATO zirvesinin Ankara'da yapılacak olmasını, KFC'de düzenlenen vegan konferansı diye niteleyen Şikli'nin öfkesi de buradan geliyor. Zira NATO'nun ikinci büyük kara ordusuna sahip ittifakın güneydoğu kanadını 10 yıllardır tutan bir Türkiye'yi özgür dünyanın düşmanı ilan etmek ne bir analiz ne de bir strateji üretir. Yalnızca çaresizliği ele verir. Şikli'nin iç çelişkisi de tam burada açığa çıkıyor. Türkiye, Suriye, Katar üçlüsünü çağımızın en tehlikeli emperyalist vizyonu olarak tanımlarken bir paragraf önce Türkiye'nin fitne ateşleri yaktığını söylemek mümkün değildir. Emperyalist bir vizyon bölgeyi tutuşturur. Fitne ateşini söndüren bir vizyonsa bölgeyi sakinleştirir. İkisi aynı aktörün tanımı olamaz. Şikli'nin argümanı kendi içinde çöküyor. Çünkü Türkiye'yi tehdit ilan etmek için kullandığı her çerçeve Türkiye'nin meşruiyet zeminini pekiştiriyor. İsrail için gerçek mesele Türkiye'nin ne kadar saldırgan olduğu değil, ne kadar meşruiyet ürettiğidir. İran'a karşı savaş açılabilir, nükleer tesis bombalanabilir, vekalet ağları çözülebilir. Ama size alternatif bir düzen sunan, bölgenin dört büyük halkını ortak bir söylemde toplayan, komployu birlikte bozduk diyen bir aktöre karşı ne yapılır? Şikli'nin uyanın çığlığı bu sorunun henüz cevabı olmadığının itirafıdır demiş Hilal Kaplan Sabah.

0: meselesinde.
1: Son baskı.
0: Ve geçiyoruz. CHP meselesi artık kadim sorunlardan biri olmaya başladı. Bakalım bugün Abdülkadir Selvi ne gibi kulis bilgileri paylaşmış. Özgür Özel'in partisi hazır diyor Hürriyet'teki yazısında. Özgür Özel çarşamba günü milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya geldi. İki parti kuracağız. Biri seçimlere girme yeterliliği olan parti olacak. Diğeri ise sıfırdan kuracağımız ikinci parti olacak demiş. Yeni parti için Ağustos ayını işaret etmiş. Neden Ağustos? 20 Temmuz'da adli tatil başlayacak. Yargıtay'dan temyiz kararının adli tatil başlamadan sonuçlanmasını bekliyorlar. İstinafın tedbir kararının bozulması için kulis yapıyorlar. Eğer Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa o zaman Özgür Özel yeniden CHP'nin başına dönecek. Peki buna ihtimal veriliyor mu? Özgür Özelciler çalışıyor ama pek ihtimal verilmiyor. Özgür Özel'in iki parti açıklamasına dönecek olursak partinin biriyle söz kesildi ama henüz yüzük takma ve nişan aşamasına geçilmedi. Anadolu Birliği Partisi ile bir görüşme yapıldı. Görüşme olumlu sonuçlandı. Bazı ayrıntılar var. Anadolu Birliği Partisi'ne 3 milletvekili verilmesi gibi pazarlık söz konusu. Genel merkez binasında Mansur Yavaş posteri asılı olan Anadolu Birliği Partisi ile genel mutabakat sağlanmış. Ancak bir şerh düşülmüş. Anadolu Birliği Partisi'nden 21 Temmuz'a kadar beklemesi istenmiş. Neden 21 Temmuz? Çünkü adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak. Yargıtay'dan Özgür Özel lehine bir karar çıktığı takdirde Anadolu Birliği Partisi'ne gerek kalmayacak. Özgür Özel de milletvekillerine Yargıtay'daki başvurunun kendi lehlerine sonuçlanması için çaba gösterdiklerini söylemiş. Ama Yargıtay'dan bir karar çıkmazsa o takdirde Ağustos ayına kadar seçime girme yeterliliğine sahip olan eski partiyle anlaşacaklarını, yeni partinin kuruluş çalışmalarını ise başlatacaklarını söylemiş. Demirel ile Ecevit 12 Eylül'den önce cenazede bile bir araya gelmediler diye eleştirilmişti. Kenan Evren 12 Eylül'de bunu çok kullandı. 12 Eylül'ün gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Siyasetçiler cenazede bile tokalaşmıyordu diyordu Kenan Evren. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu eski Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenazesine katılınca bunlar aklıma geldi. Mutlak butlan kararından sonra iki liderin ilk karşılaşmasıydı. Kılıçdaroğlu sırayla cenazeye katılanların ellerini sıktı. Özgür Özel ile Kerhen tokalaştılar. Bu neyi gösteriyor? CHP'de artık ipler koptu. İş sadece Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin hangi tarihte CHP'den ayrılıp yeni partilerini kuracaklarına kaldı. Kritik gün geldi çattı. Yeni parti sürecinde ilk adım yarın atılacak. Özgür Özel ekibi 830 delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze başvuruda bulunmuştu. Genel merkez incelemesini tamamladı. Yasal sürede bugün doluyor. Özgür Özel ekibinin olağanüstü kurultay talebi kabul edilmeyecek. Bu zaten biliniyor. Özgür Özel ekibi de Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunmak üzere hazırlığını tamamladı. Olağanüstü kurultay talebini yargıya götürecekler. Böylece yeni parti kurma sürecinin ilk adımı atılmış olacak. Gömleğin ilk düğmesi iliklenecek. Bu arada kurulacak yeni partiyle ilgili çalışmalar Silivri'de ve Ankara'da eş zamanlı olarak yürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı notlar avukatlar aracılığıyla Özgür Özel'e iletiliyor. Önder Sav'la Bülent Tezcan bu notları şekillendiriyor. Fakat gelen bilgiler Özgür Özel'in canını sıkan gelişmelerin yaşandığı yönünde. Zira Ekrem İmamoğlu'nun kurulacak olan yeni partinin genel başkanı olma isteği Özgür Özel'i rahatsız etmiş. İmamoğlu ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın grup başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun demiş. Dört eğilimi birleştirmeyi amaçlayan Türkiye İttifakı Partisi modeli Ekrem İmamoğlu'na uyuyor. Eski ANAP'lı olan İmamoğlu kendi vücut ölçülerine göre bir elbise diktiriyor. Solda olmayan bir parti Özgür Özel'e uymaz. Bu elbise Özgür Özel'e giydirilmez. Özgür Özel CHP'nin soluna hitap ediyor. Bu teklif yeni parti kurma sürecinin ilk ciddi krizi olarak gösteriliyor. Ama Özgür Özel'in genel başkanlık konusunda kararlı olduğu da ifade ediliyor. Diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Nasuhi Güngör'de Habertürk'te şöyle yazmış CHP'de kim nereye başlığıyla. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar yakın gelecekte siyaset bilim hocalarını hayli uğraştıracak sonuçlar üretiyor. Hukuken bir genel başkan var. Kılıçdaroğlu. Fiilen genel başkan gibi davranmaya çalışansa Özgür Özel. Parti içindeki dengeler Kılıçdaroğlu'nun geldiği ilk günlerden elbette farklı.

0: Özgür Özel cephesi hala üstünü elinde tutuyor olsa da parti içinde kalıp mücadele etmeyi tercih edenlerin varlığı ellerini daraltıyor. Çıkmaz sokaktaki ısrarın anlamı ne? Aslında çok açık. Daha ilk davasından itibaren kopya bir hikayeyle yola çıkarılmak istenen Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumda oyun dışı kalması. Özgür Özel'in önündeki siyaset alanını genişletmişti. Şimdilerde el ele görüntüsü vermeye çalışsa da Mansur Yavaş'la bir kader ortaklığına gitmeleri çok uzak bir ihtimal. Özel'in eğer İmamoğlu aday olamazsa diye başlayan cümlelerle işi getirdiği nokta kendi adaylığıydı. Bunu İmamoğlu'nun özgürlüğü adına yapılmış bir fedakarlık gibi sunması da ayrıca ilginç tabii. Ancak mutlak puttan davası, Özel'in bu konforlu yürüyüşünü zorlu bir parkura taşıdı. Mağduriyet hikayesi üzerinden İmamoğlu enerjisiyle kendisine açılan yol, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla bambaşka bir çehreye büründü. Şimdi elinde istediği gibi kendi yol haritasını çizeceği bir partisi yok. Şartların kendisini giderek mahkum ettiği yeni parti konusunda ise kararsız ve tedirgin. Özel ve çekirdek kadrosunun parti içinde mücadele etmekle ilgili söylediklerinin önemli bir bölümü zaman kazanmak ve yeni bir partiye giden yolda çıkış aramakla ilgili. Özel ve İmamoğlu'nun iktidara aday parti tanımları sahaya çıkınca farklı gerçeklerle yüzleşmek zorunda. Kuşkusuz Özel hatırı sayılır siyasi tecrübesiyle bu zorlukların daha çok farkında. Sadece son yargı kararının değil, hukuk ve ceza mahkemelerinde devam eden davalarının sonuçlarında ciddi yol kazalarına neden olabileceğini biliyor. Yeni parti siyasi merkezde bir iktidar iddiasıyla tanımlanıyor. Ancak bu iddianın altını dolduracak şartların ortada olmadığı da açık. Özel'in CHP oylarının ne kadarını yeni partiye taşıyacağı, bugün sahip olduğu milletvekili desteği üzerinden okunamaz elbette. Her durumda daha fazlasına diğer muhalefet partilerinin desteğine ihtiyaç var. 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazandı. Muhalefetin özellikle CHP tarafının bu durumdan yeterince ders çıkardığını söylemek mümkün mü? Şu sorunun cevabını aramaları yeterliydi. Seçmen neden onlara siyasi merkezde iktidarı teslim edecek kadar güvenmedi? Üstelik ekonomideki sıkıntılar başta olmak üzere pek çok avantaja sahip olmalarına rağmen. Dahası 2024 seçimlerinde sandıktan iktidara çıkan sert uyarıyı da başlı başına kendi yükselişleri olarak görmeyi tercih ettiler. Pek çok yeni belediye kazandılar. AK Parti çok sürpriz illerde kaybetti veya kazansa bile ciddi oy kayıplarına uğradı. Ancak buradaki ana dinamik seçmenin iktidarı uyarması ve eğer toparlamazsan alternatif bulabilirim mesajı vermesiydi. Demiş Nasuhi Güngör bugün Habertürk'te kaleme aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Milliyet gazetesinden Zafer Şahin bu kayıp İstanbul altınlarını yazmış. Böyle bir kitap ismi gibi ya da bir macera filmi adı gibi. Ama son günlerde biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla birlikte gündeme gelen bu kayıp altınlar. 500 kilo mu 300 kilo mu? Şöyle demiş, adını tam koyamadığımız, sebebini anlayamadığımız argo tabiriyle karışık kuruşuk işleri anlatırken film gibi klişesini kullanmayı severiz. İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden çocuklarının gözleri önünde kaçırılması ve sonrasında yaşananlar da tam bir film senaryosunu andırıyor. Karaal'ın ifadesinden öğreniyoruz ki kaçıranlar kendisine Kültür AŞ'nin başındaki sensin, sende çok para vardır diyerek önce 300 ardından 500 kilogram altının yerini soruyorlar. Sıfatı genel müdür yardımcısı da olsa bir belediye bürokratından 500 kilo altın istenmesi, altınların yerinin sorulması enteresan. Demek ki doğru olmasa bile böyle bir şehir efsanesi belediye koridorlarında kulaktan kulağa fısıldanıyor. İBB davasında yargılanan bir belediye bürokratına bu soruyu soranların istihbaratı nereden ve kimden acaba? Belli ki bir yerlerde saklanan altınlar ve yüklü paralar olduğuna dair bir duyumu kanaate sahipler. Bu arada 3739 sayfalık İBB iddianamesinin 300 sayfası Kültür AŞ'deki ihale yolsuzluğu iddialarından oluşuyor. Kaçırılan bürokrat da bu kurumun başındaki isim. Yani 17 Haziran akşamı yaşanan olayın ayrıntıları sıradan bir fidye vakasının çok ötesine işaret ediyor. Çünkü Erhan Karaal sıradan bir bürokrat değil. Aynı zamanda İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu İBB davasına yargılanan isimlerden biri. Avukatının olayın Kültür AŞ'deki ihale süreçleriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde durdukları açıklamasıysa

0: soruşturmaya bambaşka bir pencere açıyor. Bütün bu detaylar ışığında iki ihtimal öne çıkıyor. Ya Karal'ın konuşması ve bildiklerini anlatması istenmiyor, kendisine konuşursan yanarsın uyarısı verildi, ya da birileri İstanbul'da bir yerlerde saklandığına inandıkları yüklü miktardaki para ve altının peşinde. Şimdi soru şu: İstanbul'da bir nevi para altın deposu olarak kullanılan yerler varsa ve gaspçılar, mafyatik yapılar bu para altının peşine düştüyse, o paraları istifleyen kim? O paralar nasıl ve hangi yöntemlerle ve niçin depolandı? Bu filmin finali çok renkli olacak gibi, diyor Zafer Şahin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesinden Ersin Çelik'in yazısına. Trans öğretmen meselesi. Bir eşik aşıldı diyor. Daha önce bir yazı daha kaleme almıştı bu trans öğretmenle ilgili. Bugün de şöyle demiş: İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir okulda görev yapan İngilizce öğretmeninin cinsiyetini terk etme sürecinin ardından derslere trans olarak girmesi ve okul yönetiminin velilere bu dönüşümü olağanlaştırmak amacıyla seminer düzenlemesi Türkiye'nin eğitim sistemi açısından yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Söz konusu okul, İstanbul'un farklı noktalarında yerleşkileri bulunan açı okullarının Sarıyer Göktürk kampüsü. İstanbul'un önde gelen ailelerinin yanı sıra çok sayıda muhafazakar ailede çocuklarını bu kuruma emanet ediyor. Çünkü okul, akademik başarısının yanında internet sitesinde de açıkça ilan ettiği değerler eğitimi anlayışıyla da biliniyor. Bu durumda şu soru biraz daha önem kazanıyor: böylesine hassas bir eğitim ortamında gelişim çağındaki çocuklara biyolojik cinsiyetini terk etmiş bir öğretmenin rol model olarak sunulması hangi pedagojik ilkelere dayanıyor? 3 veliyle görüştüm. 2 baba, 1 anne. Birçok ebeveyn adına da konuştular. Çok tedirginler. Okul idaresine öfkeliler. Bizi çocuklarımız ilgilendiriyor, diyorlar. Velilerin birbirlerine sordukları soru oldukça çarpıcı. Henüz kimlik gelişimini tamamlamamış çocuklarımızın zihin dünyasından maruz kaldıkları bu tabloyu nasıl sileceğiz? Okul yönetimi benzer bir durumun tekrar yaşanmayacağına dair bize hangi güvenceyi verebilir? Bu arada okulun sahipleri ne kadar farkında bilmiyorum, ancak markalarına LGBT renkleri bulaştı. Düşünsenize, o okulda okuyan, mezun olacak ya da olan bir öğrencinin akademik kariyerinde önlerine gelebilecek bir anormallik söz konusu. Olay ortaya çıktığından beri sosyal medyada dolaşan şu soru daha mühim: yarın aynı durum başka bir özel okulda yaşanırsa, ben de bir soru ekleyeyim, benzeri bir dönüşüm daha sonra bir devlet okulunda yaşanırsa hangi mevzuat uygulanacak? Yanıtı can sıkıcı. Mevcut mevzuatta cinsiyet geçiş süreci yaşayan öğretmenlerin görev yapmasına ilişkin özel ve açık bir düzenleme bulunmuyor. Anayasanın 41. maddesi çocuğun üstün yararını devlet görev olarak yüklüyor. O halde devlet pedagojik risk oluşturduğu iddia edilen durumlarda hangi ölçütlerle hareket edeceğini de belirlemek zorunda. Mesela çocukların üstün yararının sınırları böylesi öğretmenlere karşı nasıl belirlenecek? Yeni bir düzenleme kaçınılmaz, hem de en hızlısından. Bana kalırsa bir öğretmen ve destekçisi birkaç idareci üzerinden düğmeye basıldı. Psikolojik eşiklerden biri aşıldı, yol yordam gösterildi. Bir kez emsal oluştuğunda benzer kalkışmalardan başka okullarda yaşanmayacağını da kim garanti edebilir, demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta. Son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Profesör Doktor Ali Murat Kırık Diriliş Postası'nda yazmış: yapay zeka YKS'de neden tam puan alamadı? Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler toplumda büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Birkaç saniye içinde metin yazabilen, karmaşık problemleri çözebilen, görsel üretebilen ve insanlarla sohbet edebilen sistemler birçok kişide artık her şeyi yapabilir algısının oluşmasına neden oldu. Hatta bazı çevrelerde yapay zekanın kısa süre içinde pek çok mesleği ortadan kaldıracağı ve insan zekasının önüne geçeceği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Bu nedenle üniversite sınavı sorularının yapay zekaya yöneltilmesi adeta bir teknoloji sınavına dönüştü. Herkesin aklındaki soru aynıydı: yapay zeka tüm soruları doğru çözecek mi? Ancak ortaya çıkan tablo teknolojinin gücünü gösterdiği kadar sınırlarını da gözler önüne serdi. Yapay zeka birçok soruda başarılı olsa da tüm soruları eksiksiz şekilde cevaplayamadı. Aslında bu sonuç yapay zekanın yetersizliğinden çok ona yüklenen aşırı beklentileri sorgulamamızı gerektiriyor. Çünkü yapay zeka insan gibi düşünen ve dünyayı insan deneyimleriyle anlamlandıran bir

sistem değil. Verilerden öğrenen ve olasılıklar üzerinden tahminler üreten bir teknoloji. YKS'nin ölçtüğü beceriler değişti. Üniversiteye giriş sınavları artık yalnızca bilgi depolayan öğrencileri seçmiyor. Son yıllarda hazırlanan sorular, yorum yapma, neden sonuç ilişkisi kurma, dikkatli okuma, analiz etme ve problem çözme becerilerini ön plana çıkarıyor. Özellikle Türkçe ve matematik testlerinde öğrencilerden ezberledikleri bilgileri değil, bu bilgileri kullanarak yeni durumları yorumlamaları bekleniyor. Bir paragraf sorusunu doğru cevaplamak için sadece kelimelerin anlamını bilmek yeterli olmuyor. Öğrencinin metindeki duygu geçişlerini, yazarın vermek istediği mesajı ve cümleler arasındaki ilişkileri doğru analiz etmesi gerekiyor. Benzer şekilde yeni nesil matematik sorularında da formülü bilmek tek başına yeterli değil. Soruyu anlamak, verilen bilgileri ayıklamak ve doğru strateji geliştirmek gerekiyor. İşte tam da bu noktada insan zihniyle yapay zeka arasındaki fark ortaya çıkıyor. Çünkü insan bilgiyi yalnızca depolamaz, onu yorumlar, anlamlandırır ve geçmiş deneyimleriyle ilişkilendirir. İnsan beyni milyonlarca yıllık bir evrimin sonucunda oluşmuş son derece karmaşık bir yapı. İnsanlar bazen tek bir cümleden farklı anlamlar çıkarabilir, sezgileriyle karar verebilir veya eksik bilgileri tamamlayarak doğru sonuca ulaşabilir. Örneğin bir öğrenci bir paragraf sorusunda yazarın doğrudan söylemediği bir düşünceyi sezebilir. Bir matematik sorusunda ise günlük hayatta karşılaştığı bir durumdan hareketle çözüm yolunu daha kolay bulabilir. Bu tür zihinsel süreçler yalnızca bilgiye sahip olmakla açıklanamaz. Yapay zeka ise ağırlıklı olarak istatistiksel ilişkiler üzerinden çalışıyor. Bir kelimenin ardından hangi kelimenin gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu veya belirli veriler arasında nasıl bir bağlantı bulunduğunu hesaplıyor. Ancak bazen insanların kolaylıkla fark ettiği ince anlamları, kültürel göndermeleri veya bağlama dayalı ipuçlarını da gözden kaçırabiliyor demiş. Diriliş Postası'ndaki yazısında Ali Murat Kırık diyelim ve veda edelim hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

Efendim merhabalar, Bir Mana Ekimi programıyla daha bir haftanın ardından radyolarınızın konuğuyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mana Ekimi'nde biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Hani Arif Nihat Asya'nın bir şiiri var ya sevgili dostlar, orada diyor ki, Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diyor. Yani bu şiirden maksat, yani bu dizelerden maksat, o zamanki cahilliklerin, Ebu Cehil'in veya Ebu Leheb'in yaptıkları, onlar olmasa da onların fiilleri hala dünyada mevcut ve bunlara karşı neler yapabiliriz'i aslında hatırlatıyor bize. Biz de kıssaları biraz da bu maksatla, anlatılan kıssalarda geçen olayları, kişileri veya kötü davranışları, iyi davranışları sizlere anlatmaya gayret ediyoruz ki onlardan ibret alalım. Çünkü aynı insanlar bugün de yaşıyor olabilir, aynı fiiller bugün de yapılıyor olabilir. Aynı huylar, aynı kötü alışkanlıklar,